Nuri Osmaniye Camisi'nin içindeyiz. İstanbul'un ve Osmanlı İmparatorluğu'nun en iyi Türk barok tarzında yapılmış örneklerinin başında geliyor. Bunun tabii bir takım sebepleri var ama önce biraz tarihine bakmak lazım. 1748 yılında 1. Mahmut başlıyor buranın inşaatına. Ancak vefat edince inşaata yerine tahta geçen 3. Osman devam ediyor. Ve işte 3. Osman, 1. Mahmut'un başlattığı bu inşaata kendi ismini veriyor. Nuri Osmaniye. Aslında bu Osmaniye ismi iki tarafa da gönderme yapıyor. Görünüşte Osmanlı'nın ışığı gibi görünse de aslında 3. Osman kendi adına gönderme yapar. Nuri Osmaniye, Osman'ın ışığı anlamındadır. Ve 1755 yılında bina tamamlanır. Simeon Usta, Simeon Kalfa'da denilen bir mimarın yaptığı söylenceler arasındadır. Ve işte dönem itibariyle batılılaşma dönemidir ve Batı'nın o dönemdeki revaçta olan tarzı barok fazlasıyla buraya etki yapmıştır. Ancak baroğu alıp yeniden yorumlamıştır Türk mimarları ve işte buna Türk baroğu adı verilir. Buraya da baktığımızda klasik Osmanlı o kemerlerini ya da bağlantılarını görmüyoruz. Ne görüyoruz? Düz kemerin yanına esler ve C'ler eklenmiş ve özellikle de vitraylarla öne çıkan bir yapı görüyoruz. Ve hem dış cephesinde hem içeride fazlasıyla bu dalgalanmaları gördüğümüz için hareketli bir mimari ortaya çıkıyor. İşte buna Türk baroğu adını veriyoruz. Vitraylara baktığınızda biraz kilise çağrışımı yapsa da bunun haricinde bir şey daha bize bunun böyle olduğunu düşündürtebiliyor. Bir kilise formu olduğunu düşündürtebiliyor. Vitrayların dışında mihrabın içe doğru yaptığı kaviz bir kilise apsisini anımsatıyor. Ama bütün bunların yanında bu caminin diğerlerinde olmayan bir özelliği daha var. İşte o C'yi alıp nereye koymuşlar biliyor musunuz? Caminin avlusuna. Normalde Osmanlı camileri avluları kare ya da dikdörtgen planlıdır. Ve bu o kareyi bir C ile bir yarım A ile kapatan tek örnektir. İşte dediğim gibi Türk baroğu dediğimiz işte tam da böyle bir şeydir. Var olan klasik Osmanlı mimari tarzına yaptığı barok etkilerle, eklemelerle Türk baroğu ortaya çıkarılmıştır. Gelelim 3. Osman'a. 3. Osman çok enteresan bir şahsiyet. Dilerseniz onu dışarıda anlatmaya devam edeyim.

Üçüncü Osman 51 yıl boyunca Şimşirlik Dairesi'nde kalmış. Şimşirlik Dairesi tahta çıkanların diğer kardeşlerini ya da diğer şehzadeleri tuttukları dairenin adıdır. Ve o bir rekortmendir. Yani 51 yıl boyunca orada kalmış ve en uzun süre Şimşirlik Dairesi'nde kalan padişah olmuştur. Daha sonra 1. Mahmut'un yerine tahta geçer. Yaklaşık 3 yıl kalır tahta. Hakkında pek çok rivayet vardır. Müzikten nefret ettiği gibi. Hatta sarayda cariyeler onun geldiğini duysun diye çivili ayakkabılarla dolaştığı rivayetler arasındadır. Oysa rüşvetten nefret eden ve tevazuu çok yüksek bir padişah olduğu da söylenir. Hatta bir takım yasaklar da getirmiştir. Örneğin İstanbul'a giriş çıkış onun döneminde kontrol altına alınmıştır. Neredeyse bir pasaport sistemi uygulanmıştır giren çıkanlar için. Onun haricinde kadınların giyim kuşamlarıyla ilgili pek çok da yasak yine onun döneminde gelmiştir. Bu camiyi dediğim gibi 1. Mahmut inşaatına başlıyor. Ancak vefat edince 3. Osman inşaata devam ediyor. Ancak kendi adına kaydettirebilmesi için fetva alıyor Şeyhülislam'dan. Neden? Çünkü burada henüz bir namaz kılınmadı. Onun için burası Osmanlı mülkü sayıldığı için kendi üstüne alma şansı var.

ve bunu kullanıyor ve kendi adına burayı alıyor. Ve onun vasiyetleri arasında tıpkı 1. Mahmut gibi buraya gömülmek vardır. Ancak 1. Mahmut vefat ettiğinde cami tamamlanamadığı için bir başka yere defnedilmiştir. Defnedildiği yer Eminönü'ndeki Valide Turhan Sultan Türbesi'dir. Ve aynı akıbeti 3. Osman da yaşar. 3. Osman vefat ettiğinde cami tamamlanmıştır. Ancak ne hikmetse ondan sonra tahta çıkan padişah buraya gömülmesine izin vermez. Onu da aynı yere abisinin yani 1. Mahmut'un yanına defnettirir. Ve böylece her iki padişah da buraya gömülememiştir.

Mahmut Paşa semtine adını veren Mahmut Paşa Külliyesi'nin hemen önündeyim. Burayı yaptıran fetih sonrasının en önemli sadrazamlarından biri olan Mahmut Paşa. Kendisi veli sıfatıyla anılır. Enderun'da yetişmiştir. Çok basiretli bir devlet adamıdır. Ancak umulmadık bir şekilde idam edilir. Hem de Fatih Sultan Mehmet tarafından. Olay tarihi kayıtlarda çeşitli şekillerde anlatılmakta. Özellikle Fatih'in oğlu Şehzade Mustafa çok az bilinen oğullarından biridir. Ve onunla arası pek iyi değildir. Bir takım problemler yaşamıştır. Kısacası Mustafa'yı çok sevmemektedir Mahmut Paşa. Nitekim zamansız bir şekilde Mustafa vefat edip bu dünyadan ayrıldıktan sonra cenazesine matem elbisesi, matem rengi olan siyah elbise yerine beyaz elbiseyle katılır. Buna Fatih Sultan Mehmet çok kızar. Bu zaten onun sonunu hazırlayan en önemli unsurlardan biridir. 1474 yılında Fatih'in emriyle idam edilir. Dedim ya, halk tarafından çok sevilmektedir. Bu nedenle de Fatih Sultan Mehmet onun cenazesine matem elbiseleri giyerek katılır. Çünkü halkın tepkisinden çekinmektedir. Daha sonra külliyesinin arkasındaki türbesine defnedilir. İşte bu külliye saraya dilekçe vermek isteyenlerin önemli ziyaret noktalarından biridir. Saraya verilecek dilekçe bir gece önceden onun türbesine konur ve o türbede bir gece kalır. Çünkü o ebedi sadrazamdır. Önce onun onayının alınması gerekir. Daha sonra buradan alınan dilekçeler saraya sunulur. Ve halk inanır ki önce Mahmut Paşa tarafından onaylanmalıdır dilekçeler. Ve daha sonra bu dilekçeler saraya sunulur. Ve böylece ebedi sadrazamın da onayı alınmış olur.

Şu anda Çemberlitaş'ın hemen önündeyim. Tabii bu ona bizim verdiğimiz isim. Orijinal ismi Konstantin Sütun. 11 Mayıs 330 yılında İstanbul'un resmi doğum günü. İşte öncesinde Konstantin şehri yeniden kurguluyor ve daha önce mezar alanı olan bu bölgeye büyük bir forum, meydan inşa ettiriyor. Adına da Konstantin Forumu diyor. Ortaya da büyük bir taş dikiyor. Rengi porfir, yani imparatorların mor rengini çağrıştıran bu sütunun ismi Konstantin Sütunu.

Üstüne de kendi heykelini koyduruyor Konstantin. Ancak enteresan bir takım detaylar var. Örneğin başında bir taç var. Bu güneş tanrısı Helios'un, Apollo'nun güneş ışınlarını sembolize ediyor. Çıkan ışınlar ise 7 tane. Bu da Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği 7 tane çividen esinlenerek yapılmış. Ya da onun olduğu söyleniyor. Bunlar tabii ki rivayet. Ama bir de elinde bir küre tutuyor. Üstüne de haç var. İşte gördüğünüz gibi Hristiyanlıkla paganizmin bütün sembollerini bünyesinde toplamış. Çünkü henüz Hristiyanlık resmi din değil, paganizmle Hristiyanlık birlikte yürüyorlar. Bu nedenle de işte böyle bir yola sapmış Konstantin. Her iki inanca da selam göndermiş. Aradan geçen yıllar boyunca pek çok kez yıkılmış, yapılmış, üstündeki imparator heykelleri değişime uğramış. Ancak bir dönemde üstüne bir haç dikilmiş. Bu nedenle de Haçlı Sütun adı verilmiş. Ve bir inanç ortaya çıkmış. Özellikle fetih döneminde bu iyice yaygınlaşmış. Şuna inanıyorlarmış. Fetih sırasında gelen Türkler en fazla buraya kadar gelebilecekler. Buraya geldiklerinde Hazreti İsa yeryüzüne inecek ve bir adama bir kılıç verecek. Ve o Türklerin buraya girişini, İstanbul'a girişini engelleyecekler. Ancak tabii ki bu olmamış ve 1453 yılında şehir Türkler tarafından alınmış. Tabii ki böylesi bir yer rivayetlere çok müsait, söylencelere çok müsait. Sadece bu değil. Asıl önemlisi çemberli taşın altındaki bir odada kutsal emanetlerin olduğu rivayeti çok yaygınlaşmış. Tabii ki bunun bir sebebi var. Bulunduğumuz alan geçmişte mezar alanı. Çünkü şehrin surları buraya kadar geliyor. İşte Konstantin o surları yıkıyor ve şehri Aksaray'a kadar genişletiyor. Ve genişlettikten sonra da bu meydanın altında kalıyor mezar odaları. 5-6 metre altta hala mezar odaları olduğu biliniyor. Buradan yola çıkarak da bu tip söylenceler ortaya çıkmış. Ancak sadece buradaki mezar alanı değil bu söylencelerin sebebi. Asıl önemlisi Konstantin'in annesi Elena. Onu Kudüs'e yolluyor Konstantin. Ve oradan pek çok kutsal emaneti alıp İstanbul'a getiriyor. İşte söylencelerin kaynağı da buradan başlıyor.

324 yılındayız milattan sonra. Konstantin annesi Elena'yı Kudüs'e gönderir. Orada Hazreti İsa'ya ait olduğu mezar odalarını açtırır Elena. Ve oradan kutsal toprak, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildiği çiviler ve yedi kollu Şam'dan gibi ve en önemlisi de kutsal kadeh gibi pek çok rölik yani kutsal emaneti oradan alır İstanbul'a getirir. Ve rivayet odur ki işte bu kaidenin altındaki bir odaya bunlar konur. Tabii ki bir o dönemdeki kaynaklarda geçiyor. Ama asıl önemlisi Osmanlı'da bu inanış devam ediyor. 1670 yılındayız. Ve Hezerfen Hüseyin Çelebi dünya tarihiyle ilgili bir kitap yazıyor. Bakın o kitapta burayı ve o dönemi nasıl anlatıyor. İmparator Konstantin miladın 329 senesinde tavuk pazarında vaki olan kırmızı dikili taşı oraya koydu. Bu taşın oraya konmasının sebebi şudur. Validesi Helena Kudüs-i Şerif ziyaretinde bir kilise bina eyledi. Hristiyanların itikadınca Yahudilerin Hazreti İsa'yı üzerine gerdikleri haçı ve eline ve ayağına vurdukları çivileri ve bazı mucizelere ait eserleri oradan alıp Konstantin'e hediye getirdi. O da alıp hazinesinde sakladı. Sonra zaman ile hatırına geldi ki bizden sonra gelenler bu mübarek eserlerin kadrini bilmeyip saygıda kusur ederler. Yahut saklamayıp yabana atarlar. Büyük günah olan emreyledi ki yerin altında taştan ve sağlam bir hücra bina edip o hücrenin içine bu kutsal emanetleri koyup saklayalım. Sonra üzerine hala mevcut olan kırmızı taşı alamet için koydu. Alamet için kodu yazıyor Hüseyin Çelebi. Tabii ki Osmanlı döneminde başlayan bu ilgi sonraki dönemlerde de devam eder. Hatta Cumhuriyet döneminde bile hala bununla ilgili yazılar çıkmaktadır. Öyle ki Atatürk'ün bile arkeologları görevlendirip bunun altında bir takım araştırmalar yaptırdığı söylenceler içindedir. Ve sadece buraya özgü değil, Vatikan'dan bir grup rahibin geldiği ve bir zamanlar bunun hemen karşısında olan Elçihan'da konaklayıp oradan tünel açarak alttaki odayı bulmaya çalıştıkları yine söylenceler arasındadır. Ve nitekim bu adamlar yakalanır ve sınır dışı edilirler. İşte böylesi önemli bir taşın önündeyim aslında. Evliya Çelebi ise bu taşla ilgili bakın ne diyor. Hazreti Muhammed'in, Hazreti Peygamber'in doğduğu gece bu taş yıkılmıştır diyor. Kısacası demek istediği şudur. Hak geldi, batıl zail oldu.

Evet, bir programın daha sonuna geldik. Kapalı Çarşı'dan başlayan gezimiz Nuri Osmaniye, Mahmut Paşa ve Çemberlitaş'a kadar devam etti. Tabii yine rivayetler, söylenceler, efsaneler bizlere eşlik etti. Bir başka programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Hancı!
1: Gurbetten gelmişim. Yorgunum hancı. Şuraya bir yatak ser yavaş yavaş. Aman karanlığı görmesin gözüm. Beyaz perdeleri ger yavaş yavaş. Sıla burcu burcu. İlle ocağım. Çoluk çocuk hasretimde kucağım. Sana her şeyimi anlatacağım. Otur başucuma, sor yavaş yavaş. Ben o gece hem ağladım hem içtim. İki gün diyardan diyara uçtum. Kayseri yolundan Niğde'yi geçtim. Uzaktan göründü Bor yavaş yavaş. Garibim, her taraf bana yabancı. Dertliyim, çekinme, doldur be hancı. İlk önce kımıldar hafif bir sancı. Ayrılık sonradan kor yavaş yavaş. Bende bir resmi var, yarısı yırtık. 10 yıldır evimin kapısı örtük. Garip bir de sarhoş oldum artık. Bütün sırlarını der yavaş yavaş. İşte hancı ben her zaman böyleyim. Öteyi ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Kaldır artık, boş kadehi neyleyim. Şu benim hesabı gör, yavaş yavaş.
2: Gurbet.

0: İlkin cekmeler hafif bir sahne.
1: Buyur, buyur baba.
2: Sağ ol evlat, sağ ol.
0: Sonradan kor yavaş yavaş.

0: Arabamız bozuldu da, geceyi burada geçireceğiz. Yer var mı baba? Bugün evlendik. İstanbul'a balayına gidiyorduk.
1: Allah mesul etsin.
0: Sağ olun. Yerin var mı baba? Niye cevap vermiyorsun? Bir şey mi oldu?
2: Yer çok ama, ne oldu sana be baba? Dilin mi tutuldu?
0: Yok, yok.
3: Hastasınız galiba.
4: Yok kızım, hiçbir şey mi?
0: Birden ne oldu, bir şeye mi üzüldünüz?
4: Hayır yavrum, yok bir şey, yok. Evet yavrum, ne zaman bir gelin görsem, tutamam gözyaşlarımı. Sizleri de üzdüm. Buyurun, yatacak yerimiz de var, yiyecek yemeğimiz de var. Allah sizleri mesut, bahtiyar eylesin.
3: Sizin mutlaka bir üzüntünüz var.
4: Var kızım, var. Yıllar önceki günler geldi gözüme. O eski hatıralar canlandı gözümün önünde birdenbire.
0: Anlatın öyleyse, belki rahatlarsınız.
4: Başınızı şişirmeyeyim evladım.
3: Memnun oluruz.
4: Anlatayım. Anlatayım öyleyse. Vaktiyle bambaşka bir yaşantım vardı.
5: Kral Sanayi müessesesinde çalıştığım günler şimdi hayal oldu. Fabrikanın can damarı, kalbi, beyni, her şeyi bendim. Bütün önemli işler, para, pul, idare hep benden sorulur. Patron bile en ufak bir sıkıntısında beni çağırır. Bensiz bir şey yapamadığını söyleyerek her gün teşekkür üzerine teşekkür yağdırırdı. Son çağırdığında fedakarca çalışmamın mükafatı olarak kazançtan prim vermeyi vaat etmiş. Hatta prime mahsuben avans diye yüklü bir de para vermişti. Kızım Aysel'le biricik kadının Fatma'ya hediyeler alıp sevincimi onlarla paylaşmak heyecanıyla eve dönerken ilk müjdeyi çocukluk arkadaşım komiser muavini Kadir'e vermiştim. Sarılıp yanaklarımı öperek tebrik etmiş. Beni övmüş. Öyle eşsiz bir insansın ki çok daha fazla mükafatlara layıksın demişti. Evet, sevgili karıcığımla Aysel'ciğimin bir havaya uçmadıkları kalmıştı sevinçten. Cavidan'la ahbap olan adamlardan biri onu şarkı sonunda masamıza davet edince olanlar olmuş. Bakışlarımı kadının büyüleyici gözlerinden ayıramamıştım. O da aynı heyecanı hissetmiş gibi konuşma süresince ayıramamıştı bakışlarını benden. Hatta bir vesileyle telefon numarasını da vermişti. Belli ki aramamı istiyordu. Ertesi gün çalışırken hayatımda ilk defa işimden başka bir şey düşünüyor Cavidan'ı. Onu unutmaya kararlıydım ama yıllık bilançoları hazırlarken bile yanlışlıkla Cavidan'ın telefon numarasını yazmıştım deftere. Sonunda da aynı numarayı çevirmeden edememiştim. İlk buluşma, ilk kadeh, o yaşa kadar bilmediğim bir başka sarhoşluğa, bir başka aleme götürmüştü beni. Ona baktıkça bir tuhaf oluyordum, başım dönüyordu. Balmumun beyazı ellerini avucuma aldığımda o güne kadar yaşamamış olduğumu anlamıştım. Her şey güzel ve tatlıydı. Ve aşk şaşkınlığı içinde evdekilerin beni acı bir merakla beklediklerini unutmuştum. Karım ilk defa asık bir yüzle karşılamış, onunla ilk defa tartışmıştık. Durumu kurtarmak için hayatımın birinci yalanını söylemiş, onu bir iş meselesi yüzünden geciktiğime inandırmıştım. abidanın yanında kuş gibi uçan saatler, iş başında geçmek bilmez saniyeler olmuştu. Unsuz zaman duruyordu sanki, çalışamıyor. Beni civa gibi faal görmeye alışık memurların hayret dolu bakışlarını üzerimde hissediyordum. Anlamışlardı bende bir fevkaladelik olduğunu. Sanırım onu düşünememezdik. İnsanın kanını alevlendiren sesini duyamamazlık edemezdim bundan sonra. Beni sofra başında aç karnına bekleyen karımı, yavrumu, onların üzüntüsünü, saati, her şeyi unutmuştum. Ve işin kötüsü, onca sevdiğim karım şimdi gözüme düşman gibi görünmeye başlamıştı. Açıkça kavga ediyor ve böyle tatsızlıklara alışık olmayan zavallı Aysel'ciyi ağlatıyorduk. Nihayet bir gün gerçeği çarpmıştı suratıma. Ayrılmak istiyordu benden. Sonu olmayan bir ilişkiydi bizimkisi. Ben alt tarafı, maaşı sınırlı, basit bir memurdum. O ise yarınını, kızının istikbalini düşünmek zorundaydı. Evliydim de üstelik, ona ne verebilirdim? O ise güzelliği geçerliyken şanına layık lüks bir hayat geçirmek istiyordu. Konuşmuş, vermiş, veriştirmişti. Sonunda mecburen kabullenmiştim ayrılığı. Nereye gitsem, kendimi neyle oyalamak istesem boştu. Cavidan kahve kalabalığı içindeyken bile gözlerimin önündeydi. Ne başka bir şey görüyor, ne de kulağımın dibinde konuşulanları duyuyordum. Fabrikada işe yaramaz bir gölge haline gelmiştim. İradem çözüldükçe çözülüyordu. Ve onsuzluğa ancak 3 gün sabredebilmiştim.
6: Ayrılamıyorum çünkü vazgeçemiyorum senden. Aslında öylesine nefret ediyorum. Kurtulamadığım için de iğreniyorum kendimden.
7: Ya evini ya beni seçmeye mecbursun. Beni istiyorsan para bulursun. Ama öyle 3-5 bin lira değil. Benim gibi şahane bir kadına yetecek kadar. 300 bin, 500 bin.
6: Yarım milyon mu? Bu kadar parayı nereden bulurum? Adam mı soyayım, çalayım mı?

0: fabrikada her şey elinde. Kasadaki paraları çal. Çal. Çal. Yuvana dön Turgut. Yuvana dön. Dışarıya gideriz. Baş başa mesut yaşarız.
1: Bizi bırakma babacığım. Akşamları erken dön eve.
2: Aklım başımda değil Kadir. Hastayım. Olmadık bir çılgınlık etmekten korkuyorum. Ölsem dahi. Kötü insan oldum.
3: Kötü olsan kötülüğünü itiraf etmezsin.
2: Ya şeytana uyup da bir saçmalık edersen?
3: Benim bildiğim Turgut şeytanı yola getirir. Şeytan onu sapıttıramaz.

0: Babam geliyor mu anne? Şimdi gelecek yavrum. Yemediğini görürse üzülür. Sonra öpmez seni. Masal da anlatmaz.
1: Küskünüm ben ona. Dün gece yedim de ne oldu? Geldi mi babam?
0: Babanın işleri var yavrum. Bizleri daha iyi yaşatmak için çalışıyor. Baban iyi insandır.
2: Evet Cavidan. Karar verdim çalacağım.
3: Demek karısı senle de konuştu.
0: Kadın çok harap.
3: Turgut pırlanta gibi insandır. Bir buhran geçiriyor ama eminim kanındaki iyilik sonunda galip gelecek. Allah Allah, bu saatte kim arar ki? Alo? Evet, ben Osman.
4: Fabrikanın sahibisiniz değil mi? Ben Turgut'un bir arkadaşıyım. Başına bir felaket gelmesinden korkuyorum.
3: Nasıl bir felaket?
4: Buhran geçiriyor. Bu gece fabrikayı soyacak. Ona mani olursanız, bir suç işlemesini önler, iyilik etmiş olursunuz.
3: Nasıl olur, yapamaz! Hayır, hayır, inanmam!
4: İnanmazsanız yarın sizin için de, Turgut için de iş işten geçmiş olur.
5: Buyurun beyim, bir emriniz mi var?
2: Yazılması gereken bir evrakı unutmuşum da yukarıda. Biraz çalışacağım.
5: Ay hay, buyurun.

0: seviyorsan her şeyi göze almalısın. Kendini de bizleri de yakma Turgut. Vazgeç, ne olur.
1: Yapma babacığım, alma o paraları. Bizleri düşün.
2: Hayır, yapamayacağım.
3: Delirdin mi Turgut?
2: Ben...
3: En dürüst bildiğim, en çok inandığım insandın. Hadi temiz mazine acımadın, zavallı karını, çocuğunu da mı düşünmedin?
2: Almayacaktım zaten, vazgeçmiştim. Bu bir kabustu, geçti zaten. Kurtuldum. Hakikati gördüm birden, inanın bana.
3: Asla! Çaldığın, adi bir kadınla yemek istediğin o paralarda kaç kişinin hakkı var biliyor musun?
2: Biliyorum. Siz de beni anlayın. Bir defacık olsun affedin.
3: Sana inanmıyorum.
2: Bitti. Bütün kalbimle, bütün namusumla pişmanım.
3: O kelimeyi ağzına alma. Namuslu şerefli insanların arasında senin yerin yok artık. Cezanı çekmelisin.
2: Etmeyin. Bana değilse karıma çocuğuma acıyın. Siz de babasınız. Sizin de çocuğunuz var.
3: Merak etme. Karınla çocuğuna ben bakacağım. Alo, polis müdüriyeti mi?
2: Yalvarırım size. Hayatımı yıkmayın ne olur.
3: Yaklaşma. Alo, birinci şube müdürün ismi.
2: Yalvarırım yapmayın. Ne olur yapmayın. Yapmayın.
4: Yardım.

0: Ne oldu Turgut? Nen var? Bir tuhafsın Turgut. Söyle. Konuş. Karınım ben. Derdinin, acının ortağıyım senin.
1: Hakkını helal et Fatma. Korktuğum geldi başıma.

0: Dostça girdiğim yerden seni böyle çıkarmak istemezdim. Ama kader!
1: Turgut! Turgut!

0: Ben çalmadım ve öldürmedim. Vuranı gördüm ama kim olduğunu ispat edemiyorum size. Ama aradan 1000 sene geçse bile nerede olursa olsun tanırım onu. Beni hapsedin, isterseniz idam edin ama ne olur inanın bana.
1: Şahit Cavidan Şenses'i getirin.
2: Cavidan Şenses!
3: Gitmiş, çalmış, öldürmüş. Haberim yok. Kendisini istemiyordum. Beni elde etmek için çalmış olacak.
4: Siz, bildiklerinizi anlatın.
5: Bence melek gibi bir insandı. Nasıl oldu hala inanamıyorum. Son olarak bana olmadık bir çılgınlık yapmaktan korkuyorum demişti. Allah yardımcısı olsun.
6: Kocam suçluyu çok severdi. Paraları kurtarmak için değil, onun kötülük etmesini önlemek için gitmişti.
7: Silah sesine içeri koştum. Patronun odasından Turgut Bey fırladı, önüne geçmek istedim, elindeki silahla kafama vurup beni bayılttı.
8: Başımızda bir felaketin dolaştığı belliydi. Bir kadınla münasebet olduğunu anlamıştım. Ne olursa olsun, Turgut kadar ben de suçlu hissediyorum kendimi. Daha sabırlı, daha anlayışlı olabilirdim. Ona yardımcı olabilirdim. Yuvamı kurtarmak için daha çok çırpınabilirdim. Ama kabahat ondan çok onu doğru yoldan çıkaranlarındır hakim bey.
5: Kendini harap etmekle değişmez bir şey. Bir kazadır oldu. Kızını düşünmen lazım.
8: Üzülmemek elde mi Kadir abi?
5: Öyle ama çaresi ne? Düşün yenge. Ta şu kadardan birlikte büyüdüğün en yakın arkadaşının biliğine kelepçe vurup götürmek kolay mı? Ona vurduğum kelepçe benim ciğerimi yaktı.
9: Anneciğim! Bu babamın resmi değil mi?
10: Evet yavrum.
9: Bu gece gelmeyecek mi babam? Çok özledim.
5: İşleri var kızım, bak gazetelerde çıkıyor çok kazanıp sana ciciler almak için ya.
9: Ben cicileri değil, babamı istiyorum anneciğim. Söyleyin gelsin, kucaklasın, öpsün beni. Bana masal anlatsın ne olur.
11: Gerçek bir suçlu var karşınıza. Yanlış, çirkin ve haram bir aşkla gözleri kör, vicdanı sağır gerçek bir suçlu. Hiçbir ahlak, gelenek, aile kutsiyeti tanımadan bir kadının peşinden uçuruma giden sanık içimizde sadece öfke ve nefret uyandırıyor. Karısını ve yavrusunu aylarca ihmal etmiş, hiçbir söz, hiçbir yalvarış, hiçbir gözyaşı vicdanını titretmemiş ve o kendisine bir baba sevgisiyle inanıp bağlanmış olan patronunun kanına girmiştir. Aç ve sefil ihtirasına karısını ve çocuğunu da kurban etmiştir. İddia makamı ayrıca yüksek heyetinizden vereceğiniz adil karara yardımcı olmak üzere şurada gördüğünüz ana oğula insafla, ibretle bakmanızı talep eder.
4: Gerek şahitlerin konuşması, gerek savcılık makamının iddiası ve Türk Ceza Kanunu'nun 169. maddesi mucibince sanığın 17 yıl ağır hapsine karar verilmiştir.

0: Adalete dinletemedim kendimi. Deliler aleyhimeydi. Ama sen olsun inan.
1: Neye yarar inanmam?
0: 17 yılımın acısı hafifler Fatma. 17 yıl. Dile kolay. Yaşarken ölmek, ölümlerin en acısı. Kızına sarılamamak. En inandığın kadınla beraber olamamak.
1: Bana inanmış olsaydın, dinleseydin beni, şu an aramızda tel örgüler olmazdı Turgut. Çocuğuma katilin kızı dedirtmek istemiyorum.
0: Haklısın Fatma. Haklısın. Ama yalvarırım getir kızımı. Son bir defa olsun göreyim ne olur.
1: Hayır. Yavrumun masum kafasına hapishane parmaklıkları ardında bir baba hayali çizmek istemiyorum. Sen de istemezsin.
0: Doğru Fatma. Doğru. Cinayet işlemesem bile katilim. Çalmamış olsam bile hırsızım.
1: Bu yüzden kızın için öldün Turgut. Ona babam öldü diyeceğim.
0: Evet. Kaderim bu. Boyun eğmek lazım. Bari kızıma babasının tertemiz iyi bir insan olduğunu söyle. Beni öyle bilsin. Öyle ansın.

0: Müdür çağırıyor.
1: Seher vakti bu yerdanım.
2: Nakliniz geldi. Sinop cezaevine gönderileceksiniz.
3: Ama karım var, kızım var benim burada. Havalarını teneffüs etmek, onların yakınında bulunduğumu bilmek bile yeterdi bana.
2: Anlıyorum ama formalite bu. Sen de alışırsın.
4: Turgut, jandarmalar arasında uzaklara giderken artık ne düşündüğünü dahi bilemeyecek tarifsiz kederler içindeydi. Hayatını hapishane hapishane sürünerek geçirecekti. Demir raylar, demir parmaklıklar, çelik süngüler ve çelik kelepçeler. Kocasının bir anlık şehvet bunalımı Fatma'yı da fabrika köşelerine düşürmüştü. Yasak bir aşkın acısını yavrusuna hissettirmemek için gece gündüz kan ter içinde çalışıyordu. Öldürülen Osman Bey'in fabrikası el değiştirmişti. Hüseyin'in çaldığı paralarla Cavidan satın almıştı fabrikayı. Hiçbir vicdan azabı duymadan kendi çıkarını düşünüyordu. Kızına parlak bir istikbal hazırlamak için ardında bıraktığı gözyaşları umurunda bile değildi. Babasını hala unutamayan Ayselcik, okulda bile üzgün, sessiz ve çalışkandı. Raylarsa bitip tükenmezcesine uzuyor, uzuyorlardı. Yıllar Turgut'u jandarmalar arasında dolaştırmaya alıştırmıştı. Acı çekiyordu ama gene de yüzünü garip bir tebessüm kaplamıştı. Büyümüş olan kızını hatırlayışın gülüşü müydü yüzündeki, yoksa kara taliyle bir çeşit alay mıydı belli değildi.

Karısı Fatma ise çalışkanlık ve dürüstlüğü sayesinde bir konfeksiyon atölyesinde şefliğe kadar yükselmişti. Kadıncağızın alın teri kızına lise diploması kazandırmıştı yıllar sonra.

0: Bizimkiler hukuk diploması alana kadar ben avukatlık stajımı bile tamamladım. Şimdi işin zoru müşteri avına çıkmak.
1: Gel seni annemle tanıştırayım. Fabrikasında hukuk müşaviri olursun.
0: Kolay mı?
1: Zoru ne? Ben söyleyeyim yeter. Annem bir dediğimi iki etmez. Yarın evde bir parti veriyorum. Sen de gel.
0: Aysel'le buluşacağım.
1: Onu da getir. Zaten sevgilini merak ediyordum. Tanımış olurum.
2: Mali müşavirimiz olarak banka kredi fonlarını zorlamanız lazım.
3: Kredileri genel olarak kısmışlar Cavidan Hanım.
2: Peki, ben şahsi hesabımdan bir çek keserim size.
3: Baş.
2: Almanya'ya ısmarlanacak otomatik tezgahların prospektüsleri geldi mi?
4: Evet efendim, dosyası masa üzerinde.
2: İncelerim sonra, gidebilirsiniz. Gene ne var? Para için geldinse boşuna zahmet ettin.
5: Ziyaret sebebimi iyi tahmin ettin ama boşuna zahmet ettiğimi sanmıyorum. Çünkü eski dostunun sıkıntıda oluşuna gönlün el vermez.
2: Şantaj mı yapıyorsun?
5: Yo, hakkım olan bir parayı istiyorum.
2: Ne bitmez hak bu? Çalınan parayı bölüştük. Ben iş kurup çoğalttım, sen kumarda bitirdin.
5: Mühim olan bugün züğürt oluşum. Polisin servetinin menbaının nereden geldiğini öğrenmesi hoşuna gitmez sanırım.
2: Polis aynı zamanda cinayetin kim tarafından işlendiğini de öğreneceğine göre hangimiz zararlı çıkarız tahmin edersin.
5: İyisi mi bu işi dostça halledelim. Vereceğin 5.000 liracık ne seni fakir eder ne de beni zengin. Sonra unutma, bütün karanlık işlerinde sağ kolunum.
2: Peki ama bu son.
5: Son olmasa da kumarda kaybetmedikçe seni rahatsız etmem.

0: da ondan beklettim.
1: Sana bir müjdem var. Staj bitti, avukat oldum artık.
0: Ay yaşasın!
2: Ama benim hukuk müşavirim var.
3: Ama bu biricik kızının istediği bir avukat anneciğim. Ne olur beni kırma. Ha, yarın akşamki partiye de davet ettim. Yılmaz'ı görünce müjdeyi verirsin. Beni kırmayacağını biliyordum. Canım annem benim, biricik anneciğim.
4: Yılmaz avukat çıkar çıkmaz iş bulmuş anneciğim. Yarın patronun partisine davetli. Beni de çağırdı.
5: Doğrusu iyi çocuktur Yılmaz.
4: Ah, iyilerin iyisi. Şimdiki gençlerin hiçbirine benzemiyor.
5: Hoş geldiniz.
4: Sarıldım size, bizi unuttunuz.
6: Unutur muyum ama işler? Sanki başkomiser değil, emniyet umum müdürüyüm. Bütün karışık meseleleri bana yüklüyorlar.
0: Rahmetli babacığın da görseydi avukat cübbesiyle seni.
1: Avukat olmak mühim değil. İş bulmak önemli anne.
0: Tanrı babandan esirgediği talihi sana verir inşallah. Osmancığım sağ olsaydı, işin kendiliğinden hazır olur, kendi fabrikanın avukatlığını yapardın.
1: Buna da şükür anne. Aysel de çok sevindi.
0: Şu kızı merak etmeye başladım doğrusu.
1: Merak mı, kıskançlık mı? Ondan söz ederken yüzüm bir tuhaf oluyor.
0: Hiç bile. Ben senin yanlış bir iş yapmayacağını bilirim. Yalnız müstakbel gelinimi merak etmeye başladım.
1: Dünyanın en tatlı kızı. Öyle cici, öyle cici ki görünce benden çok seveceğine eminim.
0: Eminim seveceğim.
3: Merhaba, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, tanıştırayım, nişanlım.
3: Memnun oldum. Ama parmaklarınızda yüzük yok.
1: Karar verdik, evlensek de yüzük takmayacağız. Kalplerimiz birbirine öyle bağlı ki ufak bir maden parçasına lüzum görmüyoruz.
3: Bir dükkanda işçi misiniz?
4: Evet, bir çiçekçi de. Annem sizinki gibi fabrikatör olmadığı için çalışmaya mecburum.
3: Gel seni annemle tanıştırayım.
4: Bu işte de muvaffak olacak.
3: Anne, sana bugünün en genç, yarının en büyük avukatını tanıştırayım.
1: Memnun oldum.
4: Hem de en yakışıklısı. Sizin gibi bir hukuk müşaviri bulduğu için kızıma teşekkür etmeliyim.
1: Ha, demek işe kabul edildin.
3: Bana inanmamış mıydın Yılmaz? Annem beni öl desem ölecek kadar sever.
4: Hem kızımı severim, hem de onun sevdiklerini. Kıymetli avukatımla iki kadeh içersek daha iyi anlaşırız.
3: Annemle çabuk anlaştılar.
4: Memnun oldum.
3: Ayağına bağ olmazsanız mesleğinde çabuk ilerleyebilir.
4: Ben Yılmaz'ın ayağına bağ değil, kalbine huzur vermek isterim.
3: Erkeklerin kalplerine güvenecek kadar sorsunuz demek.
4: Yoksa siz aşka inanmıyor musunuz?
3: Ben de annem gibi kuvvetliyimdir. Sadece istediğimi elde edeceğime inanıyorum.
4: Anlayamadım Necla Hanım.
3: Bazı şeyleri zaman sözlerden daha iyi anlatır.
4: Nişanlanmak konusunda pek acele davranmışsınız.
1: Evlilik çalışan erkek için bir kuvvettir.
4: Evliliğine göre. Akıllı insanlar için evlilik bir ticarettir.
1: Evlilik benim için bir alışveriş değil. Aşk mahsulüdür.
4: Hukuk müşavirim olarak önce karakterimi iyi tanımanız lazım. Ben fikirlerine karşı gelinmeye alışık olmayan bir kadınım.
1: Fikirlerinize hürmetim var hanımefendi ama sizi gönül işlerim değil, hukuk alanındaki gücüm ilgilendirir sanırım. Tabii işe alınacaksan.
4: İşe alındınız dedim. Kızıma söz verdim. Yarın fabrikaya gelirseniz şartları konuşuruz.
1: Öyleyse müsaadenizle. Nişanlımı fazla yalnız bırakmayın.

0: annen var sevgilim?
1: Hiç.
0: Bilirim seni, kızacak bir şey mi yaptım?
1: Hayır, ben hata ettim gelmekle. Çiçekçi kızım bu zenginler arasında işine.
0: Sen çiçekçi kız değil, buradaki şımarık zenginlerin güzelliğini kıskandığı eşsiz bir çiçeksin.

0: Ne var Necla?
1: Hiç anne, hiç.
0: Anlıyorum.

0: Dün o aptalla yanak yanağa dans eden Yılmaz, yarın ayaklarına kapanacak.
1: Annem! Anneciğim benim!
0: Yavrum!
2: Anasıyla övünürken öyle tepeden bakıyordu ki!
0: Sosyete kızlarının çoğu züppe olurlar. En iyisi sözlerine kulak asmamak.
2: Babamı sordu.
0: Aman Aysel, mesele etme şu münasebetsizleri!
2: Babamın mezarı nerede anne?
0: Şeyde! Eyüp'te!
2: Beni bir defa bile götürmedin. Bir tek resmini bile göstermedin. Babamı unutturmak için ne mümkünse yaptın. Benden sakladığın bir şey mi var?
0: Yanılıyorsun yavrum! Haksızlık ediyorsun!
2: Öyleyse düş önüme! Şimdi hemen gitmek istiyorum! Ona çiçek götürmek istiyorum! Mezarı başında dua etmek istiyorum!

0: Bir şey sormak istiyorum. Eskiden bu evde bir Turgut Bey otururdu. Bir kızı bir de karısı vardı.
1: Adam soysuzun biriydi. Hırsızlık yaparken adam öldürdü. Niye soruyorsun?
0: Ben onların bir tanıdıklarıyım da Fatma Hanım'la kızını arıyorum.
1: Buradan taşınalı seneler oldu.
0: Nereye gittiler acaba?
1: Bilmem, karakola sor.
0: Sordum, sordum ama kimse bilmiyor.

0: Şimdilik net 5.000 lira aylık. Prim ve mükafatlar ayrı.
1: Doğrusu bu kadarını beklemiyordum hanımefendi. Acemi bir avukat için çok değil mi?
0: Verdiğim maaşı çok bulacağınıza, ona layık olmaya çalışın.
1: Çalışacağımdan emin olabilirsiniz hanımefendi. Yalnız ilk işe başladığım gün, izin isteyeceğim için özür dilerim. Babamın ölüm yıl dönümü. Annemle mezarını ziyarete gideceğim de.

0: Belki de bütün emeklerim boşa gidecek. Çaresiz kaldım Allah'ım, günahımı bağışla.
1: Babacığım, seni unuttuğum, aramadığım için affet beni. Bundan sonra sık sık geleceğim. Bütün sevinçlerimi, kederlerimi sana söyleyeceğim. Yaşamanı, benim bu günlerimi görmeni isterdim. Ama biliyorum ki, sen her an yanımdasın. Şimdi bile gülümsüyorsun bana. Okşuyorsun beni, öpüyorsun babacığım.
0: Gidelim kızım.
1: Anne, anneciğim.
0: Yavrum.
1: Evladım.

0: Biz yeniyiz. Müdüriyetten sorsanız daha iyi olur.
1: Ya, teşekkür ederim.
0: İşe değil.
2: Gözlerini yumar mısın Aysel?
3: Ha, öpücük çalacaksın.
2: Hayır. İlk kazandığım paradan sana basit bir hediye aldım. Çam sakızı, çoban armağanı.
3: Ah, ne kadar naziksin. Öyleyse öpücüğü ben çalayım senden.
2: Prim ve mükafat hariç, 5.000 lira aylıklı ve seni deliler gibi seven genç avukatın evlilik teklifini kabul edersen hemen...
3: Aa, beni sevinçten çıldırtmak mı istiyorsun Yılmaz?
2: Kabul edersen, seni istetmek için annemi yollayacağım.
3: Ah, Yılmaz! Yılmaz'ım benim! Altın kalpli Yılmaz'ım!
4: Ah. Evlilik önemli bir konu Yılmaz. Bu kadar kısa zamanda onu sevdiğini nasıl anladın?
2: Çocuk değilim ben anne. Aysel'in yüzü, konuşması, açık kalpliliği... her görüşümde daha çok bağlıyor beni. Ondan ayrılırken ağlamak istiyorum, çocuklaşıyorum.
4: Evlenmeni, yuva kurmanı ben de istiyorum ama... hislerini iyice yokla oğlum. Ufacık bir heves için genç, ümitlerle dolu bir kıza ıstırap çektirmeye hakkın yok.
2: Mümkün olsa şimdi evine gidelim, Aysel'i iste benim için derdim.
4: Kararın ciddiyse yarın hemen giderim.
2: Oh anne! Alo! Hürmetli hanımefendi, buyurun.
5: Vazifen dışı bir davette bulunmak istiyorum oğlum. Necla hasta, ağırca. Seni görmek istiyor. Hemen gelebilirsen müteşekkir kalırız.
2: Geçmiş olsun efendim, derhal geliyorum.
1: Çok aradım seni, çok! Şu sizlere aradığım 2-3 gün... hani hapiste geçirdiğim yıllardan daha uzun geldi bana.
6: Buluştuk ya, üzme kendini, otur şöyle. Otur. Bize iki çay yap.
7: Baş üstüne biz.
1: Ya, Fatma da gözümde tütüyor.
6: Merak etme, onlara yokluğunu belli etmemeye çalıştım.
1: Allah razı olsun.
6: Ya işte buldum, vaziyetleri iyi.
1: Nasıl? Değişti mi? Güzel mi hala? Yoksa felaketler çökertti mi onu da benim gibi?
6: Hep aynı ama daima hüzünlü.
1: Şey... ya kızın? O nasıl?
6: Görsen tanıyamazsın. Boyu boyunu geçti. Dal gibi, fidan gibi.
1: Şu garip tecelliye bak be Kadir. Mahpushanedeki her soluğumla kızımı düşündüm. Ama yüzünü dahi bilmedi. İnan bir resmi dahi yoktu yanımda. Annesi kızımız için ölmelisin demişti. Keşke gerçekten ölseydim de bu ıstırapları çekmeseydim. Nerede oturuyorlar Kadir? Yalvarırım ver adreslerini. Korkma, ne adresi senden aldığımı söylerim... ne de rahatsız ederim onları. Sadece kızım uzaktan olsun, bir kere göreyim istiyorum.
8: Seviyorum seni Yılmaz. Kıskanıyorum. Seni düşündükçe boğulacak, ölecek gibi oluyorum.
2: Sevgin için teşekkür ederim ama... vazgeçmeni dilerim Necla.
8: Yalvarırım hemen karar verme. Belki ileride...
2: 1000 yıl geçse kararım değişmez Necla. Kalbim bir başka kızdıyken... sana evet dememi istemezsin herhalde.
8: Ne olur, ne olur anla beni Yılmaz!
2: Rica ederim, asıl sen beni anla. Senin gibi zengin ve güzel bir kız... etrafında sayısız genç varken...
8: ben yalnız seni istiyorum. Sensiz yapamam Yılmaz. Bir çiçekçi kızı... bir tezgahtar parçasını... nasıl tercih edebilirsin bana?
2: Sevdiğim için Necla... lütfen nişanlım hakkında daha saygılı konuş... ya da hiç konuşmayalım.
8: Yılmaz!
9: Maaşınız artacak. Size fabrikanın müdürlüğüyle her yıl artacak bir hisse üzerinden ortaklık teklif ediyorum.
2: Neye karşılık?
9: Nişanlınızdan ayrılacak ve...
2: ve Necla ile evleneceğim, öyle mi?
9: Çok zekisiniz.
2: Ya da beni kolay elde edilecek kişiliksiz bir genç sanıyorsunuz.
9: Cevabınız nedir?
2: Hayır diyeceğim belli değil mi?
9: Demek için ne istersiniz?
2: Öyle bir cevap veremeyeceğime göre hiçbir şey.

0: Ben Aysel'i seviyorum hanımefendi. İstifamı yazılı olarak mı vereyim, yoksa derhal çıkıp gitmemi mi istersiniz?
1: Oğlum!
0: Aslında fazla zengin değilim hanımefendi. Kovulursam Aysel'le evlenmem gecikebilir. Ama inatçı ve dayanıklıyımdır. Vaktiyle biz de zengindik. Babam da fabrikatördü. Bir gün öldürdüler ve soydular fabrikayı. Ama gene de yılmadık.
2: Babanızın adı Osman Bey miydi?
0: Evet.
2: Tanırdım. İyi insandı. Beni de çok severdi. Hiç olmasa rahmetli babanın hatırasına
0: vermedi. Aziz bir ölüyü kızınızın aşk hevesine oyuncak etmeyin hanımefendi.
2: Yalvarırım.
0: Ben Aysel'i seviyorum. Ve beni ondan ancak ölüm ayırır.
2: Vaktiyle ben de senin gibi düşünürdüm oğlum. Turgut adında birine aşıktım. Hem de deli gibi. Ama sonra menfaatimin gerektirdiğini yaptım. Hem de gözümü kırpmadan. Şimdi milyonlarla oynuyorum. O adama gelince sürünüyor.

0: olmalıydı.
1: Olamaz. Ben de hala inanamıyorum. Korkunç bir tesadüf bu.
0: Affedin, yüzünüze bakamıyorum. Oğlunuzu kocanızın katili olan bir adamın kızıyla evlendiremezsiniz herhalde.
1: Bilmem. Öyle şaşkın ve perişanım ki.
0: Bu evlilik bizim görebileceğimiz bir rüya bile değil. Hakikat olmayacağını biliyorum. Sizden tek bir şey istiyorum. Ayrılırken Yılmaz kızıma sebebini söylemesin. Kızım bu felaketi hiçbir zaman öğrenmesin. Babasının bir katil, sizlerin katil olduğunu bilmesin.
1: Hiçbir zaman bilmeyecek, bana inanın. Zavallı kızın ne günahı var ki? Şanssızlığına bir de unutamayacağı bir ıstırap mı ekleyeyim? Aslında bu olay ikimizin arasında kalmalı. Yılmaz da bilmemeli. Çok seviyorlar birbirlerini. Gül gibi iki gencin mutluluklarını yıkmamalı.
0: Neler diyorsunuz? Sahi mi söylüyorsunuz?
1: Neden yalan olsun?
0: Büyük insan mısınız hanımefendi?
1: Estağfurullah! Sadece çocuklarımızı seven iki zavallıyız. Bırakın ağlamayı da onların nişan işlerini konuşalım.
2: Aşkta kaybeden kumarda kazanır derler ama ben ikisinde de kaybediyorum.
3: Canımın en sıkkın zamanında benden para yerine küfür işidirsin Hüseyin.
2: Öfke seni büsbütün güzelleştiriyor Cavidan. Hem söyle, sıkıntın ne?
3: Sıkıntın mı? Bana bir yardımda bulunursan sana 50.000 lira veririm.
2: Aha, 50.000 mi? Babamı doğrarım onca para için.
3: Önemsiz bir kızı temizleyeceksin.
2: Kız mı? Amatörce bir iş desene. Araba kazası kâfi bile.
3: Anlaştık mı?
2: Kızın cenaze ilmaberi hazır demektir.

0: Kimsiniz? Aman Allah'ım! Turgut! Turgut!
1: Evet, benim. Dayanamadım size. Yıllardır gözümün yaşı oldunuz Fatma. Hep sizlere sayıkladım.
0: Fakat nasıl olur? Seni Aysel ölü biliyor. Yabancı bir mezarı senin mezarın biliyor. Seni severek, ağlayarak matemini tutuyor. Yakında nişanlanıyor da.
1: Nişanlanıyor mu?
0: Hem de kiminle biliyor musun? Öldürdüğün adamın oğluyla.
1: Ne? Osman'ın oğluyla mı?
0: Evet. Ne Aysel ne de Yılmaz mazimizdeki felaketi bilmiyorlar, bilmeyecekler de. Git ne olur, bir daha da gelme. Biz bittik, tükendik, boş bir ömür geçirdik. Hiç değilse kızımız mesut olsun. Bu saadeti ona çok görme.
1: Ona bir defacık olsun sarılmak. Kıvrım, canım kızım demek istiyor.
0: Bunu sen istedin Turgut. Bu hayatı bizlere sen hazırladın. Çok çektik.
1: İşlemediğim bir cinayetin cezasını fazlasıyla çektim Fatma. Ama şimdi artık kızımla aramızda o demir parmaklıklar yok.
0: Alnının lekesi var. O lekeli alın benim için hala öpülecek kadar temiz. Kalbimdeki yerini ne yaptıkların sarstı, ne de mahpuslarda geçirdiğin yıllar. Ama anlamaya çalış Turgut. Mezarına çiçek götüren kızının karşısına hortladım diye mi çıkacaksın? Nişanlısına işte babanın katili kayınpederin diye mi tanıtacağız?
1: Haklısın Fatma.

Gidiyorum Fatma. Sana yalvarırım bu resmi alayım. Bir resmi çok görme bana. Seni seviyorum Fatma. Aslan kadınım benim. İyi kadınım. Kıymetini bilemediğim deliyim.

0: 61.
1: Ah, teşekkür ederim. Ölümden kurtardınız beni.
0: Bir şey değil kızım.
1: Buyurun.
0: Teşekkür ederim yavrum. Fakirim ama dilenci değilim.
1: Aa, estağfurullah. Hayatımı kurtardınız.
0: Seni kurtarmak benim için milyonlar eder kızım. O zevk yeter bana.
1: Deli miydi neydi? Bile bile geldi üstüme. Sanki öldürmek istiyordu beni.
2: Beceriksiz sersem! Kolaycacık bir işi yüzüne gözüne bulaştırdın.
3: Dilencinin biri kurtardı hayatını, ne yapayım?
2: Ezemez miydin ikisini de?
3: Geri dönemezdim ya.
2: Al ve defol, bir daha da çıkma karşıma.
3: Kızı öldüremedik fakat satın alabilirsin.
2: Ha, nihayet kafan çalıştı. Kız aşık ama anası satın alınabilir.
4: Annem seni çok beğenmiş. Zaten şüphem yoktu ya.
1: Neden?
4: Hem senin güzelliğinden hem annemin zevkinden.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Nişanı hemen yaparız artık.
1: Ne zaman istersen. Ama bu nişanı ikimizin arasında kimsesiz kutlamak istiyorum.
4: Anlayamadım.
1: Senin yüzünü ben takayım, benimkini de sen.
4: Aa, sürpriz bir nişan yapalım diyorsun. Öyleyse yarın hemen takalım.
1: Tamam, nerede?
4: Yarın burada.
5: Buyurun.
2: Fatma Hanım'sınız değil mi?
5: Dikiş için mi zahmet ettiniz?
2: Hayır, size bir talih kuşu olarak geldim. Bir atölyede çalışıp ayrıca evde de göz nuru döktüğünüzü biliyorum.
5: Sözlerinize hiçbir mana veremedim.
2: Uzatmadan konuşayım. Şahsınıza büyük bir konfeksiyon mağazası açabilirim.
5: Ne karşılığında?
2: Hasta bir kızım var. Her an ölebilir. Sizin kızınızın sevdiği çocuğa aşık. Kızınızı kandırıp ortadan yok olabilirseniz 100.000 lira veririm.
5: Yani kızımın saadetini satın almak istiyorsunuz.
2: 100.000 lira fakir bir aileye yeni mutluluk kapıları açabilir.
5: Başkalarına belki ama böyle bir teklif karşısında ancak sokak kapısını açabilirim gitmeniz için.
2: Kızımın ölümü üzerine pazarlık etmek mi istiyorsunuz?
5: Ben yalnız kendi kızımı düşünüyorum hanımefendi. Babasız yetim büyüttüm ben onu. Sen!
2: Neden öyle bakıyorsunuz?
5: Sen Cavidan değil misin?
2: Cavidan değil. Fabrikatör Cavidan hanımefendiyim.
5: Beni tanımadın mı? Ben Turgut'un karısıyım.
2: Turgut'un karısı mı?
6: Masum bir kızı neden ezip öldürmek istesinler? Acemi bir şoförün sersemliği bu.
0: Hayır. İnan, hani çok çektim, kendim de değilim diye inanmak istemiyorsun ama ben eminim. Mahsustan böyle ezmek için çevirdi direksiyonu. O arabanın içindeki adamı da bir yerden çıkartacağım ama... Al, bak, arabanın plaka numarası. O pala bıyıklı adamı 1000 kişinin içinde görsem tanırım. Ne olur, şu işi bir tahkik et be Kadir. Çok çekmiş bir arkadaşının son ricası bu.
6: Merak etme Turgut, senin dileğin benim için emirdir. Hadi iç.
5: Necla ölecek. Günleri sayılı. Yalvarırım, reddetme onu. Bütün servetim, her şeyim senin olsun. Ölüme mahkum bir evladın anası olmanın acısını Allah kimseye göstermesin. Hiç değilse onu bir müddet avut.
4: Acınızı anlıyorum. Fakat siz de masum bir nişanlının çekeceği acıları düşünsenize. Aysel de hassas bir kızdır. Kahrolur. O da ölebilir.
2: Demek mirasımı almayacak kadar aptal, kızımla evlenmeyecek kadar da kuvvetlisin, öyle mi?
4: Evet.
2: Peki, evleneceğin kızın ne mal olduğunu biliyor musun? Ya ortada ondan nefret edebileceğin bir mani varsa?
4: Dünyanın en iyi kızından nefret etmem için hiçbir sebep olamaz.
2: İşte, nişanlına ait nüfus cüzdanı sureti. Adı Aysel Gür, baba adı da Turgut. Turgut Gür, yani babanın katili. Anlıyor musun Yılmaz? Babanı öldüren, servetini çalan katilin kızı Aysel.
4: Hayır, olamaz böyle bir şey. Olamaz böyle bir şey.
2: Doğruysa baba katilinin kızını bırakıp ölüm döşeğindeki yavruma döneceksin. Değil mi? Kızımı sevmesen bile babanın intikamını almış olursun.
0: Bulundu mu?
6: Evet, araba Cavidan Işık adında bir kadına aitmiş.
0: Cavidan Işık mı?
6: Evet, senin Cavidan.
0: Onun adının karıştığı yerde felaket dolaşır. Var bunda bir bit yeniği. O arabadaki herif de hiç çıkmıyor aklımda. Bir yerde gördüm, tanıyacağım ama... Ah be Kadir, kolay mı bu? Bittim yıllar yılı. Pişmanlıkla, hasretle, acıyla karıncalanan bir beyinden hayır mı gelir? Yoksa ben onu tanırdım ama...
6: Üzme kendini artık. Geçti o günler canım.
0: Geçti. Geçti ama delip de geçti.
7: Evet Yılmaz, biliyorum. Ama bu işte kızcağızın günahı ne?
8: Zavallı babamın günahı neydi? Ya senin günahın neydi anne? Aysel'i seviyorum. Hem de ömrümce unutamayacak kadar çok. Fakat...
7: Öyleyse unut eskiyi. Bir kin yıkmasın mutluluğunuzu.
8: Bu basit bir kin değil, bir kan davası anne. Hayat boyu sevdiğim kadının yüzüne bakarken... babamın masum hayalini... onun babasının kanlı ellerini göremem. Biz unutsak bile mezarındaki babam affetmez beni. Bağrıma taş basarım... ama evlenemem onunla. Gönlüm istese de evlenemem.
7: Ne var Yılmaz? Niye öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni.
8: Buraya sana alacağım bir nikah hediyesiyle gelecektim Aysel.
7: Hediye mi?
8: Ufak bir sürpriz yapmak istemiştim sana. Ama hediye yerine başka bir şey var cebimde. Senin nüfus suretin.
7: Ne var bunda?
8: Babanın ismi var. Turgut Gür. Öldü diye yalan söylediğim babanın adı.
7: Neler söylüyorsun Yılmaz?
8: Babamı öldüren Turgut Gür. Rahmetli anılacak değil, hapishaneler kuşu Turgut Gür. Anlıyorsun değil mi Aysel?
7: Bilmiyordum.

0: söyle, Yılmaz'ın dedikleri doğru mu anne?
1: Maalesef doğru kızım.
0: Peki, o yalanlar neydi? Yıllar yılı beni ölmüş bir babanın üzüntüsüyle aldatmanın sebebi neydi anne?
1: Katilin kızı damgası altında ezilmemen için yavrum.
0: Şimdi ezilmedim mi? Şimdi utanıp kahrolmadım mı? Babamın hapishanede olduğunu bilseydim, elin çocuğunu aldatmazdım. Kalbimin kapılarını kapatır, haddimi bilir, evlenmeye kalkmazdım. Kimse de en sevinçli anımda suratıma katilin kızı diye haykırmaz.

0: Seni almaya geldim oğlum. İzin ver de bundan sonra sana oğlum diyeyim evladım. Gel.
1: Hep Cavidan'ın yüzünden oldu. Teklif ettiği parayı reddedince yıktı Aysel'imin saadetini. Kendisi seni benden almıştı. Kızı da kızımın nişanlısını çaldı. Korktuğum geldi başıma. Aysel, babam katil, sen yalancısın diye ağlayarak isyan ederken ölmeyi isterdim.
2: Bazen yaşamak ölümden daha acı. Tanrı insandan bazı kere ölümü bile esirgiyor. Kötü olan bizler gibi yaşayan ölü olmak. Bir şeyler yapmam lazım. Kadere boyun eğdiğim yeter. Öldürmediğim adamın cezasını çektim. Ama galiba elimi kana bulamanın zamanı geldi.
1: Hayır Turgut, yeni bir delilik yapma. Yalvarırım.
2: Eskiden delilik yapmamıştım. Sadece bir budalalık etmiştim. Ama şimdi...

0: Hadi Allah versin, gecenin bu saatte dilencilik mi olur?
1: Yo, dilenmeye gelmedim. Cavidan Hanım'la görüşmek istiyordum. Hayati bir mesele için.
0: Hanımefendi sizinle görüşmek istiyorlar.
2: Buyurun, beni istemişsiniz. Turgut!
1: Kımıldama, yersin kurşunu. Seninle anlaşmaya geldim Cavidan.
2: Anlaşacak bir şeyim yok seninle.
1: Benim de kaybedecek bir şeyim yok.
2: Evet, konuş.
1: Bütün hayatımı zindanlarda çürüttün. Beni çoluğumdan çocuğumdan ettin. Hayatımı mahvettin. Ve alnıma o kanlı lekeyi de sen sürdün. Belki her şeyi affederdim ama kızıma yaptıklarını asla.
2: Turgut!
1: Söz konuşma! Kızımın karşısına alnımın akıyla çıkacağım günü bekledim. Yavrum, hayatta hep sıkıntı ve çile çekmişti. Zavallı kız. Hayatta bir kişiyi sevebilmişti. O da Yılmaz'dı. Sen elinden hayattaki tek ümidini de gene sen aldın. Yılmaz'ı kızıma iade edeceksin Cavidan.
2: Nasıl yani?
1: Söylediğin sözlerin yalan, nüfus kağıdının sahte olduğunu söyleyerek.
2: Yapamam.
1: Yapacaksın. Sonra kızın da aradan çekilecek. Yavrumla Yılmaz birleşecek.
2: Yalvarırım, isteme bunu benden. Benim kızım hasta, kalp hastası. En ufak bir heyecan, üzüntü kızımı öldürebilir. Onu hayatta tutan tek ümit Yılmaz.
1: Cevabın bu mu?
2: Ne istersen yapayım. Kızına milyonlarımı bağışlayayım ama kendi elimle çocuğumu öldürmemi isteme benden.

0: önünde diz çökerek yalvarıyorum. Ne olur, biricik yavrumu çok görme bana.
1: Kızımın saadetini hiçbir şeye değişmem Cavidan. Milyonların da, her şeyin de senin olsun. Ya kızımın saadetini geri ver, ya da canını alacağım.
0: Yapma Turgut, yapma!
1: Ne oluyor?
2: Kim bu?
1: Polis çağırmak senin için iyi olmaz Cavidan. Maziden başlayacaklardır tahkikata.
0: Başlarsa ne olur?
1: Şöhretli bir fabrikatör hanımın isminin geçmişteki kirli bir hadiseye karışması pek hoş değil. Sonra o zaman gözden kaçan bir ipucu her şeyi çorap söküğü gibi çözebilir. Benim için bir şey fark etmez. Ben nasıl olsa cezamı çektim.
0: Defol! Defol git!
1: Öldüremedim. Keşke katil ruhlu olsaydım. Kızımı öldürmek isteyen adam da oradaydı. Hatırladım, onun eski dostuydu. Rakibimdi. Fabrikadaki oda kapısının önünde onu görmüştüm, hatırlıyor.
3: O gece fabrika oda kapısında mı? Bir dakika, konuşmamız lazım.
2: Ne münasebe, sizi tanımıyorum.
3: Polislerle konuşmak için ille de ahbap olmak gerekmez, buyurun.
2: Hepsi bu kadar. Cinayeti de işleten, çalınan paraların üstüne de oturan Cavidan.
3: Öyleyse imzala bakalım şunu. Cavidan Hanım'sınız değil mi?
0: Evet, buyurun.
3: Rahatsız ettim, özür dilerim. Emniyet müdürlüğüne kadar gideceğiz hanımefendi.
0: Anlayamadım. Siz kimsiniz?
3: Polis. İkinci şube cinayet masası başkomiseri Kadir İnan.
4: Ben Cavidan Hanım'ın hukuk müşaviri ve yakınıyım. Siz gidebilirsiniz. Biz sonra geliriz.
3: Özür dilerim beyefendi. Cavidan Hanım şu andan itibaren mevkufturlar. Ve mevcutlu olarak götürmeye mecbur.
0: Ne demek istiyorsunuz? Siz delirdiniz mi? Bir iftira karşısındayım muhakkak.
3: Hiç zannetmiyorum. Bütün deliller toplandı ve suç ortağınız Hüseyin Çolak'ın itiraflarıyla tevkif kararınız çıktı.
0: Suçum ne peki?
3: Suçunuz 20 yıl evvelinden başlıyor. Cinayete ortaklık, soyguna yataklık etmek...
4: Hayır, olamaz. Büyük bir adli hata işliyorsunuz. Tevkif etmek istediğiniz kimse, Türkiye'nin en maruf insanlarından biridir. Hukuk müşaviri olarak bunların hesabını soracağım sizden.
3: Heyecanlanmayın küçük bey. Hanım babanızın katilidir.
4: Babamın katili mi?
3: Evet. Getirin.
2: Kusura bakma Cavidan. Her şeyi itiraf etmek zorunda kaldım.
0: Doğru mu bunlar anne, doğru mu? Doğru kızım. Ama inan, yaptıklarım kötülük bile olsa... Hayatta her şeyi senin için, senin iyiliğin için yaptım.

0: Demek Aysel'in babası babamın katili değildi ha?
1: Değildi oğlum. Herhalde masum bir kıza bir hiç yüzünden yaptığın hakaret için kendisinden özür dilersin.
2: Özür dilemene lüzum yok Yılmaz. Adaleti bile şaşırtan şeytanların kurbanı oldun. Baba katilinin kızıyla evlenemezdin.
0: Ama şimdi Yıldırım nikahıyla evleneceğiz. Kendimi affettirmeye, kabalığımı unutturmaya çalışacağım.
2: Yılmaz'ım benim! Yılmaz'ım!
3: Affettin bizi değil mi?
4: Sizlere kızmadım ki affedeyim Fatma!
3: Artık aramızdasın ya! Bütün çektiklerini unutturacağım sana!
4: Hayır Fatma! Katil değilim ama... aranızda bulunmaya hakkım yok! Seni gözleri yaşlı beklettiğim günleri unutmadım ben! Kızımın karşısına çıkmaya da yüzüm yok! Siz mesut olun, bana yeter!
3: Turgut!
4: Yok, itiraz etme Fatma! Saadetinize kirli mazimle gölge düşürmek istemem! Ben bundan sonra uzaklarda bir yerde... sizlerin iyiliğinizi düşünerek, dua etmek... ölümümü beklemek... başka yapacak bir şeyim yok Fatma!
3: Kızının düğününde olsun, bulunmayacak mısın?
4: Aysel'imi... gelin elbisesiyle görmek en büyük arzumdu! Ama... kendimi ona gösterip utandırmak istemem tam düğün gününde!

0: ay Selin. Kızım. Yavrum.
1: Hadi bakalım kalabalık etme. Seyrettiğin yetmedi mi? Ne işin var senin böyle yerlerde? Hırsız mısın? Uğursuz musun? Nesin?
0: Haklısın. Ama ayrılamıyor insan. İstiyor ki böyle melekler kadar güzel, bu yaşta bir kızı olsun. İsmi Aysel olsun o kızın. Onun evlendiğini, mesut olduğunu gören bir de babası olsun.
1: Hadi be, hayal görme. Nereden senin böyle bir kızın olacak?
0: Haklısın.

yavrular. Ne zaman bir gelin görsem kızım gelir aklıma. O gece gelir. Neyse, sizleri de üzdüm. Hadi, rahatınıza bak.

0: Otur başucuma, sor yavaş yavaş.
1: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
3: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
4: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
3: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
5: Günaydın baba.
3: Günaydın.
1: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
6: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
3: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
1: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
6: Sen burada yeni misin?
3: Öyle sayılır.
6: Başka biri oturdu burada da ondan sordum.

0: Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
1: Kırnata değil onun adı, klarnet.
2: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
3: İnşaatçıdan başladın.
4: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.
5: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
6: Sana söyledim ama, değil mi Mehmet?
4: Söyledin Osman abi.
2: Düttürü Dünya bugün 18'de TV4'te.

0: Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yeni bir bölümle karşınızdayız. Ve 4 yarışmacımızla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Fatih Bey katıldı. Merhaba Fatih Bey.
2: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: 14.06.1985 Erzurum İspir doğumluyum. Tekstil işiyle uğraşıyorum.
0: Peki yarışmaya nasıl katıldınız?
2: İzliyordum zaten. Orada olmam burada olmam gerektiğini düşündüm açıkçası. Hem sizinle karşılıklı diyaloğa girmek hem bu heyecanı yaşamak istedim. Başvurdum, mülakata çağırdılar ve buradayım.
0: Peki, başarılar diliyoruz.
2: Teşekkür ederim.
0: İyi ki geldiniz. Elif Hanım, rengarenk olmuş bugün kıyafetimizle birlikte.
3: Evet, öyle oldum. Böyle tercih ettim.
0: Hoş geldiniz siz de.
3: Teşekkür
0: ederim. Seray Hanım dün finalde bizimle birlikteydi ve 5000 lira para ödülünün sahibi oldu. Bugün daha moralli bir şekilde yarışıyor. Ve yanında da Nuhat var. Nuhat da 2 kez üst üste finali adına yazdırmıştı. Ve aynı zamanda 10.000 lirayla şu anda en fazla para kazanan yarışmacımız konumunda.
2: Ölüm grubuna düşmüşüm ben o zaman.
0: Evet, biraz zorlu bir grup olacak tabii ki. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez 2000 puan değerinde olacak. Son etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı var. Ve soruların değeri 3000. Bu kez eğer bir kişi bildiği takdirde 4'er soru yönelteceğim ve çarpı 2 puan kazanma şansı var. 5000 lirada para ödülü olduğunu zaten herhalde söylememe gerek yok diye belirtiyorum. Başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: O zaman dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda. Her zamanki gibi bilgi etabıyla başlıyoruz programımıza ve işte ilk sorumuzun konu başlığı geliyor.
4: Aşkımızın önünde bu vekaletname engelse ver kardeşim vekaletnameyi, ben burada kapı gibi duruyorum.
5: Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'le karşınızdayız. Ben Alperen.
4: Heyecanlı heyecanlı her sabah.
6: Ama onlar seni alkışlıyorlar şu anda.
4: Ay teşekkür ederim.
6: Hayatım.
7: Hem çok hoşuma giden durum geldi. Süheyl'i konuşturmadan program yapıyor böyle.
0: Ünlü bir sunucu soracağım şimdi size. Adapazarlı bir anne ile Alman bir babanın kızı olarak 1976'da Almanya'da dünyaya geldi. Almanya genç milli basketbol takımına girdi. 17 yaşındayken Türkiye'ye geldi. 1998 yılında Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2006'da mankenliği bırakarak şarkıcılığa geçiş yaptı ve ilk albümü Çok Yalnızım'ı yayınladı. Wipeout, Fear Factor, Var Mısın, Yok Musun? Ve Big Brother gibi birçok fenomen programının sunuculuğunu yaptı. Şu anda da Haziran 2021 tarihinden bu yana 360 TV'de Aileler Yarışıyor programını sunmakta. Sorumuz gelsin. 360 TV'de yayınlanan Aileler Yarışıyor programının ünlü sunucusu kimdir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat.
1: Asuman Krause.
0: Seray Hanım.
2: Asuman Krause.
0: Fatih Bey.
3: Asuman Krause.
0: Ve Elif Hanım.
4: Asuman Krause.
0: Ne güzel. 4'te 4 aynı cevabı verdi şu anda yarışmacılarımız. Asuman Krause mi acaba doğru cevap? Tabii ki doğruydu. Tebrik ediyorum yarışmacılarımızı. Asuman Krause'ye de buradan selamlarımızı da iletelim. Şu anda Türkiye'nin en başarılı kadın sunucularından birisi. Ve bizim hemen yayınımızın öncesinde de Aileler Yarışıyor programı da yine 360 TV'nin en çok izlenen programlarından birisi. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Bakalım konu başlığımız ne?

Konu başlığımız organlarımız. Omurgalılarda yemek borusuyla 12 parmak bağırsağı arasında kalan sindirim organıdır. Omurgasız hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık olan parçasıdır. Öz suyunda hidroklorik asit, mukus ve enzimler bulunur ve besinlerin kimyasal olarak parçalanmasını sağlar. Doluyken her 20 saniyede bir özel hareketlerle katı ve sıvıyı birbirine karıştırır. Besinlerin sindirime hazır duruma getirerek yiyecekleri geçici olarak da depolar. Sorumuz gelsin. Sindirim sistemimizin bu önemli organının adı nedir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniyemiz. Süremiz sona erdi. Fatih Bey, yemekle aramız nasıl?
1: Gayet iyi.
0: Ama spor da yapıyorsunuz herhalde.
1: Son zamanlarda bıraktım pandemiden dolayı, ister istemez biraz ara verdim.
0: Var mıydı ilgi alanınız olan özel bir spor?
1: Ya, futbolla uğraşıyordum, profesyonel olarak da uğraşıyordum. Sakatlanınca ister istemez bırakmak durumunda kaldım.
0: Öyle mi? Kısa mı sürdü?
1: Kısa sürdü. Aşil'den dolayı olmadı daha doğrusu.
0: Her şeyin başı sağlık.
1: Sağ ol,
0: tabii ki. Tabii. Ama şu anda takip ediyorsunuz herhalde.
1: Tabii, tabii. Özellikle. Peki.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun. Nuhat?
2: Mide.
0: Seray Hanım?
3: Mide.
0: Fatih Bey?
1: Mide diyecektim ama elim karaciğere gitti. Neden gitti ben de bilmiyorum. İlk iki elin günah olmaz derler. Bundan sonra daha dikkatli olacağım.
0: Peki, ve Elif Hanım?
3: Mide.
0: Mide dediniz. 3 mide, 1 karaciğer var. Bakalım doğru cevap ne? Mide tabii ki doğru cevap olacaktı ve böylelikle Fatih Bey dışındaki diğer yarışmacılarımız şu anda iyi başladılar, iyi gidiyorlar ve işte sırada 3. sorumuz. Dizi dünyasıyla devam ediyoruz yarışmamıza. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı 2001 yapımı komedi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplamda 3 sezondan oluşan dizi 2004 tarihinde 106. bölümüyle ekranlara veda etmiştir. Amerika yapımı The Jeffersons adlı sitcom dizisinin Türkiye uyarlamasıdır. Renkli karakterleriyle Türk dizilerinin unutulmazları arasına girmiştir. Haluk Bilginer'in canlandırdığı huysuz kuru temizlemeci İhsan Yıldırım, en büyük eğlencesi şüphesiz İhsan'la uğraşmak olan evin hizmetçisi Menekşe ve yan komşu İrfan gibi ilginç karakterleri vardır. Sorumuz gelsin. Başrollerini Haluk Bilginer ve Türkan Şoray'ın paylaştığı komedi dizisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: dizide İhsan Yıldırım eşi Sevinç Hanım için, yani Türkan Şoray için bir kuru temizlemeci biliyorsunuz sahibi kendisi. Yan komşuları
1: İrfan
0: eve hizmetçi aldığından dolayı o da aynı şekilde gösteriş olsun diye bir hizmetçi almaya başlıyor ve ardından da hikaye böyle başlıyor. Acaba bu diziyi bulabildiniz mi? Buyurun lütfen cevaplarınızı rica edeyim.

0: Ben diziyi bulamadım ama Bizimkiler dizisi eskilerden sevdiğim bir dizi olduğu için bunu yazmak istedim. O yüzden Bizimkiler cevabını veriyorum ben.
1: Bizimkiler dedin. Seray Hanım?
2: Tatlı Hayat diye hatırlıyorum. Umarım doğrudur.
1: Fatih Bey?
3: Cici Dadı.
1: Cici Dadı. Cici Dadı diye bir dizi...
3: Tam ismi şeyi gelmedi aklıma o yüzden.
1: Dadı Dadı vardı
2: vardı
1: ama.
3: Dadı vardı. Evet.
1: Gülben Ergen'in oynadığı dizi değil miydi o? Dadı.
2: Evet, öyleydi.
1: Ben öyle hatırlıyorum en
3: evet,
1: azından.
3: Doğru.
1: Ama Cici Dadı'yı bilmiyorum. Belki bu dizinin adı Cici Dadı olabilir Fatih Bey. Elif Hanım?
4: Tatlı Hayat.
1: Tatlı Hayat. Duydunuz mu siz Cici Dadı?
4: Duymadım.
1: Duymadınız.
4: Yok.
1: Peki. Şu anda iki Tatlı Hayat, bir Cici Dadı ve bir de Bizimkiler var. Acaba sorumuzun doğru cevabı ne? Tabii ki Tatlı Hayat olacaktı. Böylelikle Seray Hanım ve Elif Hanım puanlarını arttırdılar. Tebrik ediyorum. Bu etabı artık bitiriyoruz. Dördüncü sorumuz geliyor. Bakalım konu başlığımız ne? Bir genel kültür sorusu gelecek şimdi. İnsanların doğudan batıya ya da batıdan doğuya farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur. Zaman dilimi değişimi sendromu olarak da bilinir. Vücudumuz gündüz gece döngüsü boyunca aydınlık ve karanlık değişimlerine göre zamanı kontrol eden bir iç mekanizma tarafından yönetilir. Bu mekanizma vücut saati olarak da adlandırılır. Zaman dilimlerinin değişmesine neden olan yolculuklar yapan ya da vardiyalı çalışan kişilerde bu mekanizma bozulur. Bunun sonucunda yorgunluk, uyku bozukluğu, dikkat eksikliği ve benzeri fizyolojik bozukluklar ortaya çıkar. Sorumuz gelsin. İnsanların farklı zaman dilimlerinde seyahat etmeleri sonucu vücudun günlük ritminin bozulması nedeniyle ortaya çıkan duruma ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: özellikle uzun uçak yolculuklarında. Burada saat 12, uçağa bindik. 11-12 saatlik bir yolculuk yaptığımızı düşünelim. İşte gece saat 23'te aslında normalde 11 saatlik yolculuk bitiyor. Ama gittiğimiz yerde 6 saatlik ya da 7 saatlik Türkiye'ye göre farklı zaman dilimi olabilir. Mesela Güney Kore 6 saat var. Saat 23'te normalde vücut bünyesi ama oradaki yerel saat 05. Böyle bir değişimin adı ne acaba? Onun etkilemesinin sonrasında biz ne yaşıyoruz? Buyurun. Nuhat?
1: Jet lag dedim ben.
0: Seray Hanım?
2: Jet lag dedim. Umarım doğru yazmışımdır.
0: Fatih Bey?
3: Jet lag dedim ben de.
0: Ve Elif Hanım?
4: Jet lag.
0: Yaşadınız mı hiç böyle bir durumu?
3: Evet.
4: Yaşadım, evet.
0: Nereye gitmiştiniz?
4: Singapur'a.
0: Singapur'a.
4: Evet, 12 saat kadar yol sürüyor.
0: Aşağı yukarı değil mi? 11-12 saat var.
4: Sürüyor, evet. Böyle bir durum yaşadım. Çok sıkıntılı oluyor gerçekten.
0: Dört yarışmacımızın birinde bir farklılık var şu anda. Herkes şu anda birbirinin cevabına bakmaya başladı. Farkı bulabildiniz mi?
4: G ile mi yazıyor, K ile mi yazıyor?
2: Fatih Bey'de eğer yanlışsa ya G ya K, hangisi bilmiyorum.
0: Siz bir şüphem var demiştiniz değil,
2: evet,
0: mi?
2: Evet, K mi? Ama G diye hatırladım.
0: G mi, K mi şüphesindesin şu anda.
1: Ben de G diye hatırlıyorum, o yüzden G ile yazdım. G diye hatırlıyorum ben de, o yüzden G ile yazdım. Yabancı bir
0: kökenli Fatih Bey'de bir tek K harfini görüyoruz.
3: K harfi.
0: Ve Elif Hanım?
4: G olması lazım bence.
0: Sizce G olması lazım. Peki, görelim o zaman doğru cevap neymiş. Doğru cevap 3 yarışmacımıza puan kazandırıyor. Bir harf maalesef Fatih Bey'den puan veremiyoruz. Daha önceki yarışmalarımızda da yine harf konusunda maalesef puan veremediğimiz yarışmacılarımız da olmuştu. Peki etabı bitirdik şimdi. Etabı bitirdiğimizde karşımıza nasıl bir durum çıktı? Şu anda Elif Hanım ve Seray Hanım'ın 1450'şer puanı bulunuyor. Nuhat 950 puanla hemen arkalarından geliyor. Ve Fatih Bey bugün aramıza katıldı ama ilk etap pek iyi geçmedi.
3: Evet, iyi geçmedi.
0: 250 puanınız var.

0: Etapta telafisini yapacağız.
1: Önümüzde daha 8 sorumuz var.
0: Evet.
1: Ve dikkat etabına başlıyoruz şimdi. Yeni bir etap demek, yeni 4 soru demek ve artık her biri 2000 puan değerinde. İşte 5. sorumuz geliyor.

Bir icat, güneş kremi icadı. Geçmişte insanlar güneşten gelen zararlı ışınlardan korunmak için bitkileri kullanıyorlardı. Eski Mısırlılar pirinç, yasemin ve acı bakla bitkilerinin özlerini ciltlerine sürüyorlardı. Eski Yunanlılar zeytinyağı, kızıl deriller ayçiçek yağını kullanıyorlardı. Güneş kreminin mucidi olarak kaynaklarda farklı isimler öne çıkıyor. 1940'lı yıllarda İsviçre-Avusturya sınırında bulunan 3350 metrelik Piz Dağı'na tırmandığı sırada İsviçreli Franz Greiter'in vücudunda ciddi derecede güneş yanığı oluştu. Greiter bu olaydan sonra cildi koruyacak bir ürün geliştirdi. 1960'larda dünyada bir standart haline gelen güneş koruma faktörünü ortaya attı. 1977'de suya dayanıklı güneş kremleri üretildi. Sorumuz gelsin. Ayçiçek yağını güneş kremi yerine kullanan topluluk hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Şu anda mevsim kış tabii. Ama kış olsa da yine krem kullanılıyor aslında. Çünkü mesela kar tatilinde bilmiyorum hiç gittiniz mi Seray Hanım?
1: Yani Uludağ'a gitmiştim ama öyle yani uzun süre kalmadım tatil olarak. Ben zaten ama güneş kremini yaz kış mecburen beyaz tenli olduğum için çok etkileniyorum zaten. Kullanıyorum.
0: Hemen anında renk değişiyor mu?
1: Evet yani bronzluk denemez ona ama büyük bir kırmızılık oluyor cildimde. Kullanmak zorunda kalıyorum o yüzden.
0: Peki. Acaba ayçiçek yağını kimler kullanıyordu güneş kremi yerine? Buyurun cevaplarınızı rica edelim. Nuhat?
2: Kızılderililer dedim ben. Yazarken biraz büyük başladım. Sonra sığmayacak diye biraz küçülttüm ama Kızılderililer.
0: Ama şu anda okuyabiliyoruz.
2: Tamam o zaman sıkıntı yok.
0: Seray Hanım yine ufak ufak yazmış dünkü
1: ufak
0: gibi.
1: Oldu evet. Kızılderililer.
0: Fatih Bey?
3: Tamamen rakamlara odaklandığım için.
0: Siz İsviçre dediniz. Ve Elif Hanım?
4: Kızılderililer.
0: Elif Hanım yazdığınıza bir daha bakabilir misiniz rica etsem?
4: Kızılderililer.
3: Dere.
4: Kızılderililer.
0: Şu anda düzeldi.
4: Düzelteyim görünsün ama puan bilmiyorum. Size insafınıza bırakıyorum.
0: Siz Kızılderililer diye yazmışsınız.
4: Evet.
0: Fatih Bey az önce tek harften puan evet. alamadı biliyorsunuz değil mi? Siz şu anda her ne kadar düzeltmiş olsanız da ben onu maalesef Kızılderililer olarak kabul edeceğim. Çünkü ilk etapta öyle yazmıştınız.
4: Sağlık olsun.
0: Eğer doğruysa doğru cevap. Bakalım ben ne demişim? Cevap soruda. Eski Yunanlılar zeytinyağı, Kızılderililer ayçiçek yağını kullanıyorlardı. Cevap soruda. Kızılderililer doğru cevap. Şimdi etabın adı... Biliyorsunuz değil mi etabın adını?
4: Dikkat.
0: Dikkat et.
4: Dikkat.
0: Dikkat sadece dinlemekle değil. Aynı zamanda yazmakla da dikkat etabı. Bu bakımdan harflere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Ben ne dediysem aynı zamanda sorunun detayında aynı şekilde yazmanızı biz sizlerden rica ediyoruz. Şu anda 5. sorumuzu geride bıraktık. Bakalım yeni sorumuz nereden gelecek?

bölgelerde Mayıs aylarında beslemesi yapılır. İpek böceğinin hayatında 4 değişik dönem vardır. Bunlar sırasıyla yumurta, larva, krizalit ve kelebek dönemleridir. Besleme yönünden önemli olan dönem larva dönemidir ve bu devre uygun şartlarda 26-27 gün sürer. İpek böcekleri bu devrede 4 kez deri değiştirerek beslenir ve büyürler. Deri değiştirme safhası yaşa göre 24 ila 48 saat kadar sürer. Sorumuz gelsin. İpek böceklerinin beslemesi Ege ve Akdeniz bölgesi dışındaki bölgelerde hangi ayda yapılır? Süreniz başladı.

0: İpek böceği deyince tabii akla gelen bazı iller var. Bu illeri tahmin eden Seray Hanım'a şöyle bir bakarsak eğer. Seray Hanım.
1: Bursa'da evet çok var ama artık Diyarbakır sanırım Türkiye'de ön planda diyebiliyorum.
0: Evet. Bursa, Diyarbakır, Bilecik gibi farklı farklı şehirlerde özellikle ipek böcekçiliği bir hayli yaygın. Ki dünyada da şöyle bir bakarsak eğer yaş koza üretimi konusunda da ilk 20 ülkenin içerisinde yer alıyoruz ama Çin tabii bu konuda bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Çünkü bütün her şeye hakim olduklarından dolayı özellikle bu konuda da diğer ülkeleri de ihracatta bayağı bir etkiliyor. Peki cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat.
2: Mayıs dedim ben.
0: Seray Hanım.
1: Mayıs.
0: Fatih Bey.
3: Mayıs.
0: Ve Elif Hanım.
1: Mayıs.
0: Uzun bir aradan sonra ilk defa 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Bakalım puana dönüşecek mi bu cevaplar? Cevap soruda. İpek böceklerinin Ege ve Akdeniz bölgesinde Nisan, diğer bölgelerde Mayıs aylarında beslemesi yapılır. Cevap soruda. Mayıs doğru cevap olacaktı ve 4 yarışmacımızı da tebrik ediyoruz. Puanları arttırdılar. Sırada 7. sorumuz var. Zeytin çeşitleri, ülkemizde aslında 50'nin üzerinde çeşit var. Eşek zeytini İzmir'in Ödemiş ilçesi ve civarında yaygın olarak görülen bir çeşittir. Meyveleri ve çekirdekleri çok iridir. Tavşan yüreği, Antalya'ya özgü iriliği ve et oranıyla dikkat çeken genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen bir çeşittir. Saurani, Hatay'ın Altınözü ilçesi ve civarında yoğun olarak görülen meyve ve çekirdekleri küçük olan bir çeşittir. Patos, Trabzon ve civarında yaygın olan meyveleri küçük, çekirdekleri çok iri bir çeşittir. Samanlı, tatlı zeytin olarak da adlandırılır. Marmara bölgesindeki Karamürsel ve İznik civarında yetişir. Otur, Artvin ve civarında yaygındır. Kalembezi, Gaziantep'in Nizip ilçesi ve Kilis'te yetişir. Sorumuz gelsin. Antalya'ya özgü olan ve genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen zeytin cinsinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniyemiz. Süremiz bitti. Elif Hanım, sever miyiz zeytini?
1: Tabii ki. Mutlaka.
0: Peki zeytin alırken sizin için önemli olan nedir? Tadı mıdır, yoksa büyüklüğü mü, küçüklüğü mü?
1: Tadı ve etine dolgun olması önemli.
0: Büyük olmasını daha çok mu seviyorsunuz?
1: Evet.
0: Fatih Bey?
2: Aynı şekilde iri olması ve tadı. Küçüklerde pek o tat olmuyor açıkçası.
0: Seray Hanım, Bursa'da...
3: Evet, Gemlik'te.
0: Bursa'da yok aslında değil mi?
3: Evet, Gemlik zeytini, kuru sele diye geçer. Ben en çok onu beğeniyorum.
0: Peki, zeytin alırken aslında zeytinin kalitesiyle ilgili olarak en önemli nokta nedir biliyor musunuz?
3: Çekirdek rengiyle alakalı, hani bu artık boyama vesaire yapıldığı için onu duydum. Ama onun dışında bir şey bilmiyorum açıkçası.
0: Asitlik de

0: Derecesi aslında en önemli unsur yağ, bir zeytinin evet, bir olabilir. Kalitesinin en önemli unsurlarından bir tanesi asitlik derecesidir. Şimdi birçok çeşitlerini saydık, daha çok fazlası var ama acaba sorumuzda da belirttiğimiz gibi Antalya'ya özgü olan hangisi? Buyurun cevaplarınızı rica edeyim. Nuhat?
1: Ben tavşan yüreği gibi bir şey duydum, tam emin olamadım ama siz özellikle etli bir zeytin deyince ben de zeytini daha çok etli sevdiğim için aklıma direkt o kaldı. O yüzden tavşan yüreği diye duydum ben. Tavşan yüreği yazdım.
0: İlk defa mı duydun peki?
1: İlk defa duydum evet.
0: İlk defa duydum. Seray Hanım?
2: Ben Antalya'yı kaçırdım. Hatta diğerlerini dinlerken sürekli onu düşündüm. Neydi neydi diye. Umarım gelmez dedim ama o yüzden üzgün işareti koydum.
0: Soru da oradan geldi.
2: Unuttuğum yerden geldi.
0: Fatih Bey?
3: Aynı şekilde ben de Seray Hanım gibi unuttuğum için 30 diye aklımda öyle bir şey kaldı ama herhalde o da yok sizin söylediklerinin arasında.
0: Otur dedim de 30 dedim mi bilmiyorum.
3: S ile 30. Yani bir harfle kaçırmadık bu sefer. Tamamen.
0: Orada bir harfi koymamız lazım o zaman işte ya. Yani ya bir harfi değiştireceğiz orada ya bir harfi ekleyeceğiz. Elif Hanım.
4: Tavşanlı bir şey dediğinizi hatırlıyorum ama bir eki var mıydı? İkinci bir ismi var mıydı ondan emin değilim. Bu kadarını hatırlayabildim.
0: Peki aslında hepimiz zeytini seviyoruz ama iş çeşide gelince birazcık zorlanıyorsunuz. Buyurun doğru cevabı görelim. Cevap soruda. Tavşan yüreği Antalya'ya özgü iriliği ve et oranıyla dikkat çeken genellikle yeşil sofralık zeytin olarak tüketilen bir çeşittir. Cevap soruda. Tavşan yüreği olacaktı doğru cevap ve tek başına Nuhat doğru cevabı bildi. Tebrik ediyoruz. Böylelikle bu etapta çarpı 2 puanı da almayı başardı ki şu anda 7. sorumuzu geride bıraktık. İlk defa tek başına bir yarışmacımız çarpı 2 puan kazandı. Ve artık sırada 8. sorumuz var. Yani etabı bitiriyoruz. Bakalım konu başlığımız ne? Türkiye'nin havalimanlarına bakacağız şimdi. Ülkemizde şu anda 56 sivil havalimanı bulunmaktadır. Taşımacılık ve ulaşımda kullanılan havaalanlarından 37'si uluslararasıdır. Ve bunlardan bazılarını sayacağım şimdi size. Balıkesir, Koca Seyit Havalimanı, Kütahya, Zafer Havalimanı, Ağrı, Ahmedi Hani Havalimanı, Kars, Harakani Havalimanı, Iğdır, Şehit Bülent Aydın Havalimanı, Amasya, Merzifon Havalimanı, Denizli Çardak Havalimanı, Bursa Yenişehir Havalimanı, Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı, Şanlıurfa GAP Havalimanı, Samsun Çarşamba Havalimanı. Sorumuz gelsin. Kars'ta bulunan havalimanımızın adı nedir? Süreniz başladı.

0: bir evliyadan almıştır ismini. Bizanslara karşı verilen bir savaşta Kars'ta şehit olduğu için onun ismi de o havalimanına verilmiştir hatta. Acaba bulabildiniz mi Kars'taki havalimanımızın ismini? Buyurun cevaplar lütfen. Nuhat?
1: Ben Ahmedi Hani dedim ama Iğdır'daki ile Kars'takini biraz harmanlamış olabilirim. Tam emin değilim. O ikisinin arasında çok gidip geldim. Böyle bir şey ortaya çıktı. Ahmedi Hani dedim.
0: Seray Hanım?
2: Ben buradan Kars'ta çok sevdiğim bir arkadaşım var. Ona selam gönderiyorum. Hatırlayamadım maalesef.
0: Ben de tabii Dilek diye yazınca gerçekten Dilek Havalimanı diye yazdığınızı düşündüm. Peki. Yok. Fatih Bey?
3: Cengiz Topel Havalimanı olarak geldi aklıma ama hani söylediklerinizden onu çıkarmaya çalıştım. Tahminimce yanlıştır. Çünkü ben bir başladım böyle bir seri halinde güzel bir şekilde devam ediyorum. Bir rekoru egal etmedim. Ondan yana şeyim şimdi 150 puan.
0: Yok, rekorla ilgili şu anda herhangi bir sorun yok.
3: Tamam o zaman.
0: Yani
3: rahat rahat.
0: En az puan alan yarışmacımız değilsiniz.
3: Tamam, rahat rahat devam edebiliriz.
0: Elif Hanım?
4: Ben Kocatepe dedim. Yani aklımda tuttuğum şeyler var ama o kadar çok söylediniz ki tam olarak emin değilim, hatırlayamadım.
0: Peki, farklı farklı cevaplar görüyorum. Acaba bir çarpı iki gider mi yoksa buralar kıpkırmızı mı olur? Hep birlikte görelim şimdi. İşte etabı nasıl bitiriyoruz? Cevap soruda. Ağrı Ahmedi Hani Havalimanı, Kars Harakani Havalimanı. Cevap soruda. Harakani Havalimanı doğru cevap olacaktı. Nuhat biraz yaklaştı Ağrı'dan yola çıkarak ama Kars Havalimanı'nın ismini kafamda bilemedi.
1: Kafamda şehrin yerine göre kodlamıştım. Ağrı ile Iğdır da çok yakın yerler olunca Ağrı, Iğdır, Kars. Sanırım orada Ağrı'yı Kars'a kaydırmışım. Öyle bir şey oldu.
0: Peki, şimdi 8 sorumuz geride kaldı ve hemen puan durumunu hatırlayalım. Nuhat 6450 puanla birinci sırada yer alıyor. Seray Hanım 2950 puanla ikinci sıradasınız. Elif Hanım 1950 puanınız var. Üçüncü sırada yer alıyorsunuz. Ve Fatih Bey 8 soruda 750 puan alabildiniz. Artık final öncesi önümüzde 4 soru var. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan 4 soru için akıl oyunu etabına başlıyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Sırada 9. sorumuz var. Hayvanlar alemindeyiz. Güneybatı Afrika'ya özgü mirketler iki ayakları üzerinde dikilerek etrafı kolaçan eden tipik hayvanlardır. Mirketler küçük boyutta yuvalar yaparlar ve yer altında çoklu girişe sahip büyük tüneller kazarlar. Bir mirket tek başına 10 dakikada 2 metrelik bir tünel kazabilir. Mirketler et oburdurlar ve 13 ila 15 yıl arasında yaşarlar. Boyları yaklaşık 30 santimdir, 3-25 üyeli gruplar halinde yaşayabilirler. Çok çevik olan mirketler yuvalarından sadece gündüz çıkarlar. Mirketler yaşam alanlarından ayrıldıklarında yavrular için bir yetişkini bakıcı olarak da bırakırlar. Sorumuz gelsin. Bir mirket tek başına 10 metrelik bir tüneli kaç dakikada kazabilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Nuhat?
1: 10 dakikada 2 metre kazıyordu. 10 metreyi de 50 dakikada kazar diye düşündüm.
0: Ne kadar kazıyordu?
1: 10 dakikada 2 metre kazıyordu. 10 metreyi de o zaman 50 dakikada kazar orantısını kurdum.
0: Seray Hanım?
2: Evet, aynı şekilde ben de 50 dakika.
0: Siz de 50 cevabını verdiniz. Fatih Bey?
3: 2.
0: Siz 2'yi nereden buldunuz?
3: dakika ile metreyi şeyleri karıştırdım ben. Bir anda şey gelince daha bu kadar kolay olur mu hemen yazayım dedim. Demek ki olmuyormuş bu kadar kolay.
0: Yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
3: Evet, yanlış olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle mi?
3: Evet.
0: Elif Hanım da yazmış yalnız 2.
2: Ben de aynı Tonga'ya düştüm. 10 dakikada 2 metre kazıyordu.
3: Evet.
2: Hızlı hareket edince hata yaptım.
0: Siz de yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?
2: Yanlış olduğunu düşünüyorum, evet.
0: Peki, 2 tane 2 var. 2 tane de 50 var. Bakalım etaba nasıl başlıyoruz? 50 doğru cevap olacaktı. Nuhat ve Seray Hanım puanlarını böylelikle arttırdılar. Ve aşağıyla aradaki puan farkı da giderek açılıyor. Öyle görünüyor ki bu etapta Nuhat ve Seray Hanım arasında yine bir final mücadelesi yaşanacak. Ama Elif Hanım'la Fatih Bey'den bir sürpriz eğer olmazsa.
2: Düzeleceğiz inşallah.
0: Artık çünkü yavaş yavaş finale doğru geliyoruz Fatih Bey.
3: Tek soruya bakıyor, belli olmuyor dediğiniz gibi.
0: Tek soru yeter mi? Şu an için yetmez tek soru. Çünkü Nuhat'ın 7950 tamam. Puanı var.
3: İki soru diyelim o zaman.
0: Evet, o yüzden hani tekten daha fazlasına ihtiyaç var şu anda. Ve önümüzde de 10. soru, önce konu başlığı var. Hollywood tabelası, bakalım detaylarda neler var. Hollywood tabelası, Los Angeles, Kaliforniya'da bulunan bir şehir ve Amerikan kültürünün simgesidir. Tabela 1923 yılında ilk olarak aslında bölgedeki gayrimenkul yatırımını artırmak için yapılmış. 1978 yılında yıkılıp çelikten tekrar yapılmıştır. Yüksekliği 13.7 metre, uzunluğu 106.7 metredir. İlk yapıldığında tabelada Hollywood değil, Hollywoodland yazıyordu. Hollywood tabelası 1973 yılında Los Angeles Kültürel Miras Komisyonu tarafından kültür mirası olarak ilan edildi. Tabelaya yaklaşılmasına yasal olarak izin verilmiyor. Hollywood tabelası güvenlik kameraları, dikenli çit, hareket sensörleri ve mikrofonlarla izlenip korunuyor. 2012 yılında Hollywood tabelası boyandı. Yüksek yansıtıcı beyaz renkte 255 galon boya kullanıldı. Sorumuz gelsin. Hollywood tabelası ilk yapıldığı yıldan kaç yıl sonra kültür mirası olarak ilan edildi? Süreniz başladı.

0: son saniye. Filmlerde hep görüyoruz aslında, değil mi? Yani filmlerin öncesinde ya da filmin içerisinde de, ama bu kadar detaya hakim miydiniz bilmiyorum.
1: Yok.
2: Yok hayır.
3: Hiçbir fikrim yok.
0: Hep gördüğümüz bir şey ama işte onun da bir hikayesi var. Buyurun cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Nuhat.
4: Bir önceki sorudaki gibi 50 buldum yine ben. 1973-1923 yaparak 50.
0: Seray Hanım.
1: Ben de 1978 vardı bir de ama umarım o değildir. O yeniden yapım tarihiydi yanılmıyorsam. Umarım 1973'tür. 50 yazdım ben de.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Fatih Bey.
2: 56 yazdım ben. 79 diye bir şey kaldı aklımda. O yüzden 23-79.
0: Peki göreceğiz. Ve Elif Hanım.
1: 50.
0: Siz de 50 cevabını evet verdiniz. O zaman doğru cevabı görelim. 50 olacaktı doğru cevap ve sadece 3 yarışmacımız puan alabiliyorlar. Kaldı önümüzde 2 soru. 2 soruda şu anda Fatih Bey çarpı 2 yaparsanız 2 tanesinde ya final olur ya burada kalma şansınız devam eder. Aksi takdirde işiniz bayağı bir zorlaştı çünkü.
2: Sağlık olsun, yapacak bir şey yok.
0: Evde nasıldı peki performans?
2: Ya evde daha kötüydü.
0: Daha mı kötüydü?
2: Ya çünkü dikkat dağınıklığı çok oluyordu evde ister istemez. Şimdi öyle bir rahatlık olduğu için. Hani burada da aslında öyle bir dikkat dağınıklığım yok ama şimdi başta heyecandan bir iki soru gidince açıkçası tamamen down oldum.
0: Genelde aslında tam tersi cevaplar verirler. Evde daha iyi oldukları için burada daha iyi bir performans ortaya koyabileceklerini düşünüp yarışmaya katılan çok fazla yarışmacımız var. Siz ilk defa evde daha kötü bir performans diyerek...
2: Bundan kötüsü zaten artık siz düşünün.
0: Evet. Yani bundan daha kötüyse...
2: Oluyor.
0: Daha mı kötü? 750'den daha mı kötü evde?
2: Oluyordu çünkü dediğim gibi dikkat dağınıklığı olduğu için bir rahatlık oluyordu.
0: Evet. Burada belki tarihe geçmediniz ama evde bir tarihe geçmişliğiniz olmuş demek
2: orası
0: ki.
2: Orası kesin.
0: O zaman sırada 11. sorumuz var. Konu başlığımızı görelim.

kadın hakları ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım şimdi. Kadınların siyasal katılım hakları için mücadeleleri ilk olarak 1789 yılında Fransız Devrimi ile başlamıştır. 1893 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veren ilk ülke, o yıllarda bir İngiliz kolonisi olan Yeni Zelanda olmuştur. 1997 yılında Jane Shipley, Yeni Zelanda'nın ilk kadın başbakanı seçilmiştir. Finlandiya kadınlara oy hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olmuştur. Almanya ve Avusturya'da ise bundan 12 yıl sonra 1918 yılında kadınlar oy hakkını elde etmiştir. Türkiye'de ise kadınlar 1934 yılında seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. 1938'de Bulgaristan sadece çocuk sahibi olan kadınlara oy kullanma hakkı tanımıştır.

1944'te bu şartı kaldırmıştır. Halen bazı ülkelerde hem erkekler hem de kadınlar sınırlı oy hakkına sahiptir. Sorumuz gelsin. Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk Avrupa ülkesi olan Finlandiya'da kadınlar hangi tarihte oy hakkını elde etmiştir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Şu anda Finlandiya'nın bir kadın başbakanı var. Biliyor musunuz?
1: Evet.
2: Evet. Çok da genç. Genç.
3: Hatta bir, evet, bir ya da iki tane bakanın daha da kadındı diye hatırlıyorum.
0: Parlamentoda evet. 36 yaşında şu anda en genç kadın lider unvanına sahip. Ve Finlandiya tabii 1907 yılında hatta meclise 19 tane kadın milletvekili sokan, bu anlamda da önemli bir yer tutan ülke. İlk kadın başbakanın kim olduğunu bilen var mı acaba aramızda, dünyada?
3: Şeylerde geçen 1997 diye bir ilk kadın başkan diye geçiyordu ama ilk kadın
0: o neredeydi?
3: Başkan mı? Emin değilim.
0: Yeni Zelanda'da.
3: Aynen.
0: Ama dünyada Margaret Thatcher ismini duymuştunuz evet, herhalde,
2: İngiliz
0: değil mi?
2: Başbakan.
0: Evet, İngiltere'de. Türkiye'de de Tansu Çiller biliyorsunuz evet, ilk kadın başbakan olarak tarihte yerini almıştır. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Buyurun. Nuhat?
3: 1906.
0: Seray Hanım?
4: 1906.
0: Fatih Bey? Ya,
5: aklıma tutamadım şimdi. 1787 yazdım ama kadına şiddete de hayır diyorum burada. Hiç olmazsa bir işe yarısın cevabım.
0: Siz farklı bir tarih verdiniz evet, ve Elif Hanım?
2: Ben Yeni Zelanda ile karıştırdım. 1897 yazdım.
0: Peki o zaman şu anda yine Nuhat ve Seray Hanım'da aynı cevapları görüyorum. Bakalım puan olarak dönüşü nasıl olacak bu cevapların, görelim. ...1906 doğru cevaptı Nuhat ve Seray Hanım. Böylelikle puanları almayı başardılar.
3: Gerçekten
0: şimdi
3: Seray Hanım'ın nefesini ensemde hissediyorum. Çok sıkı bir takip. Kaçmaya çalıştıkça kaçamıyorum bir türlü. Bakalım son soruda nasıl olacak?
0: Ya şöyle, şimdi yan yanasınız ve arka arkaya cevaplar geliyor. Önce sen söylüyorsun Nuhat. Evet. Ardından Seray Hanım aynı cevabı duyuyor. Orada moraliniz bozuluyor mu? Kendi, mesela kendi cevabınızdan emin olduğunuz anda?
4: Yo, ben mutlu oluyorum.
0: Mutlu oluyorsunuz.
4: Aynen.
0: Peki Nuhat, sen aynı cevabı duyduğunda?
3: Yok, moral bozukluğu olmuyor. Tatlı bir çekişme var zaten. Dün de yine birlikte çekmiştik. Aynen. O finale çıkmıştı. Seray Hanım finale çıkmıştı. Ondan önceki gün yine ikimiz çekmiştik. Ben çıkmıştım. Sırayla gidiyor böyle. Bir o bir ben. Yani çok fark etmez aslında.
0: Evet. Aynen. Bugün şimdi tabii Nuhat sen daha yakınsın finale. 10.450 puan var. Seray Hanım 6.950 puanınız bulunuyor. Arada yani evet biraz puan farkı var. Ama Seray Hanım'ın bu soruda göstereceği performansa bağlı oldu artık final şansı. Fatih Bey 750 puanınız bulunuyor. Burada kalma şansınız var son soruda. Ama final şansınız şu an için ortadan kalkmış durumda. Elif Hanım 2950 puanla 3. sırada yer alıyorsunuz. Evet. Sizin de final şansınız ortadan kalkmış durumda. Ama burada devam etmeyi için şansınız şu anda var. Ve artık final öncesindeki son sorumuza geçiyoruz. İşte 12. sorumuz. Sıla konu başlığımız. Sıla Gençoğlu 17 Haziran 1980'de Denizli'de dünyaya geldi. Kenan Doğulu ile tanışarak onun 7 sene vokalistliğini yaptı. 2007 yılında Sıla adını taşıyan ilk albümünü çıkardı. 2009'da İmza, 2010'da Konuşmadığımız Şeyler Var, 2012'de Vaveyla albümleriyle listede başarılarını da sürdürmeye devam etti. Ferhat Göçer, Kenan Doğulu, Emel Müftüoğlu gibi sanatçılarla albümlerinde yer aldı. Haziran 2012'de ilk canlı albümü Joker'i yayımlayarak önceki albümlerinde yer alan şarkıları farklı düzenlemelerle yeniden seslendirdi.

2014'te Yeni Ay'la birlikte Türkiye'de yılın en çok satan şarkıcısı oldu. Ve 2016'da Mürekkep albümüyle yine zirvede yer aldı. Erol Evgin albümü 2016 çıkışlı Altın Düetler'de yer alan Ateşle Oynama şarkısında Evgin'le düet yaptı. Bugüne kadar 4 Altın Kelebek ödülü, 7 Kral TV Video Müzik ödülü dahil olmak üzere onlarca ödül kazandı. Sorumuz gelsin. Sıla ilk albümünden kaç yıl sonra Erol Evgin'le düet yapmıştır? Süreniz başladı.

0: Değerli izleyiciler, final öncesindeki son sorumuzda süremiz bitti. Ve her şeyin netleşeceği şimdi cevapları görelim. Buyurun. Nuhat.
1: Çok emin değildim bu sefer ya. Erol Evgin'le düet tarihinden emin değildim. 2016 diye hatırladım. 9 buldum ben cevabı.
0: 9. Seray Hanım.
2: Ben de ilk albüm 2007, ona eminim. 2016 diye hatırlıyorum. 9 yazdım.
0: Siz de aynı cevabı verdiniz. Yine şaşırdık mı? Hayır, şaşırmadık. Aynı cevabı vermenize. Fatih Bey.
3: 17.
0: Sizin farklı bir cevap vermenize şaşırdık mı?
3: Hayır.
0: Şaşırmadık. Ve Elif Hanım.
4: 9.
0: Sizin de cevabınız Nuhat ve Seray Hanım'la aynı. Peki. O zaman doğru cevabı görelim. Doğru cevap 9 olacaktı. Nuhat Bey, Nuhat ve Seray Hanım'la zaten aynı cevabı verdiğiniz için matematiksel olarak da doğru cevap belli olmadan finalist belli olmuştu. Bir kez daha Nuhat. Tebrik ediyorum. Neler hissediyorsun? Seray Hanım dün finalde bizimle birlikteydi. Evet. Bir gün ara vermiştin ama yeniden karşımda evet. olacaksın.
1: Biraz önce dediğim gibi işte bir gün ben, bir gün Seray Hanım. Böyle sırayla gidiyoruz. Yarın da umarım o olur. Yani çok fark etmez benim için de. Bugün ben burada yarışacağım finalde. Mutluyum. Üçüncü finalim. Gittikçe final sayısı arttıkça ben de daha rahat olmaya başlıyorum. Özgüvenim de ona göre artıyor. Şu an bekliyorum finali.
0: Seray Hanım, Nuhat onun tabiriyle hep ensemde hissediyorum dedi. Ve gerçekten tabii bu yarışmaya büyük bir heyecan da kattınız aynı zamanda. Tebrik ediyorum. Yarın yeniden birlikte olacağız.
2: Görüşmek
0: Dün
2: üzere.
0: Finaldeydiniz. Elif Hanım yine beraber olacağız yarın. Evet. Ve Fatih Bey, size maalesef veda ediyoruz.
3: Aynen.
0: Bir kitap hediyemiz olacak.
3: Teşekkürler.
0: Belki kısa sürdü yarışma macerası. Bugün gelmiştiniz. Bugün de veda ediyoruz size. Neler söyleyeceksiniz?
3: Vallahi değişik bir heyecan oldu benim için. Yani sizinle burada baş başa karşılıklı olarak yarışmak, arkadaşlarla beraber. Gönül isterdi daha iyi yerlere gelebileyim, heyecanıma yenik düşmeyeyim. Aslında heyecanlanmayacağımı tahmin ediyordum ama başta bir iki soruda yanlış gidince ister istemez bütün şeyim bozuldu. Odaklanamadım daha doğrusu. Ama herhalde evde daha iyi olacağım bundan sonra.
0: Peki, bizi izlemeye devam edin.
3: Her
0: Teşekkür
3: zaman.
0: Ediyoruz tekrar katıldığınız için. Değerli izleyiciler, Nuhat bir günü karanın ardından yine finalde. Bu zamana kadar iki final gördü, ikisinde de cevap verdi ve 5.000 lira olmak üzere toplam 10.000 lirayla üçüncü kez karşımda olacak. Bakalım yine 5.000 liranın sahibi olacak mı? Birazdan finalde karşınızdayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Genç yarışmacımız sevgili Nuhat yeniden karşımda.
1: Bir gün aradan sonra burada olmak, burada tekrar olmak güzel bir duygu, güzel bir heyecan. Bu heyecanı yaşamayı seviyorum. Yine buradayım. Heyecanla bekliyorum şu an.
0: Nuhat, şimdi tabii sadece finalde hani 5.000 lira kazanarak, iki finalde de 10.000 lira kazanan yarışmacı olarak değil, aynı zamanda finale çıkamadığında dün de yine çok iyi bir performans vardı. Final için yeterli olmadı sadece. Seray Hanım'la aradaki çekişme güzeldi. Derslerin dışında kendini nasıl geliştiriyorsun? Çünkü burada farklı farklı kategorilerden, farklı farklı etaplarda sorun

0: Bunlar var. Ve bu başarıyı yakalayabilmek çok da kolay değil. Sadece yetenek değil aynı zamanda. Bunun karşılığında başka şeyler de var.
1: Şöyle söyleyeyim, ben meraklı bir insanım, merak ederim birçok şeyi. O yüzden merak ettiğim zaman da araştırmayı severim. Özellikle birçok konuda kitap okumayı severim. Daha lise zamanlarımda daha çok roman ya da kurgu şeyler, hikaye roman tarzı okuyordum. Şu an zaman geçtikçe daha felsefik, daha ya da tarihi romanlar, daha farklı şeyler de okumaya başladım. İlgim var, okumayı seviyorum. Onun haricinde örneğin spora ilgim var. Sporla alakalı da çok fazla bazı gereksiz bilgiler de var hatta beynimin içinde. Hatta abimle bazen otururken çok saçma bilgiler veriyorum. Neden bu bilgiyi söyledin ki şimdi falan diyor. Ben de farkında olmuyorum, söylüyorum. Onun haricinde geliştirme müzikle alakalı şöyle. Müzik aleti, şu an sadece piyano öğreniyorum yaklaşık 2-3 aydır. Ama müzik aleti çalmayı çok istiyordum ben küçüklüğümden beri. Henüz o konuda çok fazla bir yeteneğim var mı yok mu emin değilim. Ama müziği genel olarak dinlemeyi çok seviyorum. Hayatımın her alanında var müzik. O yüzden müziğe ayrı bir sempatim var. Çok fazla yeteneğim olmayabilir belki ama sürekli bir kulak aşinalığım olmasını seviyorum o konuda. Dediğim gibi farklı şeyleri görmek mutlu ediyor beni.
0: Bu bilgi paylaşımlarında abinle aranda bir rekabet var mı? Yani o da senin gibi mi?
1: Şöyle, o daha gerekli bilgileri biliyor desem daha şey olur. Yani ben de aynı şeyleri, birçok şeyi biliyoruz zaten. Konuşurken maç esnasında birbirimize de söylüyoruz işte şöyle olmuş böyle olmuş gibisinden. Ama bazı işte çok eski zamanlarla alakalı bilgiler oluyor mesela. Onları ben bir anda söylüyorum. Mesela Dünya Kupası tarihiyle alakalı. Neden bilmiyorum, lise zamanında öğrenmiştim sanırım. İşte nerede düzenlendi, kim kazandı gibi bir bilgi var şu an mesela beynim içinde. Arada boşaltmaya çalışıyorum aslında bunu, çok yer kaplamasın diye, ama bir şekilde girdiği için kalıyor. Böyle şeylere karşılıklı o söylüyor, ben söylüyorum. İkimizin de aklında bir nevi yer edinmiş oluyor.
0: Abin çalışıyor mu?
1: Çalışıyor, evet.
0: Ne iş yapıyor şu anda?
1: Bir firmada elektrik elektronik mühendisliği okudu, bitirdi. Şu an bir firmada çalışıyor. Biraz yurt dışı ile bağlantı işlerini kuruyor daha çok. Şu an o pozisyonda çalışıyor. Öyle ev içinde tatlı bir atışmamız oluyor onunla da.
0: Peki Nuhat, teşekkür ediyorum. Yani sadece yarışmadaki performansın değil, aynı zamanda yarışma içerisinde karşılıklı diyaloglar, sohbette de çok keyif aldığımı söylemem lazım.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana finalde başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Geçelim mi final sorumuza?
1: Geçelim.
0: En son hangi konu başlığı gelmişti? Kazandığın 5000 lira.
1: Vizesiz gidebilen ülkeler.
0: Vizesiz.
1: Aynen.
0: Peki. Acaba bu kez nasıl bir soru bizi bekliyor?
1: Bakalım.
0: İşte final sorumuzun konu başlığı.

Çim Ağıl Mağarası, bu kez yurt içindeyiz, evet. Nuhat. Bayburt'ta bulunan Çim Ağıl Mağarası doğal sit alanı olarak tescillenmiştir. 1100 metre uzunluğunda ve 11 bölümden oluşan mağaranın tavan yüksekliği yer yer 30 metredir. Mağaranın dışındaki sıcaklık 22 dereceyken giriş salonu 18, iç kısımlar 12 derecedir. Mağarada küçük su birikintileri, sarkıtlar, dikitler, ork desenli duvarlar, mağara içleri, mağara çiçekleri, traverten basamakları, fil kulakları bulunmaktadır. Ana salon 3 kola ayrılmaktadır. Kremalı oda, hayaletler odası ve mavi oda. Kremalı odanın salonu 90 metre uzunluğunda, 15 metre yüksekliğindedir. Hayaletler odası 160 metre uzunluğunda, 70 metre genişliği ve 12 metre yüksekliğiyle mağaranın en büyük salonudur. 80 metre genişliğinde 20 metre boyundaki mavi odada ise küçük bir gölde bulunmaktadır. Mavi odanın girişinde sarkıtlar, küçük bir su birikintisi, ucunda ise 100 metrekare büyüklüğünde bir göl bulunmaktadır. Final sorumuz gelsin. Çim Ağıl Mağarası'ndaki kremalı oda ve hayaletler odasının toplam uzunluğu kaç metredir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Nuhat, süremiz sona erdi.
1: Evet.
0: Yine kalemi aldın, düşündün, bir şeyler yazdın, bazı hesaplamalar yaptın. Tıpkı daha önceki finallerdeki görüntüye benzer bir görüntü vardı karşımda.
1: Bu sefer o kadar emin değilim ama. Çünkü,
0: eyvah.
1: şöyle uzunluk ve genişlik kısmında belki rakamlar, sayılar karışmış olabilir. Çünkü çok fazla sayı vardı. Bir de öncesinde sıcaklık vardı. Onlara da biraz kafam gitti. En başta uzunluğunu vermiştik 1111 bölümden oluşan şekilde. Oraya kafam gitti. O yüzden tam uzunluk, genişlik kısmında emin olamadım.
0: Hatta en sonunda bir şaşırtmaca yaptım. Diğerlerinde uzunluğu önce vermiştim. Daha sonra genişliği vermiştim. Arada bir genişlik verdim, yükseklik verdim.
1: Yazdığım sayı o yüzden biraz küçük gelebilir, ya yani küçük çıkabilir tahminimde. Çünkü çok uzunluk olarak şu an düşününce o kadar uzun, o kadar kısa olamaz diye düşünüyorum şu an yazdığım sayı için. Bakalım.
0: Peki, şimdi bir şey yazdım bakalım diyorsun. Emin olmadığını ifade ediyorsun. Daha öncekilerde de emin değildin ama yine de yazdığın cevaba güveniyordun. Bu kez güveniyor musun? Onu hep birlikte göreceğiz. O yüzden soruyorum. Yine bir 5000 lira için cevap mı vereceksin? Yoksa bu kez 3. finalde ilk kez 1000 lirayla yarın yeniden bizimle birlikte mi olacaksın?

0: İki gün önceki finalde şöyle bir şey söylemiştim. Buraya gelirken şunu demiştim kendime. Bir fikrim varsa gerçekten onu hissediyorsam yazarken yanlış da olsa doğru da olsa korkmadan kaldıracağım demiştim. Ama şu an yazarken doğru olduğunu hiç hissetmiyorum. Ya içimden o şekilde gelmiyor ve fikrim olduğuna da pek düşünmüyorum. O yüzden ben yarın devam etmeyi düşünüyorum. Yine şey yazdığımı göstereceğim ama ben yarın 1000 lira alıp yarın devam etmek istiyorum.
1: O zaman bu kez bununla yetiniyoruz.
0: Evet. Peki. Böyle olacak.
1: Üçüncü kez finaldeydi Nuat. İlk defa cevap vermeme hakkını kullanıyor ve kasadaki para 11.000 oldu. Yarın tekrar bizimle birlikte yarışmayı garantilemiş oldu Nuat. Neden cevap vermediğini de mükemmel bir şekilde açıkladın zaten ama yine de bir tahminim var. Görelim tahminini.
0: 120 yazdım ben ama biraz kısa geldi sonra yazdıktan sonra.
1: Kısa geldi diyorsun 120. O zaman bakalım final sorumuzun doğru cevabı neymiş?
2: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be.
3: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
2: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
3: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
4: Adam cinayet ve hırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
3: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
5: Anlıyorum Nura.
4: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
5: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
6: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
7: Ara sıra kavga ederler.
2: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
3: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdim.
8: Teşekkür ederim.
9: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
4: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
3: Davadan vazgeçiyorum.
9: Bunu yapamazsın.
10: Savunma bugün 13.45'te TV4'te.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Biz atma dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Evet, kısa gelmesi gayet doğal. Çünkü bir tanesinin zaten 160 evet. metre uzunluğu vardı. Diğerinin 90 ve toplam 250 doğru cevap olacaktı. Yine de tebrik ediyorum Nuhat.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel bir performanstı tabii ki bugünkü yarışmada. Yarın yeniden beraberiz.
1: Tekrardan burada olacağım için mutluyum. Belki de bu yüzden cevap vermek istemedim, bilemiyorum. Tekrardan yarışmak o heyecanı, adrenalini yaşamak içindir belki de. Ama yarın yine burada

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla tekrar karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleği yapmayı, bir mesleği öğrenmeyi ve sizlerin bir günlüğüne de yerinize geçmeyi çok seviyorum. Umarım sizler de seviyorsunuzdur. Peki ben bugün ne yapacağım sevgili seyirciler? Koşu yolunda, ara sokakta çok güzel bir kahveci var. Hem kahve üretimi yapıyorlar hem de çok şık kahve sunumları var ve müşterilerine bu sunumlarını tattırıyorlar ve gerçekten nefis. Kahve kokularına boğulacağız biz bugün. O zaman hiç vakit kaybetmeden içeri geçelim mi? Hadi buyurun başlayalım. Merhaba Berkay Bey.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş
1: merhaba.
0: Buldum. Nasılsınız?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok güler yüzlü bir beyefendi. Beni çok güzel karşıladı. Umarım devam eder bu şekilde. Ne diyorsunuz?
1: İnşallah, öyle umuyorum ben de. Bugün burada size ya bir aksilik olmazsa hem kahve üretimi hem evet. baristalık yapılan bir yerde kahve nasıl yapılır onları öğreteceğiz.
0: Baristalığı bir anlatabilir miyiz sevgili seyircilerimize?
1: Tabii ya, baristalık şöyle, daha çok kahve barmeni, yani kahve kavrulup öğütüldükten sonra kahveyi müşteriye satış haline getiren kişi. Yani evet. kahveyi hazırlayan kişi. Evet.
0: O zaman?
1: O zaman geçelim.
0: O zaman buyurun gidelim. Şimdi biz Berkay Bey ile birlikte kahve barına geldik. Çünkü bana ne olacaktım ben?
1: Barista.
0: Ha, barista. Evet. Kahve barmeni olacağım. Sözde olmaya çalışacağım.
1: İnşallah, inşallah.
0: İlk başta ne yapacağım?
1: Şöyle, önce size ben ekipmanları tanıtacağım.
0: Tamam.
1: Şöyle, bu espresso makinesi. Yani kahveyi aldığımız, içime hazırladığımız makine.
0: Tamam.
1: Bu da kahve değirmenimiz. Kavurduğumuz kahveleri kahve değirmenlerini alıp İçtiğimiz kahvenin şekline göre burada öğütüyoruz. Espresso inceliğinde öğütüyoruz. Espresso değirmeni bu. Önce öğütme işlemi, sonra da makinede demleme işlemi yapıyoruz. İçirilerle getiriyoruz. Evet. Başlayalım isterseniz.
0: Evet, başlayalım.
1: Şimdi şöyle, bunlar portra filtre, kaşık da denebiliyor. Espresso
0: portra
1: makinesi.
0: Filtre.
1: Evet, portra filtre.
0: O bayağı yani, ağırmış.
1: Evet, kahveyi içine öğüttüğümüz kaşık. Kaşık da diyebilirsiniz Türkçe tabiriyle.
0: Kaşık. Evet, kaşık.
1: Evet. Şöyle, bu tek toz, tek şatlık kaşığımız. Evet, evet. Bunu değirmene koyduğumuzda evet, çekirdek toz halinde kaşığımıza dökülüyor.
0: Ne
1: Şu
0: güzel.
1: An tek şat gramajında 10 gram kahvemizi elde ettik. Ama bu kahvemizi makineye koymadan önce templeme işlemi yapıyoruz. Aynen. Şöyle buraya koyun. Düzeltiyorsunuz tempere aletiyle. Evet. 10-15 kilo kadar basınç uyguluyorsunuz. Kahvenin, yani makineyi flaşlıyoruz. İçerisinde bulunan suyu, pis suyu dışarı alıyoruz ki kahvemizi yakmasın. İlk ana suyu, evet. Bu çok işlemi detaylar. Mutlaka her seferinde yapmamız gerekiyor.
0: Detaylar önemli.
1: Bu işlemden sonra kaşığımızı takıyoruz makineye.

0: kahve bu koyu renkten açık renge dönmeye başladığı an yani miktarı tamamlanmış anlamına geliyor. Yani bir süre sonra pis su akmaya başlıyor çünkü demlemesi bitiyor.
1: Allah Allah.
0: Evet. Espressomuz içime hazır.
1: Espresso
0: tadına da bakabilirsiniz.
1: Sert bir kahve değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Hemen tadına bakayım. Ben böyle şeyleri çok seviyorum böyle tadılmak işleri. Evet,
0: biraz serttir ama kahvenin kralıdır yani.
1: Evet, bana bayağı sert geldi çünkü başında da söylediğim gibi benim kahve kültürüm yok gibi bir şey. Çok seviyorum öyle kokusunu falan ama ben çaycıyım.

0: kahvemi öğüteceğim
1: burada. Evet.
0: Evet. Ha, bu miktarını da kendi belirliyor.
1: Evet, otomatik bir değirmen bu.
0: Evet, şimdi sevgili seyirciler, geldik.
1: Önce flaşlıyoruz.
0: Ha, yani, pardon.
1: Evet,
0: özür dilerim.
1: İçerideki suyu alıyoruz, evet.
0: Pardon, unutuyorum. Allah'ım, tek seferde
1: biraz
0: bir şeyler
1: daha,
0: yapabildim.
1: Evet, çekebilirsiniz. Tamam. Küçük bir fincan alın.
0: Peki nasıl gidiyor? Benim çalışma disiplinimi sevdiniz mi? Çok disiplinli çalışıyorum çünkü.
1: Yani hiç yapmamanıza göre iyi tabii. Yani ilke göre iyi. Kötü değil. Ama çok iyi de değil. Evet, şu an durdurabilirsiniz.
0: Bu sefer siz tadın bakalım. Buyurun Berkay Bey.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Afiyet olsun.
1: Gayet güzel olmuş.
0: Peki siz böyle yanınızda yeni başlayacak arkadaşa böyle sevimli tatlı mı davranıyorsunuz yoksa nasıl?
1: Ya şöyle, arkadaşa göre değişir. Yani öğrenciye göre değişir, öyle söyleyeyim ben.
0: Yani mesela şu an kameralar olmasaydı ne yapardınız?
1: Ya şöyle, tabii kameralar olmasa bu kadar hassas olmazdı böyle şeyler. Amerikano da espressonun suyla inceltilmiş hali oluyor. Ha, double espresso.
0: Bir tık, evet. Bir tık daha şey mi? Evet. Seyreltiliyor mu?
1: Evet, daha seyreltiliyor. İçimi daha yumuşak ve keyifli oluyor.
0: Ha, o zaman o bana göre herhalde.
1: Evet, ama sadece shot farkı var. Yani kahve miktarı fazla. Bu sefer tek gruplu kaşık değil, çift gruplu kaşığımızı kullanacağız.
0: Nasıl?
1: Daha fazla kahve miktarı. Sepet haznesi daha geniş olduğu için bu 10 gram, bu 18-19 gram kadar kahve alıyor içerisine. O yüzden daha sert, daha yoğun bir kahve elde etmiş oluyoruz.
0: Allah Allah, evet. Her şey çok ayrı ayrı detaylı.
1: Evet, onun için de değirmenimizden tek fincan değil,
0: çift
1: fincan basın. Evet, şu an çift fincana göre kahve verecek size.
0: Bu americano mu?
1: Evet, americano yapacağız şu an. Evet, yine aynı işlemi uyguluyoruz.
0: Ne güzel. Jilet gibi.
1: Şimdi americano'da önce bardağın %70'ini sıcak suyla dolduruyoruz. Hı hı. Sıcak suyun üzerine kahvemizi çekiyoruz.
0: Ha.
1: Evet. Makinemizin sıcak su düğmesi bu.
0: Tamam.
1: Yukarıya doğru kaldırın. Evet. Durdurabiliriz şu an. Evet. Suyumuzu aldıktan sonra yine flaşlamamızı yapalım.
0: Buraya mı alacağız?
1: Evet, evet. Basın. Korkmayın makineden.
0: Elimde kalmasın makine.
1: Yok, kalmaz, kalmaz. Evet, alabiliriz bardağı altına.
0: Yani gittiğim yerlerde şu zamana kadar Berkay Bey, bazı böyle zararlar verdim. Yani ne gibi? Tabak kırmak gibi mutfakta. Tavuk çiftliğinde yumurta kırmak gibi falan. O yüzden artık böyle korkuyorum bir şeylere dokunmaya.
1: Ya pek korkmayıp rahat davrandığınız sürece bir problem olmaz. Kahvede bir de severek yapılan bir şey olduğu için.
0: Evet.
1: Basabilirsiniz düğmeye. Evet. Bardağımız dolum haline geldikten sonra durdurabiliriz.
0: Ha, ben kendim müdahale
1: evet,
0: edeceğim.
1: Evet, kendiniz buradan durduracaksınız, evet.
0: Bu oldu herhalde.
1: Evet, oldu. Şimdi tadına bakabilirsiniz.
0: Önce bir gösterelim efendim şu güzelliği. Beni değil, kahveye göstereceksiniz. Güzellik derken hemen yanlış anlamayın kameraman arkadaşlarım. Evet, bu daha bana hitap eden bir
1: evet,
0: kahve.
1: Evet, daha keyifli zaten. Uzun süreli tüketilebilen bir kahve.
0: Tamam, ben o zaman içeyim, siz devam edin çalışmaya. ben iyiyim böyle yani şu an. Neyse, ben çok fazla işi cıvıtmayayım. Berkay Bey çok böyle şey sabırlı davranıyor ama bir yerden sonra farklı bir yüze dönebilir yani. Şey, tamam, evet. Ne yapıyorduk?
1: Evet, şimdi süt ile hazırlanan kahvelere geçelim. O biraz daha teferruatlı. Yani, evet. Yani bu işin biraz daha ustalık gerektiren kısmına giriyor o konular. Yani süte, o lattenin üzerine yapılan atlar, içilen kıvamlar, kremalar.
0: Oo.
1: Evet, onlar biraz daha ustalık gerektiren işler.
0: O zaman başlayalım mı?
1: Evet, başlayabiliriz.
0: Evet. İkimiz aynı anda. Evet.
1: Evet. Şimdi latte yapmayı öğreneceksiniz.
0: Tamam.
1: Latte'nin anlamı tek

0: shot espresso ya %80 süt. Ama nasıl süt? İşte işin inceliği de orada devreye giriyor.
1: Espresso yani buna...
0: Evet ama bardak porsiyonumuz büyük tabii
1: ki de. Evet yani bunu tek shot gibi göstereyim. Bunun üzerine süt olacak.
0: Ama tamam. Nasıl süt? İşin inceliği de orada devreye giriyor zaten.
1: Ne çok şey biliyorum. Evet.
0: Krema kıvamında süt yapmamız gerekiyor latte için. Şöyle tek shot espressomuzu alalım önce.
1: Öğrendim artık. Tek shot.
0: Evet. Güzel.
1: Bak, bravo. Bak detayları kaçırmayın arkadaşlar.
0: Evet.
1: Tamam.
0: Evet. Templeme işlemi yapalım.
1: Yeterli mi?
0: Yeterli. Düz olduğuna emin olun.
1: Eminim.
0: Evet, tamam. Şimdi onu takmadan önce sütümüzü 200 milim süt alıyoruz. Süt botlarımız picture'da deniyor. Yani camia içerisinde ismi picture ama süt botu da diyebilirsiniz. Bardak boyutumuz kadar bizim bardaklarımız 200 milim. 200 milim süt ilave ediyoruz içerisine. Kullanacağımız kadar. Şimdi takabilirsiniz flaşlama yaptıktan sonra. Önce flaşlayalım. Evet. Şimdi kahvemiz, tek shot kahvemiz hazır. Şu an bunun üzerine ilave edeceğimiz sütümüzü yapacağız. Makinemizin buhar çubuğu. Yani sütü ısıttığımız aleti makinenin. Bunda önemli olan sütümüzü girdap haline getirmek ısıtırken. Girdap haline geldiği anda süt krema olmaya başlar. Ve yakmamamız gerekiyor.
1: Ne evet, güzel.
0: Evet. Buhar çubuğumuzun önce havasını alıyoruz.
1: Of.
0: Evet. Buna fazla değmememiz gerekiyor. El yakıyor çünkü. İsterseniz bir tane ben yapıp göstereyim size. Tamam. Bakarak görün. Sonunda siz yapın.
1: Krema oldu.
0: Evet, onu vurmamızın amacı da alttaki süt ile üstteki krema birbirine homojen şekilde karışsın. Hani sadece dökerken krema gelmesin, sadece süt de gelmesin, kremalı bir süt gelsin. Evet.
1: Şimdi
0: onu biraz sallayabilirsiniz. Evet. Dökerken de yavaş yavaş, bir anda bocalamadan döküyoruz. Yavaş, dairesel hareketlerle dökerseniz daha sağlıklı olur. Evet. Burada önemli olan noktalardan bir tanesi kahvenin üzerindeki kremasını görüyorsunuz. Bu kremanın dağılmaması. Yani eğer ki sütü bocalamış olsaydınız veya da sütümüz 70-80 derecenin üzerinde olsaydı bu krema olmayacaktı, dağılacaktı. Kötü bir içim olacaktı.
1: Evet. Şimdi anladım bu nasıl köpük oluyor içerken böyle püf diye.
0: Evet, içip tadına bakabilirsiniz.
1: Bu kahve bana göre.
0: Evet, bu hafif bir. Ya en hafif içimli kahvelerden
1: bir tanesi. Daha yumuşak. Evet. Hani Amerikano da ama neydi? Amerikano. Evet. Burayı verme tamam mı kurgu yönetmenim Ulaş? Amerikano. Bu da latte.
0: Evet. Şimdi süt köpürtme işlemini bir de siz yapın.
1: Bir de benden
0: gelin. Evet, evet.
1: Bir de beni tek çek. Bunlar böyle bakraç gibi. Sokakta süt satarlardı, böyle bakraçla doldururlardı falan, o aklıma geldi.
0: Evet. Ama önce ne yapıyoruz? Kahvemizi hazırlıyoruz. Kahvemizi hazırladıktan sonra üstümüzü
1: tamam,
0: ısıtıyoruz.
1: Tamam, doğru. Evet. Önce buraya alacağım o zaman.
0: Evet.

0: Durduralım. Evet. Siz bu arada sütünüzü kaynatabilirsiniz. Evet, önce havasını alıyoruz. Evet. Evet, gayet güzel. Evet, açabilirsiniz biraz daha. Evet.
1: Aa, yandı.
0: Evet, tamam. Gayet güzel.
1: Bak, bunu Berkay yaptı. Bunu ben yaptım.
0: Evet, duyuyorum. Evet, duyuyorum.
1: İkisi de çok güzel oldu bence.

0: bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka, efendim sabıra karşı çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, bugün kolay mı sandığındaki görevim kahvecilikti. Böyle en başından başladım ben bu işe. Ne yapabildim bilmiyorum sevgili seyirciler. Artık sizin takdirinize bırakıyorum. Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
1: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
2: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
3: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
6: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
7: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
8: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
9: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
10: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
11: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
12: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
13: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
12: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
15: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim.
16: Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
17: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
12: Rivayetleri.
16: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
12: Söylenceleri.
16: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
12: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
16: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
12: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
4: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
5: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
6: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
7: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
5: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
4: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
6: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
8: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
9: Yapacağım dedim, yaparım.
10: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
6: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
11: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
12: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
6: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
13: Var ya bu.
14: Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği,

0: üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Özel tasarlanmış kısımları, fark yaratan detayları, estetik incelikleriyle birbirinden renkli, göz alıcı yaşam alanları.
2: Yaklaşık salon alanında 3.75 gibi bir yüksekliğimiz var.
3: Bence mimari projelerde özellikle iç mekanlardaki en büyük etkili şey iç mekandaki hacim, yükseklik.
1: Mimariye farklı bakış açısı getiren metrekare ekibi bu mekanları sizler için dolaşıyor.
4: 70'li yıllarda 3 çocuklu bir ailenin eviymiş.
2: Her parçanın ayrı bir hikayesi var.
1: Metrekare her cumartesi 13'te TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Stay diyor. Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul. Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Ne Yapmalı programının çok sevgili izleyenleri, hepinize kocaman bir merhaba diyerek programımıza başlamak istiyorum. Ben Deniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Bu programda her hafta psikolojiyle ilgili bir konuyu seçip sizin hayatınızda kullanabileceğiniz bir takım önerilerle bunu destekleyip sizlere sunmaya gayret ediyorum. Bu hafta konumuz psikolojik destek almaya ne zaman ihtiyaç duyarız ve ne zaman psikolojik destek almalıyız? Biraz bu konu üzerine gideceğiz. Bana en çok gelen sorulardan biri bu. Hocam, çocukların psikolojik bir problemi olduğunu nasıl anlayabiliriz? Ya da ben işte psikolojik bir destek alıp almadığımı nasıl anlayabilirim? İşte bunları bugün madde madde konuşalım ve siz de gelmekte olan bir psikolojik problem varsa hemen önlemenizi alabilin. Çünkü bizim için erken teşhis, sorun büyümeden onu önlemek anlamına gelir. Hem siz gereksiz zaman harcamaktan kurtulursunuz, hem de devletin oraya harcayacağı para da azalmış olur. Yani hem ekonomik olarak, hem psikolojik olarak, hem de sizin sağlığınız açısından çok önemli erken teşhisleri yapabilmek. Bunu sadece psikoloji alanında değil, sağlığın bütün alanında biraz kendinizi dinlemeyi ve bir yerde bir sorun varsa onu erkenden yakalamayı bir alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Sağlık için insanın kendini dinlemesi önemlidir. Ama vesveselere, takıntılara fazla girmeden çok dinlemekte bazen sıkıntı olabiliyor. Şimdi bir psikolojik problem bende var mı yok mu? Sorun bu. Peki bunun cevapları neler olabilir? Yine bunu tahtaya yazarak götüreceğim, siz bir yandan görebilin diye. Birinci maddemiz içe kapanmak. Şimdi siz bir yandan şöyle bir düşünün, ben içe kapanmak yazarken buraya. Ben eskisi kadar sosyal miyim? Eskisi kadar insanlarla görüşüyor muyum? Bu arada pandemide geçirilen zamanı da, pandemi şartlarını da hesaba katarak burada iyi bir cevap verin kendinize. Zira içe kapanma miktarı arttıkça bizim psikolojik sağlığımızı en olumlu etkileyen diğerleriyle olumlu ilişki kurmak dediğimiz şey otomatik olarak azalıyor. Oysa ki stresli yaşam olaylarıyla ancak sevdiklerimizin desteğiyle, hem psikolojik hem ekonomik hem duygusal destekleriyle ancak baş edebiliyoruz. O yüzden içe kapanma arttıkça yalnızlık arttıkça sosyal destekte azalma karşımıza çıkıyor. O yüzden bir psikolojik problemin var mı yok muyu anlamak için ilk soru şu: eskisi kadar insanlarla iletişim halinde miyim, yoksa yavaş yavaş daha çok evde zaman geçirmeyi, az insanla görüşmeyi mi tercih ediyorum? Hatta işe giderken, evden çıkarken ayağım zor mu kapıdan dışarı çıkıyor? Bunları bir gözden geçirerek işe başlayalım. Hemen ikinci patlama. İkinci madde. Patlama yedik, mesaj vermiş olduk size. Ne diyelim o zaman? Öfke demeyelim de öfke patlamaları diyelim o zaman. İkincisi öfke. Şimdi herkeste öfke vardır. Öfke duygusu da kötü bir duygu değildir. Yani aslında öfke duygusu bizim hayatta kalmamızı sağlayan duygulardan bir tanesi. Bize bahşedilen bütün duygular gibi öfke de insanoğlunun var olmasını sağlayan bir duygu. Fakat bu öfke ne zaman kontrolden çıkar, şiddet ve saldırganlığa dönerse, işte o zaman duygu kontrolüyle ilgili bir sorun yaşadığımızı anlarız. Ve bende bir psikolojik problem gelmekte mi ya da başladı mı ya anlamak için maddelerden bir tanesi de duygu kontrolüm üzerindeki becerilerimse şayet, o zaman ikinci maddeye öfke yazmakta fayda var. Çünkü bunu en iyi öfke üzerinden anlarsınız. Normalde araba kullanırken çok öfkelenmeyen biriyken artık trafikte kendinizi sürekli öfkeli mi buluyorsunuz? Ya da bir futbol maçı izlerken bundan keyif alayım, oh biraz rahatlayayım, mutlu olayım diye televizyon karşısına geçip de ya da stadyuma gidip de bir anda öfkeli, gergin biri haline mi dönüyorsunuz? Eşinizle herhangi normal bir sohbet yaparken şöyle karşılıklı bir çay içelim de biraz hayat üzerine konuşalım dediğinizde bir anda tartışmalar mı başlıyor? İşte bu ikinci maddemiz duygu kontrolü ve özellikle öfke patlamaları üzerinden giden bir duygu kontrolü problemi varsa psikolojik problemlerin habercisi olabilir. Aman dikkat sevgili dostlar. 3. Sürekli bir suçluluk ve pişmanlık halinde olmak. Sevgili arkadaşlar, hepimizin bir geçmiş hayatı var. Bizi geçmişimiz bugüne getirdi. Kimse geçmişinden kendisini bağımsız düşünemez. Anı yaşamak adı altında geçmişinizle fazla uğraşmayan diyenlere çok itibar etmeyin. Zira geçmişi, şimdiyi
Ve geleceği bir arada tasarlayabilenler ve düşünebilenler ancak geleceğe dair doğru planlar oluşturabilirler. Ama geçmişinizi sürekli bir suçluluk ve pişmanlık olarak ele alıyorsanız zihninizde bir algı hatası var demektir. Çünkü insanların geçmişleri iyi, çoğu zaman iyi ve bazen de olumsuz olaylarla oluşur ve siz geçmişinizde hep pişmanlık duyduğunuz ve hep kendinizi suçladığınız olayları sürekli dönüp dolaşıp hatırlıyorsanız işte bu bir psikolojik problemin kapısının açılmakta olduğunun ya da o kapıdan az önce girdiğinizin göstergesi olabilir. Pişmanlıklar ve suçluluklar artık buraya kadar geldiyse şöyle bir onlara göz atmanızda fayda var. Şimdi dördüncü maddeye geçtiğimde bir sokak röportajımız var. Bazen sizlere soruyoruz ve bu çok işimize yarıyor. Zorlandığımız bütün soruların cevabı sizde var çünkü. Çünkü yaşamın içinde zaten psikoloji. Dördüncü maddemiz zaman yönetimi. Zaman yönetiminiz iyi değilse sürekli olarak bir şeyleri yetiştirememekten şikayetçi olursunuz. Ama çok basit bir şey var. Güne erken başlayanlar aslında zaman yönetiminde pek de sorun yaşamazlar. Ama birazcık daha uyuyayım. İşte kalkayım hemen kahvaltı etmeyeyim de daha büyük büyük bir kahvaltı sofrası hazırlayayım falan derken güne 11.30'da başlamaya kalkarsanız zaten zaman yönetiminde sıkıntılar olabiliyor. Buna da şöyle diyelim. Zaman yönetimi dedi.

0: Ve hemen sokak röportajı için sizlere mikrofonumuzu uzatıyoruz. Sorumuz şu: zamanınızı iyi yönetebiliyor musunuz? Bakalım sizden ne cevaplar gelmiş.
1: Evet, yönetebiliyorum.
2: Yani yönetimi düşünüyorum.
3: Zamanımı yönetmesem zaman beni yönetir. Kendimi zamana ayarlamazsam zaman içerisinde kaybolup giderim. Onun için vakte göre kendimi uyarlayıp günün şartlarına adapte olup kendimi aşıp yeni jenerasyonla, yeni kuşakla birleşip, bütünleşip güne göre ve yarına göre ilk adım atıyorum. İlk adım en uzun adımdır.
4: Oldukça günün şartlarına göre.
5: Evet, yaşımın gereği yönetebiliyorum. Şimdi belli bir tecrübeden geçtik. Artık daha böyle prensiplerimize bağlı yaşıyoruz.
6: Yani herhalde ya, öyle olduğunu düşünüyorum.
7: Bir gün geliyor ki yönetebiliyorum, bir gün geliyor ki yönetemiyorum yani. Dışarı atıyorum kendimi. İyi oluyorum, dışarı sokağa çıkıyorum, iyi oluyorum. Yönettiğimi düşünüyorum.
8: Elimden geldiğince yönetiyorum.
0: Ne güzel bir cevap geldi arada. Ya sen zamanı yönetirsin, bunu yapamazsan zaman seni yönetir. Evet, zamanla ilgili çok büyük meşguliyet duyuyorsanız, sürekli koştur koştur aynanın karşısına geçtiğinizde kıpkırmızı bir surat görüp de hiçbir işimi yetiştiremiyorum diye yakınıyorsanız, burada problem işinizin çok olması değil, sizin zaman yönetimini iyi yapamamanızla alakalıdır. Büyük oranda böyle olduğunu görüyoruz. Zaman yönetimi genelde aşırı aceleci, sabırsız, her işini bir an evvel yapmaya çalışırken birden fazla işi aynı anda yapmaya çalışıp ikisini de yapamayan, sürekli olarak rekabetçi, hatta zaman zaman karamsar, mücadeleci insanlar. Yani aslında şehir hayatını en iyi şekilde yapayım derken sürekli kendini yoran insanlar da ortaya çıkıyor. Bir bankaya gidiyorsunuz, orada bir acele. Trafiğe çıkıyorsunuz, orada bir acele. Pazara gidiyorsunuz, orada bir acele. Çocuğu iki dakika evden çıkarıp işe yollayacaksınız, orada bir acele derken hiçbirinden keyif alamayıp hepsiyle sorun yaşar hale geliyoruz. O yüzden zaman yönetimi günün kontrolünü elimize alır. Şayet zaman yönetiminde sorun yaşıyorsak bu psikolojik bir sorunun başlangıcı olabilir. Depresyonda insanların en zorlandığı şey sabah uyandıklarında yataktan kalkmaktır. Bazen depresyon 1 saat, 2 saat, 3 saat hadi kalkayım deyip durmanıza rağmen bir türlü kalkamamanızla esasında karşımıza çıkan bir rahatsızlık olabiliyor. 5. maddeye geçeceğim. 5. maddede yine size soruyoruz. 5. madde içe kapanma, duygu kontrolü sorunları, pişmanlık, zaman yönetimi dedik. 5. madde mutsuzluk. Ve aslında karamsarlık. Mutsuzluk ve karamsarlık çok fazla yaşanıyorsa, yani gün içinde kalktınız, güne başlayacaksınız. Başlamak için bir nedeniniz yok. Yaşama dair bir beklentiniz yok, gelecekle ilgili planınız yok. Ya ben bu yatakta niye kalkayım diyorsanız, işte bu biraz mutsuzlukla alakalı bir şey. Mutlu insanlar, yaşamdan beklentisi olan insanlar güne başlarken daha kolay hareket ederler ve psikolojik bir problemlerinin olmadığını hissettirirler bize. Şimdi size sorduk yine sokak röportajıyla. Kendinizi mutsuz hissettiğinizde neler yaparsınız dedik.
9: Arkadaşlarımla dışarı çıkıp eğlenirim, vakit geçirdim.
3: Mutsuzluk eksiyse yukarıdan aşağı çizgi çizmeye çalışırım, artı olsun. Bunun ne olur? Davranışlarında, hallerinde, hareketlerinde, düşüncelerinde, fikirlerinde, anlayışımda, çevremde ne görüyorsam bendeki yükü dışarıya bırakırım. Dışarıdakini kendime transfer eder. Ona göre üzerime çöken ağırlığı parça parça böyle hafifletmeye, sıfırlamaya çalışırım. Sıfırlayamazsam en az düzeyimdir.
4: Belki mutsuz hissetmiyorum ben kendimi. Öyle bir şeyim olmadı.
5: Valla kitap okuyorum. Arada bir koşuya çıkıyorum. Genelde yaptığım şeyler bunlar.
6: Ya film izlerim ya kitap okurum. Genelde kafamı dağıtmaya çalışıyorum.
7: En güzel yaptığım şey nefes terapisi. En iyi gelen şey.
8: Mutsuz hissettiğim zamanlarda film izlerim internetten ya da kitap okurum ya da çıkar dolaşırım. Film izlerim, çıkar dolaşırım, yürüyüş yaparım. Sevdiğim şeyler yaparım.
10: Gezerim.
1: Müzikle ve sporla uğraşırım.
0: Şimdi mutsuz olduğunuzda neler yaparsanız genelde cevaplar mutsuzluğumun üzerine...

üstesinden nasıl gelirimle alakalıydı. Arkadaşlarımla görüşürüm, beni mutsuz eden düşüncelerin farkına varırım. Kitap okurum, koşu yaparım, spor yaparım, müzik dinlerim, film izlerim, nefes terapisi yaparım. Birbirinden güzel cevaplar. Ama burada aslında temel problem mutsuzken hemen mutluluğa doğru gitmek değil, beni mutsuz eden temel düşünceyi bulmakta fayda var. Yani ben neden mutsuzum? Yani 10 adım mutlu olmak adımı atmak yerine bir adım durup da ben neden mutsuzum diye sorarsanız psikolojik iyi olmanızı daha çok arttırırsınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bir diğer madde takıntılar. Zihninizde sürekli takıntılar, vesveseler varsa bu yine psikolojik bir problemin habercisi olabilir sevgili dostlar. Takıntılarınızla baş etmeyi öğrenmeniz lazım. Dürtüsel alışveriş yapıyorsanız, yani ihtiyacınız olmayan çok fazla şey alıp bu aldığınız şeylerle kendinizi mutlu etme veya da iyi hissetme çabasına giriyorsanız bu psikolojik bir problemin göstergesi olabilir. Bir diğeri ise eskiden iyi anlaştığınız, herhangi bir sorun yaşamadığınız birçok insanla ilişki sorunları yaşamaya başladıysanız gerek iş yerinde, gerek evinizde, gerek yaşadığınız mahallede bu da bir psikolojik problemin göstergesi olabilir. Şimdi bir zarf sorumuz var. Hemen oraya gidelim. Bir psikolojik problemimiz varsa ne yapıyoruz? Önce farkına varıyoruz. Sonra gidip hemen psikolojik destek almak için bir klinik psikolog, bir psikiyatrist yardımı istiyoruz. İşi böyle çok hastalık, yoğun bir durum olmayabilir. Basit bir danışmanlıkla hallolabilir. Ya da bir problem vardır, bir psikoterapiye ihtiyacınız olabilir. Ama ne kadar erken müdahale, o kadar olumlu sonuç. Hocam, 3 yıldır terapiye gidiyorum. Bana iyi geliyor ama çok uzun sürdüğünü düşünüyorum. Evet, psikoterapi ile ilgili hatalı bir takım bilgiler var ne yazık ki. Bunlardan bir tanesi süresi. Böyle yıllarca süren psikoterapi olmaz. Psikoterapilerde problem belirlenir, bir yol haritası ve bir formülasyon oluşturulur. Bu yol haritası ve formülasyon danışan kişiye aktarılır. Şu kadar sürede bunları yapacağız ve her hafta bilgisi verilir. Ve bunlar da çok fazla bir yılı aşmayacak olan süreçlerdir. O yüzden hocam 3 yıldır terapiye gidiyorum diyorsanız orada bir hata var. Ya sorun asla çözülemiyor ya da siz tam da ne yaptığını çok da iyi bilmeyen bir kapıyı çalıyor olabilirsiniz. Psikoterapi denen şey başı sonu olan, başlayan ve biten bir süreçtir. Sürekli aynı psikoloğa, sürekli aynı kişiye her hafta gidilmez arkadaşlar. Bunun bir anlamı yok. Şimdi şöyle bir bakacak olursak kabaca hepsine, içe kapandığınız, duygu kontrol sorunları yaşadığınız, geçmişle ilgili sürekli bir pişmanlık ve hesaplaşma içinde olduğunuz, hatta suçlulukların ortaya çıktığı, zaman yönetiminde zorlandığınız ve sabah yataktan çıkmakta zorluk yaşadığınız, genelde kendinizi mutsuz hissettiğiniz bir yaşam içerisindeyseniz, ciddi bir psikolojik probleme yakalanmadan bir an evvel önlem almak için bir devlet hastanesinin ya da üniversite hastanesinin psikiyatri servisine başvurmanızda fayda var. Çünkü sorun ne kadar küçük yakalanırsa o kadar kolay çözülür diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Size psikolojik problemlerin sıfır olduğu harika bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın.

Mutlu kahvaltılara hoş geldiniz. Ben Türev Uludağ. Bugün size ne hazırlayacağız? Bugün size çok güzel yumurtalı bir sandviç hazırlıyor olacağız. Fırında yapacağız bunu. Sandviç ekmeklerimizin ortasını açacağız. Böyle kremayla falan

soğanla bunu böyle dağ kekiğiyle böyle renklendireceğiz. Üzerine yumurtamızı kıracağız. Fırınımızda kaşarıyla birlikte eriterek pişiriyor olacağız. Önce hemen soğanlarımızı ince ince ince doğruyoruz. Soğanları doğradıktan sonra dağ kekiklerini doğruyor olacağız. Ve üzerine kremasını ekliyor olacağız. Kremayla bunu karıştıracağız. Sonra sandviç ekmeklerinin o arasını, ortasını deleceğiz. Bir çay bardağı yardımıyla ve yapım işlemlerine devam ediyor olacağız. Çok heyecanlı, çok güzel, çok basit bir tarif. Eminim bunu siz de evinizde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. Hemen dağ kekiklerini de ince ince doğruyorum. Of, mis gibi kokuyor dağ kekiği. Kuru kekik de kullanabilirsiniz. Ama biliyorsunuz ben aromatik şeyleri seviyorum. O yüzden dağ kekiği kullanacağım. İnce ince doğradık. Evet, soğanlarımızı da şöyle ayıkladık iyice. Şimdi sandviç ekmeğini bu şekilde alıyoruz. Almış olduğumuz bir tane çay bardağına ihtiyacımız var. Şöyle hafifçe deliyoruz. Çok bastırmayın, yani arkasından çıkmasını istemiyoruz. Böyle deldik. Deldikten sonra iç tarafını aldık. Bu kadar. Bütün sandviçleri aynı işlemi yapacağız. Ortasını deliyoruz ki bu ortasını birazdan kremayla dolduruyor olacağız. Üzerine de yumurtayı kıracağız. 200 derecedeki fırınımızı, hazırlamış olduğumuz fırınımıza koyacağız. Yaklaşık bir 8-10 dakika falan pişireceğiz. O kaşar eriyecek, yumurta pişecek. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Instagram'dan bana yazıyorsunuz, çok mutlu oluyorum. Gerçekten böyle çok komik şeyler de yazıyorsunuz, çok eğlenceli şeyler de yazıyorsunuz. Yaptıklarınızın fotoğrafını çekip atıyorsunuz. Beni gerçekten çok mutlu ediyor. Türev Uludağ diye Instagram'dan aratırsanız bana ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Hemen bunları fırın tepsimize yerleştireceğiz. Evet, fırın tepsimize yerleştirdik. Yağlı kağıt koydum fırın tepsisinin üzerine. Şimdi kaşarları da rendeleyelim. Kaşarları da rendeledikten sonra kremayla birlikte hazırlamış olduğumuz bu taze baharatları, daha doğrusu taze otları karıştırıyor olacağız. Bu kadar kaşar şimdilik yeterli olacaktır. Şimdi kremamızı ekliyoruz. İyice bir kaşık yardımıyla karıştıracağız. Karıştırma işleminden sonra hemen şöyle birer kaşık ekleyeceğiz. Yumurtaları kıracağız. Bunun kreması birazcık torpilli olmuş. O yüzden taştı.

Çok güzel görünüyor. Lezzeti de inanılmaz güzel olacak. Şu şekilde dağılmasın hemen. Üzerine kaşarları ekleyeceğiz. Birazcık pul biber attım. Birazcık da tuz attım. İsterseniz bunun üzerine parmesan peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi 200 dereceye getirmiş olduğum fırınıma bu sandviçlerimi yerleştiriyorum. 200 derecedeki fırınımıza yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişireceğiz. Pişirme işlemi yaptıktan sonra bunları afiyetle yiyor olacağız. Ben isterseniz şöyle bir ortalığımı toparlayıp sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz full madamas. Full madamas genellikle Orta Doğu'da tüketilen bir kahvaltılık besin. Full aslında bir bakliyat. Biz şu an bunu Barbunya'dan yapacağız çünkü full'e maalesef bulamadık. Şimdi burada fark ettiğiniz üzere kaynar suyu domatesin üzerine koydum. Bunun iki sebebi var. Bir, domatesler kabukları soyulsun. İki, domates birazcık böyle haşlansın ve birazcık böyle pişsin ki birazdan hazırlayacağımız böyle fasulyeli bazın üzerine domatesleri yerleştiriyor olacağız. O da ona ayrı bir lezzet katıyor olacak. Şimdi domatesleri, daha doğrusu domatesi şöyle bir kenara alalım. Dediğim gibi normalde full bir bakliyat ama biz bunu barbunya'dan yapıyor olacağız. Barbunyamızı buraya yerleştirdik. Soğanlarımızı ince ince doğrayacağız. Yapımı çok kolay ama bir o kadar lezzetli. İsterseniz soğanları böyle julienne doğrayabilirsiniz. Küçük küçük de doğrayabilirsiniz. İstediğiniz gibi doğrayabilirsiniz. Şimdi birazdan her şeyi ezeceğimizden dolayı ben soğanları en küçük haliyle doğramak istiyorum. Bunu Orta Doğu'da çok fazla tüketiyorlar. Sebebi Orta Doğu böyle bedevi bir toplum yapısına sahip aslında. Yani göçebe bir yapıda. Bu yüzden besleyiciliği yüksek, protein bakımından yüksek olan, doyuruculuğu fazla olan kahvaltılık ürünleri çok fazla tercih ediyorlar. Full de bunlardan birisi. Şimdi soğanları doğradık. Daha doğrusu bir tanesini doğradık. Şimdi diğer soğanımızı da ince ince doğrayacağız. Adana'da kebapçılarda böyle zırhla çekim işlemleri yapılır. Soğanlar, domatesler böyle minicik minicik doğranır. Gerçekten her böyle bıçak kullandığım zaman aklıma o sahne geliyor. Ve canım tabii ki kebap istiyor yani. Şimdi barbunyaları daha önceden ben haşlamıştım. Haşlamış olduğum bu barbunyaları bir ezici yardımıyla iyice ezeceğiz. Bunları iyice ezeceğiz ki inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıksın. Birazdan içerisine limonunu ekleyeceğiz. Tuzunu ekleyeceğiz. Şimdi soğanlarını ekleyelim.

soğanlarımızı ekledik. Bu arada yumurtalı sandviçlerimiz ne durumda? Bir kontrol edelim. Çok güzel olmuşlar, çok lezzetli görünüyorlar. Hemen. Yumurtalı sandviçlerimiz hazır duruma gelmiş. Yumurtalar çok güzel pişmişler. Üzerlerine birazcık frenk soğan ekleyeceğim. Daha güzel görünsünler diye. Biraz da soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra tadına da bakacağım. Yumurtalar çok güzel kızarmış. Kaşar erimiş. Krema tabakası altta. Bu burada soğuya dursun. Biz full madamasımıza devam edelim. Hemen ezme işlemlerime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi fasulyeler, barbunyalar iyice haşlandığından dolayı iyice ezildi. Şimdi içerisine limonumuzu ekleyeceğiz. Yarım limonumuzu içerisine ekledik. Karıştırmaya ve ezmeye devam ediyoruz. Birazcık tuz atacağız. Şimdi ezme işlemi iyice bitti. Şimdi kaşık yardımıyla karıştırmaya başlayabilirim. Limonuna ve tuzuna birazdan tadına bakıyor olacağım. Mutlaka yaptığınız ürünlerin tadına bakın. Bence kalan limonu da sıkmalıyız. Ben birazcık ekşi seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız mutlaka kalan limonu da sıkın. Tuzu iyiydi. Limonunu birazcık arttırdık. Tam da istemiş olduğum kıvamda. Hemen full madamasımızın fasulyeli kısmını, barbunyalı kısmını bir tabağa alıyoruz. Domatesimizi aldık. Birkaç bıçak darbesiyle domatesi hemen kabuklarını ayıracağız. Gördüğünüz gibi kabukları çok kolay soyuluyor artık. Birazcık sıcak. İsterseniz soğutabilirsiniz ama çok fazla soğutmayın ki kabukları daha rahat soyulabilsin. Domatesimizin kabuklarını soyduk. Hemen sapını da alalım. İnce ince doğrayacağız. İnce ince doğradıktan sonra da hazırlamış olduğumuz karışımın üzerine domatesleri ekleyeceğiz. Domatesler yumuşamış, sıcaklar. Hem diriliğini kaybetmediler hem de birazcık haşlandılar. Tam da istemiş olduğum kıvamda. Çok küçük küçük doğramadım, birazcık iri doğradım. Ki domatesler ağza gelebilsinler. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif bu. Yapımı çok kolay. Ve üzerine birazcık tuz atacağım. Full madamasımız hazır. Bakalım domatesi nasıl olmuş. Muazzam, çok güzel. Hemen burada sandviçimin de tadına bakmak istiyorum. Şöyle bir ortalığı toparlayayım. Hep birlikte neler hazırladık tatlarına bakalım. Bugün neler hazırladık hemen kısaca bir özetleyelim. Öncelikle yumurtalı
sandviç yaptık. Yumurtalı sandviçimizin, sandviçlerin öncelikle ortalarını çıkardık. Çıkardıktan sonra kremalı bir sos hazırladık. Bu kremalı sosun içerisinde frank soğan ve dağ kekiği vardı. Üzerine yumurtayı kırdık, birazcık kaşar koyduk. 200 derecedeki fırınımızda yaklaşık 8-10 dakika boyunca pişirmeye devam ettik. Sıra geldi fule. Ful madamasta da barbunyaları aldık, ezdik. Üzerine soğanları, kuru soğanı koyduk. Birazcık limon koyduk. Bir tane tam limon kullandım. Dediğim gibi siz yarım limon da kullanabilirsiniz. İçerisine birazcık tuz koyduk. Haşladığımız domatesimizi de üzerine koyduk. İnanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli oldu. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Lütfen denedikten sonra bana Instagram'dan yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Kapay Vadisi'nden sonra ver elini La Paz diyoruz. La Paz, Bolivya'nın başkenti. Dünyanın en yüksek başkentlerinden biri La Paz, tam 3900 metre yükseklikte.

0: bayağı bir trafik var. La Paz zaten trafiğiyle meşhur bir yermiş. Jorge diyor ki La Paz'da araba kullanan her yerde kullanır. Biz bunu İstanbul için biliyorduk ama La Paz'lılar da trafikten bir hayli bezmiş durumdalar. Her ne kadar teleferik de yapsalar La Paz trafiği gerçekten kilit diyoruz. Biraz bu trafik görüntülerini size gösterelim. Halinize şükredin. Ve bir vadinin içine kurulmuş olan La Paz'da toplu taşıma teleferiklerle çözülüyor. Birçok hat var burada.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, La Paz şehir merkezindeyiz ve tabii ki artık teleferik zamanı diyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu teleferiğe bineceğiz ve La Paz'ı bir de tepeden görüntüleyeceğiz. Bakalım La Paz nasıl bir şehir? Haydi buyurun.

0: La Paz'da teleferik turuna çıkıyoruz. Teleferikler hazır. Teleferiğe biniyoruz ve La Paz'a tepeden bakıyoruz.
1: Teleferikler hazır. Jorge bizi içeriye doğru atıyor. Hadi. 5, 6, 7.

0: Rehberimiz Jorge ile sohbet ediyoruz. Kendisinden La Paz'la ve Bolivya ile ilgili bilgiler alıyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, şunu sordum. La Paz'da birçok ev tamamlanmamış gibi ve tuğlalardan oluşuyor. Sıva yapılmamış. Bunun sebebini sordum. Bunun sebebi şu. Burada yasalara göre tamamlanmamış evlerden daha az vergi alıyorlarmış. Yani sıvayı yapıp evi tamamladıktan sonra vergi artıyor elbette. O yüzden herkes yarım bırakıyor evlerini diyoruz. How many people live in La Paz?
2: 1.5 million.
1: 1.5 milyon insan yaşıyor burada.
2: But many of them are...
1: Havaalanında olduğu El Alto ile beraber 2.5 milyonluk bir nüfusa sahipler. Bunun çoğu Aymaras, yani native olan insanlar, buranın lokal insanları, diğerleri de dışarıdan gelmiş insanlar diyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, buradaki bu teleferik gerçekten çok enteresan bir şekilde yapılmış. Tüm şehri kat ediyor ve El Alto ile de birleşiyor. Şu anda iki renk hat tamamlanmış durumda ama söylediğine göre geçtiğimiz yıllarda bir yerden bir yere gitmek bir saati aşarken şimdi 10 dakikada herkes evine gidebiliyormuş. Tabii niye teleferik, niye metro değil diye de sorduk. Metro bu coğrafi şartlarda çok zor çünkü dağlık bir alana kurulmuş La Paz. Teleferik en iyisi ve en uygun yol dedi. Jorge, thank you very much for this interview.
2: Oh, thank you to you for this opportunity to talk with the Turkish country and Turkish people, and appreciate your visit, really.
1: Thank you very much. And what was the Hilata. You are my Hilata, okay?
2: Yes, yeah, you are my Hilata. Acá Nariu Hilata.
1: Thank you.
0: Az önce de belirttiğimiz gibi La Paz'da toplu taşıma teleferikle sağlanıyor. Şimdi de sarı hatta geçme zamanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yeşil hattan indik, sarı hatta geçeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım, şu anda La Paz'da 6 hat rengi çalışır durumda. Toplamda 10 hat olacakmış. Şu anda 6 hat rengi açık. İşte biz yeşilden indik, sarıya doğru geçiyoruz. Buyurun.

0: Teleferik turundan sonra akşamı buluyoruz. La Paz'da Cadılar Pazarı diye bir pazar var. Bu pazar çok özel ve yöresel ürünlerin satıldığı bir pazar. Gelin bu hediyelik eşyaları ve yöresel ürünleri yerinde görelim.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, La Paz'daki tek akşamımız, otelimize yerleştik ve şu anda La Paz sokaklarındayız. Cadılar Pazarı diye bir pazar varmış, onu öğrendik. Hediyelik eşyaların olduğu, La Paz'da Bolivya ile ilgili tüm detayların bulunduğu bir pazarmış. Bizler şimdi o pazarı bulmaya çalışacağız. Sol tarafımda da tarihi San Francisco Kilisesi var ve o kilisenin duvarlarını takip ederek Cadılar Pazarı'nı arayışımıza başlıyoruz.

La Paz'dan harika gece manzaralarıyla 3. günü de tamamlıyoruz. Yarın merhaba 4. gün diyeceğiz.

ve turumuzda geliyoruz dördüncü güne. La Paz'dan erken saatlerde çıkıyoruz ve Peru'ya doğru geri dönüyoruz. Ve Titicaca Gölü'ne kadar geliyoruz.

Titikaka Gölü bölgenin en önemli göllerinden biri. Dünyanın en yüksek, Güney Amerika'nın en büyük ikinci gölü Titikaka. Ve Peru'yla Bolivya arasında bölüşülmüş durumda.

Gölün %60'ı Peru'ya, %40'ı Bolivya'ya ait. Şu anda biz Bolivya tarafındayız. Ve Bolivya tarafındaki Titicaca Gölü'nü, Copacabana kasabasını ve Güneş Adası'nı gezeceğiz bugün.

0: Adrenalin dolu bir macerayla başlıyoruz güne. Titicaca Gölü'nde bir kıyıdan öbür kıyıya ulaşacağız. Görmüş olduğunuz bu tekneler taşıyor araçları. Normalde araçlardan inmek gerekiyor. Ama hava çok soğuk. Biz otobüse saklanıyoruz ve kaçak geçiş yapıyoruz. Aman kimse duymasın.
1: Titicaca Gölü'nün üzerindeyiz. Otobüsümüzle birlikte Titicaca Gölü'nden geçiyoruz karşı kıyıya. Normalde sallara binmemiz gerekiyordu. Otobüsten inip otobüsün ayrı bizim ayrı geçmemiz gerekiyordu. Ama burada şöyle bir şey yaptık. Perdeleri kapattık. Otobüsün içinde olduğumuzu bilmesinler diye. Ve şu anda otobüsün içinde sallara binmeden, çünkü hava çok soğuk, soğuğu yaşamayalım diye, görüyorsunuz üstümüz başımız kar montlarıyız. Şu anda gölün karşı kıyısına doğru devam ediyoruz. Titicaca Gölü bölgenin en büyük göllerinden bir tanesi ve ilerleyen dakikalarda gölle ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi önce karşıya geçelim, bakalım sağ salim tabii. Çünkü otobüsü sala bindirdik, biz otobüsün içindeyiz. Sallana sallana salda devam edebiliriz.

0: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
2: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
1: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
3: Adam cinayet ve hırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
4: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
1: Anlıyorum Nurhan.
3: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
5: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
0: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
4: Ara sıra kavga ederler.
0: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
4: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
6: Teşekkür ederim.
2: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
3: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
1: Davadan vazgeçiyorum.
0: Bunu yapamazsın.
7: Savunma bugün 13.45'te TV4'te.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızı

Bugün Tarihi Rotalar ekibi olarak Saraçhane'den başlayacak ve Zeyrek'te bitirecek bir yolculuk yapacağız. Yolculuğumuz boyunca önce Tayyare Şehitleri Anıtı'nı, ardından At Pazarı ve Kadınlar Pazarı'nı gezdikten sonra gezimize son noktayı Zeyrek Kilise Camisi'nde koyacağız. Ama bütün yol boyunca rivayetler, söylenceler ve hikayeler bizlere eşlik edecek.

1914 yılında 3 Fransız pilotun Paris-Kahire arasında gerçekleştirdikleri uçuş hem dünyada hem de Osmanlı ülkesinde büyük ilgi uyandırmıştı. Dönemin yönetimi bu ilgiden kendi adına pay çıkarmak istedi ve aynı etkiyi hem dünya üzerinde hem de kendi halkı üzerinde yapabilmek için 2 uçak ve 4 pilotu görevlendirdi. Bunlar Fethi, Sadık, Nuri ve İbrahim Hakkı Bey'di. İşte bu 2 uçakla gerçekleştirilecek yolculuk için çalışmalar başladı. Rota Yeşilköy'den başlayacaktı ve ardından Filistin üzerinden, Şam üzerinden Kahire'ye kadar devam edecekti. Ancak Türk havacılığı henüz o seviyede değildi. Ve bu mesafe 2500 kilometreydi. Oysa o güne kadar Türk havacılığının ya da Türk pilotlarının yaptığı en uzun uçuş Yeşilköy-Edirne arası kadardı. Ancak her şeye rağmen 8 Şubat 1914'te 2 uçak havalandı.

8 Şubat 1914 Yeşilköy'de görkemli bir uğurlama sonucunda iki uçak havalanır ve yola çıkarlar. Çeşitli dur kalklardan sonra 24 Şubat 1914'te uçaklar Şam'a iner. Burada 3 gün kalırlar. 3 gün sonra 27 Şubat'ta tekrar yola çıkmak için havalanacaklardır. Ama öncesinde Fethi Bey gazetecilere bir demeç verir. Şam halkının kendilerini nasıl ağırladığını ve sevgiyle karşıladığından bahseder. Ve 2 saat sonra Kudüs'te olmayı planladıklarını söyler. Ve onun kullandığı uçak havalanır. Ancak Kudüs'e 80 kilometre kala uçak düşer ve 2 havacımız şehit olur. Aradan yaklaşık bir 10 gün geçer. Bu sefer de 11 Mart 1914'te diğer uçağımız düşer ve toplamda 3 havacımız bu kazalarda şehit olur. Ve onların cenazeleri Şam'da Muaviye Camisi'nde yapılan törenle defnedilir. Gömüldükleri yer çok enteresandır. Hemen Muaviye Camisi'nin yanındaki Selahaddin Eyyubi Türbesi'nin hemen arkasına gömülmüşlerdir. Gömüldükleri yer onlara verilen önemi ve bu olaya verilen önemi göstermesi açısından oldukça önemlidir. İstanbul anıtsal yapıların dışında sıra dışı az bilinen, az görünen detaylara sahiptir. Şu anda Saraçhane Meydanı'ndayız ve şehrin en işlek noktalarından biri. Belki hepimizin onlarca kez önünden geçip gittiği bu park, işte arkamda gördüğünüz hikayesi olan bu abideye ev sahipliği yapıyor. Az önce anlattığım bu uçuş hikayesinin anısına dikilmiş. O uçuştan ve o şehitlerden sonra halk derin bir hüzüntü içindedir. Ve onlar adına bir abide yapılması gündeme gelinir. Bunun için de mimar Vedat Tek görevlendirilir. Bir proje hazırlar ve 1914 Nisan ayında bu abidenin inşaatı başlar. 1916'da tamamlanır ve açılır. Abidede sıra dışı detaylar vardır. Bu olayı anlatan iki tarafında madalyalar görürüz. Bu madalyalar aslında Kahire'ye ulaşabilseydi pilotlarımıza verilecek madalyaları sembolize eder. Madalyanın birinde ise iki menzil arasını sembolize eden bir takım resimler vardır. Bir tarafında

aslında Beyazıt Meydanı, Beyazıt Kulesi, yani uçuşun başladığı İstanbul'u anlatır. Diğer tarafta ise uçuşun sonlanacağı Kahire'yi anlatan piramitler konmuştur. Havada da bir uçak vardır. Yine sütunun ön tarafında bir defne yaprağı görürüz. Ama sütunun en ilginç yeri kırık olmasıdır. Yani en üst noktasıdır. Tamamlanmamış işleri sembolize eder bu tip kırık sütunlar. Burada da işte kırık olarak bırakılması uçuşun yarım kalmasını anlatmaktadır. Bu olayın ardından halk çok üzülür. Hatta bunun anısına bugün Fethiye olarak bildiğimiz Muğla ilçesi Fethiye'nin adı da Fethi Bey'den gelmektedir. Onun adı verilir oraya. Halkın üzüntüsünü aslında en iyi yansıtan eser Sevilci Hüseyin Efendi'nin yaptığı ve taş plağı okuduğu nefeser bir eserde görüyoruz. Ve bu eserin sözleri şöyle bitiyor. Ağla annem, ağlamanın yeridir. Tayyareden düşen oğul Fethi'dir.

Bir zamanların otomobili olan atlar alınıp satılır ya da kiraya verilirdi. İşte onların kiraya verildiği ya da alınıp satıldığı İstanbul'da böylesi pek çok mekan vardı. O kadar yoğun bir işti ki bu. Ünlü Sultanahmet Meydanı'ndaki at meydanının dışında Üsküdar'da iki tane at meydanı vardı. İşte burası da Saraçhane'deki at meydanıydı. Ve burada at alım satımının yanında kiralama işleri de yapılıyordu. Yani dönemin otomobili neyse at da oydu. Ve bu atların fiyatları o dönem için inanılmaz pahalıydı. 100 dukadan başlayıp 400 dukaya kadar çıktığı söyleniyor bu atların. At almanız şart değil, bazen kiralayabiliyorsunuz tıpkı bugünkü otomobiller gibi. Gidilecek mesafeye, yüklenecek yüke göre bu işi yapan katırcılar esnafı bu işi organize ediyordu ve size en uygun atı kiralıyorlardı. Burada olması aslında bir başka sektörü de hareketlendirmiş. Yani yan sanayi. Nasıl ki otomobil pazarlarının hemen yakınında yan sanayi dükkanları ya da ototamirhaneleri varsa burada da aynı şey olmuş. Bulunduğumuz yerin adı zaten bize bunu anlatıyor. Saraçhane'deyiz şu anda. Saraçhane, yani saraç dükkanlarının olduğu yerler hemen at pazarının yanı başındaymış. Bunların ürettiği şeylerin arasında at süslerinden eğer takımlarına, binek takımlarına kadar pek çok şeyi işte bu saraç esnafı üretirmiş. Yani buradaki at pazarının yan sanayi Saraçhane semtini doğurmuş.

Evet, at meydanından sonra şu anda Kadınlar Pazarı'ndayız. Kadınlar Pazarı aslında 1908 yılıyla birlikte oluşmaya başlıyor. Çünkü buradaki saraçhane ve dükkanları yavaş yavaş tarihe karışmaya başlıyor. Çünkü artık hayatımıza başka ulaşım araçları girmeye başlamıştır. Hal böyle olunca da burada terk edilmiş kâgir dükkanlar ve buranın konumu burayı canlandırmaya başlıyor. Konumu derken diğer tarafta Fatih Külliyesi, bu tarafta ise Vefa semti var. İkisinin arasında yavaş yavaş bir pazar yeri oluşmaya başlıyor. Ama Kadınlar Pazarı adını kazanması Balkan Savaşları ile oluşuyor. Balkan Savaşları'nda pek çok insan, 100 bine yakın insan Balkanlardan göç ederek İstanbul'da çeşitli yerlerde iskan edildi. İskan edilen yerler ev falan değildi, cami avluları ya da bir takım kamuya ait binalarda bunlar konaklatıldı. Perişan durumdaydılar. Ve bunlara bir gelir kazandırabilmek için özellikle kadınların ürettiği ürünler buradaki pazarda onlar tarafından satışa sunuldu. İşte bu nedenle buraya Kadınlar Pazarı adı verildi. Ve bu Cumhuriyet'e kadar devam etti aslında. Balkanlardan göç edenlerle başlayan buranın dönüşümü daha sonra Cumhuriyet sonrası Anadolu'dan gelen, özellikle Güneydoğu'dan gelenlerle renk değiştirmeye başladı. İçerik değiştirmeye başladı. Özellikle Siirt'ten gelenler, Van'dan gelenler burada dükkanlar açmaya ve yerel ürünlerini burada pazarlamaya başladılar. Bu da aslında bize İstanbul'un ne kadar canlı ve yaşayan bir kent olduğunu göstermesi açısından çok önemli.

Şu anda bölgenin en önemli yapılarının birinin önündeyim. Burası Çinili Hamam. Diğer adıyla Kaptan Paşa Hamamı. Neden bu ad verilmiş? Çünkü burayı yaptıran Kaptan-ı Derya Barbaros Hayrettin Paşa. Onun kadar önemli bir şahsiyet burayı inşa ediyor. O da Mimar Sinan. Burası bir çifte hamam olarak, yani kadınlar ve erkekler olarak yapılmış ve yaşamına öyle devam etmiş. Peki Barbaros Hayrettin Paşa burayı ne için yaptırmış? Beşiktaş'ta bir Kur'an kursu kuruyor ve bunun giderlerinin karşılanabilmesi için gelir getirici bir yapıya ihtiyacı var. İşte hamamlar bu tür yapılardır. Buradan kazanılan paralarla vakfın diğer yapıları finanse edilir. Burası da işte bu niyetle yapılmış. Peki ismi neden Çinili Hamam? Çünkü içinde özellikle halvet bölümünde bulunan Çinli panolar. Her ne kadar bugün Çinli panolardan pek bir şey kalmamış olsa da yapı sapasağlam ayakta. Ancak uzun yıllardır kapalıydı. 1997 yılında bir film çekildi burada. Ferzan Özpetek'in Hamam filmi. İşte o Hamam filmi çekildiğinde burası açıktı. Ama sonrasında 2000'li yıllar boyunca kapalı kaldı. Neyse ki geçtiğimiz yıllarda başlayan restorasyon sayesinde yakında tekrar bu muhteşem yapı hizmete girecek.

Şu anda Osmanlı'nın en enteresan simalarından biri Zembilli Ali Efendi'nin türbesinin hemen önündeyim. Aslında türbe demeyelim, burası bir Sıbyan Mektebi. O da bahçesine defnedilmiş. Kendisi üç padişaha hizmet etmiş. Kimi zaman kadılık, kimi zaman müderrislik yapmış. Ama tarihimizin en uzun Şeyhülislamlık yapan 3-5 kişiden birisi olarak da biliniyor. Neredeyse 23 yıl boyunca Şeyhülislamlık görevinde bulunmuş ve adaletli kişiliği, ahlaklı kişiliği ve tevazusuyla öne çıkmış. Aynı zamanda çok çalışkan ve inanılmaz bir hafızaya sahip. Ve öyle ahlaklı ve o kadar vicdanlı bir adam ki, bırakınız kendisinin Şeyhülislam olmasını, Yavuz Sultan Selim'i adalete yönelten ve onun o hiddetini azaltan bir kişi olarak da biliniyor. Her ne kadar Ali Efendi olarak bilinse de ona Zembilli lakabı takılmış. Dedim ya, çok çalışkan. Şeyhülislamlık döneminde Zeyrek'teki yokuştaki evinde hala çalışmaya devam ediyor. Ve çalışırken de evin üst katından aşağı inip çıkıp sorulara cevap vermek yerine bir çözüm buluyor. Üst kattaki odasından, pencereden bir zembil uzatıyor. Zembil dediğimiz hasır bir sepet. İple bağlı ve aşağıya uzatıyor. Sorusu olanlar bir kağıda yazıp bu zembile koyuyorlar. O da ipi yukarı çekiyor, okuyor ve gerekli cevabı verdikten sonra yazıp kağıdı koyuyor, cevap kağıdını, ve geriye gönderiyor. İşte bu çalışma sisteminden dolayı kendisine Zembilli lakabı verilmiş.

Şu anda bir zamanlar Saliha Sultan Sibyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapının önündeyim. Daha sonra restore edilmiş, şekli şemali biraz değişmiş ama hala bir eğitim kurumunun hizmetinde. Hayatına böyle devam ediyor. Saliha Sultan çok ilginç bir karakter. Azap Kapı'da yani Karaköy tarafında ailesiyle birlikte yaşamaktadır. Henüz çok küçük bir kız çocuğudur. Ve bir gün onu ağlarken Gülnüş Emetullah Sultan görür. Yanına çağırır, neden ağladığını sorar. Çeşmeye su almaya gitmiştir ancak testiyi kırmıştır. Ve ona bir para verir Gülnüş Emetullah Sultan, testi parası olarak. Saliha Sultan, hayır testi için ağlamıyorum, evime su götüremeyeceğim, onun için ağlıyorum der. Ve bu inceliğinden dolayı Gülnüş Emetullah Sultan onu saraya alır, yetiştirir, genç bir kız olur ve 2. Mustafa ile evlenir. 1730'da ise 1. Mahmut'un annesi olarak Valide Sultan olur. Ama o susuz geçen günlerini hiç unutmaz ve İstanbul'da en çok su yapısı yaptıran sultan odur. En ünlü çeşmesi de Azap Kapı'dadır. Hayır işlerine çok para harcamıştır. Burayı da bir Sibyan Mektebi olarak inşa ettirmiştir. Ama İstanbul'da hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Bir Sibyan Mektebi olarak hayatına başlayan, bugün bir eğitim kurumunun yapısı olan bu binanın altında yine suyla ilgili bambaşka bir yapı karşımıza çıkıyor. Dilerseniz ona yakından bakalım.

Şu anda bir zamanlar Saliha Sultan Sıbyan Mektebi olarak kullanılmış olan yapının hemen altındayız. Sıbyan mekteplerinin olmazsa olmazı çeşmeler ya da zebillerdir. Her bir Sıbyan Mektebi'nin altında muhakkak bir çeşme ya da zebil olurmuş. Burada ise yapının konumlandığı yer itibariyle belki de böyle bir şey yapma imkanı olmamış ama burada doğal olarak bir çeşme zaten çok öncesinde varmış. İşte bu çeşmenin üstüne bu binayı inşa etmişler. Peki bu çeşme aslında neymiş? Aslında burası hemen yanı başımızda bulunan bir zamanların Pantokrator İsa Kilisesi'nin ayazmasıydı. Ve burası bir su kaynağıydı. Fetihten sonra ise buraya bir çeşme yapıldı. Ve adı Çukur Çeşme oldu. Şehrimizde 3 tane Çukur Çeşme var. Biri Sultanahmet'te, biri Laleli'de, biri de burada. Peki bu çeşmeler neden çukura inşa edilmişti? Çünkü o dönemde suyun tazyik problemi vardı. Pompalar ya da o sistemler olmadığı için suyun tazyikli akabilmesi, debisini arttırabilmek adına suyu yükseltmek yerine çeşmeyi aşağı çekerlerdi. İşte yaklaşık 5 metre derinlikte olan bu çeşmenin amacı buydu, suyun debisini arttırmak. Ve daha sonra 16. yüzyıla geldiğimizde ki kitabesi olmamasına rağmen işçiliğinden bunu anlıyoruz, böyle bir çeşme inşa edildi. Belki de burası mahallenin ortasında bir çeşmeydi. Ama 18. yüzyılın başlarında Saliha Sultan belki de bunun üstüne Sıbyan Mektebi'ni inşa ettirdi. Ve o günden bugüne kadar da bir binanın altında neredeyse gizli saklı kaldı. Ve bugün artık ziyarete açık bu sıra dışı mekan. Bu bölgeye geldiğinizde rahatlıkla buraya girip bu mekanı görme şansınız var.

Şu anda Molla Zeyrek Camisi'nin hemen önündeyim. Bir zamanların Pantokrator Kilisesi. Sadece bir kilise değil, üç ayrı yapı, üç ayrı dönemde yapılmış. Ve burası şu anda İstanbul'da Bizans'tan kalan Ayasofya'dan sonraki en büyük kilise yapısı olarak karşımızda duruyor. Burayı 1124 yılında Macar kralının kızı yaptırıyor. İsmi Irene. Asıl ismi Prosko. Ve imparatorla evlendikten sonra İstanbul'a geliyor ve Ortodoks oluyor. Çok da inançlı bir kadın. 8 çocuk veriyor imparatora. Tamamen kendini din işlerine adıyor. Bu nedenle Macaristan'da Azize olarak anılıyor. İşte o 1124 yılında buranın inşasına başlıyor. Ancak 1134'te vefat ettikten sonra eşi İmparator 2. Yannis Komnenos inşaata devam ediyor ve böylece inşaat tamamlanıyor. Aradan bir süre geçtikten sonra bu bina yetmiyor ve ikinci bir bina ekleniyor. Bir süre sonra iki binanın arası kapatılarak üç binanın oluşturduğu bir kompleks ortaya çıkıyor. Ama burası sadece bir kilise değil, burası bir manastır. Çok geniş bir alana yayılan yapılar topluluğu. İçinde keşiş hücrelerinden hastaneye kadar pek çok şey var. Ve şehrin en önemli hastanesi yine burası. Yaşlılara da burada bakılıyor. Onun için burası Bizans'ın en önemli mekanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Biz gelelim İmparatoriçe Irene'ye. Şimdi geçmişteki bu tip insanların, imparatorların, imparatoriçelerin suretlerinin, yüzlerinin nasıl göründüğünü pek bilmiyoruz. Çünkü o dönemde ne fotoğraf var ne film var. Ama Irene bu durumdan biraz azade. Çünkü onun nasıl göründüğünü, nasıl giyindiğini gayet iyi biliyoruz. Nasıl mı? İşte onun mozaiklere işlenmiş resmini Ayasofya'nın ikinci katında görme şansımız var. Ve orada baktığımızda tipik bir Macar kadını görüyoruz. Kızıl saçlarıyla, kırmızı yanaklarıyla ve tombul yüzüyle tipik bir Macar kadını. Ve ona bakanlar tipik bir Arpat hanedanının mensubu olduğunu hemen anlıyorlar. Ayrıca bu mozaik bir Macar kadınına ait ve onun nasıl giyindiğine, nasıl göründüğüne ait en eski resim olarak karşımızda duruyor.

Ayasofya'daki mozaik sayesinde sadece İmparatoriçe Irene'nin değil, eşi İmparator II. Yannis'in de nasıl göründüğünü öğrenme şansına erişiyoruz. Aslında oldukça çirkin olmasına rağmen ve siyahi denebilecek kadar koyu tenli olmasına rağmen güzel Yannis olarak anılıyor. Ve mozaikte de oldukça yakışıklı resmedilmiş. Ama güzel Yannis onun fiziksel görünümüne söylenmiş bir söz değil, onun karakteri için söylenmiş. O kadar adaletli biri ki ve aynı zamanda hem ahlaki olarak hem de tevazu olarak oldukça üst düzey bir karaktere sahip. Hatta döneminde onu imparator, Roma İmparatoru Marcus Aurelius'a benzetirler. Onun gibi o da ahlaka, tevazuya önem veren bir şahsiyettir. İşte burayı yaptırmasının önemli sebeplerinden biri de bu tip yapılar Bizans imparatorlarının gözden düştükten sonra sığınabilmeleri için bir mekandır. Kendilerine belki de böylesi bir mekan hazırlamak için böyle yerler yaptırırlar. İşte Yannis'in de burayı böyle bir niyetle yaptırdığı söylenir. Hatta çok yakınlarda bir evinin olduğu da rivayetler arasındadır. Ama burayı yaptırmanın ve bunun altına kripta yaptırmanın bir başka sebebi daha vardır. Burası bir imparatorlar mezarlığı olarak tasarlanmıştır. Aslında asıl yer Fatih Külliyesi'nin altındaydı. Yani Havariyon Kilisesi'nin altı imparatorlar mezarlığıydı. Ama 1028 yılında orası dolmuştu. Onun için yeni bir imparatorlar mezarlığına ihtiyaç vardı. İşte bunun altına bir kripta, mezar odası inşa edildi. Bu mezar odasına ilk gömülen İmparatoriçe Irene oldu. Ardından eşi Yannis buraya defnedildi. Ama buraya gömülenler arasında oğlu Manuel de vardı. Manuel Komnenos ve onun Alman eşi Berta da buraya defnedildi. Ve burası bir imparatorlar ve imparatoriçeler mezarlığı haline geldi. Hatta buradan çıkarılan Irene'ye ait olduğu söylenen yeşil renkli lahit bugün Ayasofya'nın narteksinde yani giriş bölümünde hala karşımızda durmaya devam ediyor.

Evet, uzun süre kilise, manastır olarak hizmet ettikten sonra Bizans İmparatorluğu'na fetih sonrası artık burası bir camiye çevrilir. Fatih Sultan Mehmet, Molla Zeyrek Efendi'ye burayı verir. Zeyrek, hazır cevap, akıllı anlamına gelmektedir ve Fatih'in hocalarından biridir. Ve burası aslında İstanbul'da eğitimin, medrese eğitiminin ilk başladığı yerdir. Ve burada başlayan eğitim bugünkü İstanbul Üniversitesi'ne kadar devam ettiği söylenir. Ancak burası Katolik döneminde önemli kayba uğrar. Yani Bizansların hakimiyeti sırasında 1204 yılında burayı Katolikler ele geçirir. 57 yıl şehir onların hakimiyetinde kalır ve şehri soyup soğana çevirirler. Çalmadık eser bırakmazlar. Aynı şekilde buradan da pek çok değerli şeyi götürürler. Burayı manastır, kilise olarak kullanmak yerine dönemin yöneticisinin yani Podesta'nın malikanesi ve mahkeme binası olarak kullanırlar. İşte bu çalıp çırpmadan sonra artık fetih yılları başlamıştır. Yeniden ihya edilir ve burası bir camiye çevrilir. Ama bu arada burası önemli bir misafiri de ağırlamıştır. Fetih sırasında önemli yardımları olan Osmanlı'ya, o da Patrik Genadios. İşte Floransa'da yapılan, Katoliklerle Ortodokslar arasında yapılan toplantıda Katoliklerle birleşmeye şiddetle karşı çıkmış ve sığındığı bu kiliseden bir mektup yazarak onların bütün o argümanlarını yerle yeksan etmiştir. Hatta o ünlü sözde işte bu sırada.

Burası uzun yıllar Fatih döneminden 1766'ya kadar cami olarak kullanılıyor. Ancak o gün nasıl göründüğünü bilmiyoruz. Çünkü bugünkü halini 1766 depreminden sonra alıyor. 3. Mustafa yıkılan pek çok cami gibi burayı da yeniden ihya ediyor. Ve doğal olarak da 18. yüzyılın izlerini burada fazlasıyla görüyoruz. O nedir? Barok. Yani batıdan gelen bir tarz. Ancak barok enteresan bir vaziyette Türkler tarafından yeniden yorumlanmış ve bir Türk baroğu ortaya çıkmış. İşte burada da, mihrapta, minberde bunun şahane örneklerini görüyoruz. Özellikle hünkâr mahfili bunun en iyi ahşap örneklerinden biri. Bu arada hemen şunu söyleyeyim. Duvarlarda süsleme olarak Bizanslılar genellikle ya fresko ya mozaik kullanırlar. Ama tamamını yapının bu şekilde donatmak çok pahalı bir işlevdir. Bunun için genellikle renkli mermerleri ortadan keser, ikiye açarlar ve simetrik, damarlı, şahane bir kaplama elde ederler. Ayasofya'da bunu bolca görürüz. Burada ise pek çoğu harap olmuş. Bir kısmı hala dursa da özellikle alt kattakiler ortadan kalkmış. Ancak 1766 sonrası restore edilirken işte Osmanlı o dönemde restorasyona bile ne kadar önem verdiğini burada göstermiş. Aynısını yapamasa da onlara benzer yeşil kırmızı renkte boyamalarla o mermerlerin etkisini yaratmaya çalışmış. Şimdi burada tabii gördüğümüz bu Türk baroğu, çeşitli detaylar ve en önemlisi mihrap ve minberdeki eski binadan kalan mermerler ve devşirme malzemelerle yapılmış yapılar olarak karşımızda duruyor. Bunlar görünen şeyler. Ancak yapının özellikle Bizans döneminden kalan görünmeyen öyle şeyleri var ki inanın çok şaşırtıcı. Dilerseniz onlara yakından bakalım. Şu anda işte o muhteşem Türk baroğu dediğimiz mihrabın önündeyiz. Ancak çok dikkatli gözlerden kaçmayacak bir şey vardır. Bu tip eski kilise binalarında mihrap çok simetrik değildir. Hafif sağa doğru kaymıştır. Bunun tabii en önemli sebebi kiliselerin doğuya bakıyor, cami mihraplarının ise hafif güneydoğuya bakıyor olmasından kaynaklanır. Hal böyle olunca da Ayasofya'dan tutun da buraya kadar hafif sağa kaymış mihraplar görürüz. Ama bu mihrabın, bu güzel işçiliğinin yanında işte az bilinen, az görünen o sıra dışı detaylardan biri saklıdır. Yüzyıllar önce bir Latin buraya gelmiş ve buraya bir duvara "Ben buradaydım" yazmış. Bunun benzerini Ayasofya Müzesi'nde de görüyoruz. Onun üst katında bir küpeştenin üstüne bir Viking askerinin yazdığı benzer bir içerik çıkıyor karşımıza. "Ben buradaydım" diyor. İnsanın iz bırakma isteğinden kaynaklanan bu durum, o dönemde biraz barbarlık, vandallık sayılsa da bugün tarihi bir vesika olarak karşımızda duruyor. Ayasofya'ya gidenler, pek çok kişi onu görmek istiyorlar, Viking yazısını. Onun için de o dönemin vandallığı bugünün tarihi bir vesikası olarak karşımızda duruyor. Bakalım Latin ne yazmaya çalışmış, yarım bırakmış. Onu yakından bir görelim. Yakından baktığımızda en iyi konu bir metin görünüyor. Ancak bunun tabii ki bir çeviriye ihtiyacı var. Ama gördüğümüz bir başka şekilde karşımızda duruyor. Tabii bunu yorumlamak bana kalmış bir şey değil. Muhtemelen bu grafiti bir şekilde okunacak ve ne yazdığı birileri tarafından bize anlatılacak gün gelecek. Ancak bu tip işaretler Ayasofya'da da var. Ve her ne hikmetse bu tip işaretlerde kozmik ve kadim bilgiler aramaya çok meraklıyız. Muhtemeldir ki bunu da gördükten sonra pek çok kişi bunda hayatın sırlarını aramaya başlayacaktır.

Evet, halının altından bakın neler çıktı. Burası eski kilisenin tabanı ve taban mozaiği. Neredeyse tamamı muhafaza edilmiş ve şahane bir çözümle onu koruma altına almışlar. Tabandan yükseltilmiş bir cam platform ve üstü halıyla kaplı ve altında bir hazine gizli. İşte o Pantokrator Kilisesi'nden, yani yeryüzünün hakimi İsa Kilisesi'nden bakın geriye ne kalmış. Opus Sectile denilen bir mozaik süsleme sanatı bu. Daha büyük mermer parçalarıyla yapılıyor ve bütün taban bununla kaplı. Ve içinde öyle şeyler var ki bize Tevrat'tan sahneler anlatıyor. Dört madalyon içinde efsanevi kahraman Samson'u resmetmişler. Samson, Tevrat'ta Hakimler kitabının bazı bölümlerinde geçer. Ve orada şehir kapılarını nasıl yıktığı, aslanı nasıl öldürdüğü ve bir eşeğin çene kemiğiyle halkları, insanları nasıl dağıttığı uzun uzun anlatılır. Efsanevi bir kahramandır. Ama ondan beslenen ya da onun beslendiği bir başka mitolojik kahraman daha vardır. O da Herakles, yani Herkül'dür. Her ikisinin de ortak özelliği güçlü kuvvetli olmaları ve her ikisinin de boğarak elleriyle bir aslanı öldürmüş olmaları mitolojide bir motif olarak çokça karşımıza çıkar. İşte taban mozaiğinin en önemli noktası bu madalyonlar içinde Samson'un olması. Ve işte bu sayede bize bir hikaye anlatan bir taban mozaiği çıkıyor karşımıza. Evet, onu geride bırakarak artık buradan ayrılıyoruz.

0: Haganleri bulsa bulsa taka Nuri bulur.
1: Ya ben taka abim nerede bulacağım?
0: Bu gece köştüğüne sen yarın öğle vakti gelirsin.
2: Zavallı taka Nuri. Kapıya tayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
3: Kanlığını bulduk diyelim. Ne yapacaksın?
1: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
4: Canavar!
3: Aferin.
5: Nuri abi tez vakitte kanlığını bulacağız diye.
6: Gazinosunu takan Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu ki?
0: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
1: Benim dediğim biraz somurt uçak, gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
3: Hoppala!
2: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismidir çizim.
7: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
3: Öyle bilirim doktor bey.
6: Hamsi lekesinden mi?
3: Hayır, kurşun tanesinden.
1: Açan korkudan evlendim benimle.
3: Güllü, yavrum.
8: Güllü geliyor Güllü. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
4: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
5: Atık hurdaları gördüğümde bunları

0: sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek ast subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihi işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
13: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Pilat'in Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Pilat'in Eylül sayısı tüm bayilerde.
15: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
16: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
17: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
18: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
5: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
19: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
18: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
17: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
5: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
20: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
21: Yapacağım dedim, yaparım.
22: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
5: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
23: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
24: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
5: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun. Hafta içi her gün 15.30'da TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben!
7: Botanik!
5: Abacus!
8: Kasa!
5: Marul! Kumbara!
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara!
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
10: Tarihi rotaların bu bölümünde Saraçhane'den başlayan yolculuğumuz Zeyrek'te sona erdi. Yol boyunca sıra dışı yapıların hikayelerini, efsanelerini dinledik. Tabii bu arada gerçek insan hikayeleri de bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, süper kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızdan sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla süper kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Ayşe İriş. 11 yaşındayım, 7. sınıf öğrencisiyim. Yarışmanızın bütün bölümlerini baştan sona izledim ve çok beğendim. Umarım ekip arkadaşlarımla birlikte iyi işler çıkarırız. Yarışmada görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Merhaba, ben Yağmur Çakmaz. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Bale, dans, drama ve kickbox ile ilgileniyorum. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim renk mor. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum. Ve şimdiden tüm yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
3: Merhaba, ben Mert Bela Yavuz. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. İstanbul Büyükçekmece'de yaşıyorum. Kitap okumayı, org çalmayı, flüt çalmayı ve bilgisayar oyunlarıyla oynamayı çok seviyorum. Katılan diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhaba, benim adım Yiğit Ura. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Hobilerim balıklarım ile ilgilenmek ve balık tutmak. En sevdiğim ders matematik. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Görüşürüz.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Ayşe'yi misafir ediyoruz. İkinci masamızda Mert. Üçüncü masamızda Yağmur ve dördüncü masamızda da Yiğit var. Nasılsınız arkadaşlar?
1: İyi. Yes.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ayşe ile başlayalım. Ayşe'cim seni yeniden tanıyalım. Biraz tanıdık.
2: Merhaba, ben Ayşe İriş. 11 yaşındayım, 7. sınıfa gidiyorum. Büyünce kreş öğretmeni olmak istiyorum. Hobilerim paten sürmek, denize gitmek ve kilden tasarımlar yapmak.
0: Harikasın. Şimdi tasarımlar demişken hemen çok teşekkür ediyorum. Ellerinle annenle beraber değil mi? Sevgili ailelerimiz de burada. Siz de hoş geldiniz. Güzel bir destek veriyorlar bize ailelerimiz. Bana bunu yapmışsınız. Çok teşekkür ederim Ayşe'ciğim.
2: Rica ederim.
0: Bunu bir sonraki programımda takacağım. Sen de izlersin diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkür ediyorum ve kreş öğretmeni olmak istiyorum,
2: evet,
0: değil mi? Neden kreş öğretmeni?
2: Çünkü çocuklarla aram çok iyi ve çocukları çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi de çok seviyorum.
0: Harikasın Ayşe'ciğim. Bütün hayallerin gerçek olsun. Mert'e geçiyorum. Mert'im hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Adım Mert Feray Yavuz. 11 yaşındayım. Yarışmaya Büyükçekmece'den katılıyorum. Bir yıllık tiyatro eğitimim var. Su sporlarıyla uğraşıyorum. Kitap okumayı, org çalmayı, flüt çalmayı ve bilgisayar oyunlarıyla oynamayı çok seviyorum.
0: Çok güzel.
3: Tüm katılımcılara başarılar dilerim.
0: Peki sen ne olmak istiyorsun ileride?
3: Büyüyünce genetik mühendisi olmak istiyorum.
0: Genetik mühendisi. Nasıl karar verdin?
3: Hayvanları çok seviyorum. Evde de bir kedimiz, bir köpeğimiz var.
0: Çok güzel.
3: İlk başta veteriner olmak istiyordum ama genetik mühendisleriyle ilgili haberler duymaya başladım. Daha çok sevdim.
0: Harikasın. Senin de tüm hayallerin gerçek olsun Mert'cim ve Yağmur'cum hoş geldin.
4: Ben Yağmur Çapraz. 11 yaşındayım ve 7. sınıfa gidiyorum. Bale, dans, drama ve kickbox ile ilgileniyorum. En sevdiğim ders Türkçe ve en sevdiğim renk mor. Yarışmanıza İstanbul'dan katılıyorum ve tüm arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: En sevdiğin renk mor. Peki sen ne olmak istiyorsun?
4: Oyuncu.
0: Oyuncu. Neden oyuncu olmak istiyorsun Yağmur?
4: Çünkü televizyona çıkıp ünlü olmak istiyorum.
0: Ama bugün televizyona çıktın.
4: Evet.
0: Bugün bir başlangıç yaptın. Hadi bakalım, evet, sana da başarılar. Tüm hayallerin gerçek olsun. Yiğit'cim hoş geldin.
5: Adım Yiğit Tuğra. 11 yaşındayım. 7. sınıfa gidiyorum. Hı-hı. Hobilerim balıklarımla ilgilenmek ve yüzmek. Hayalimdeki meslek pilot olmak.
0: Pilot olmak. Genelde pilot olmak isteyenler Yiğit'cim. Hep biz işte dünyayı gezmek istiyoruz. O yüzden macera seviyoruz. O yüzden pilot olmak istiyoruz diyorlar. Sen?
5: Ailemle gezmek istiyorum.
0: Ailenle gezmek, harikasın. Senin de tüm hayallerin gerçek olsun. O zaman arkadaşlar artık başlayalım mı?
1: Evet.
0: Gelsin mi sorular?
1: Evet.
0: Evet, herkes çok hazır. O zaman Ayşe için gelsin harf tablomuz.
2: Ablam Asya'nın A'sı.
0: Asya'nın A'sı 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Dam üstünde duruyor, göğe merdiven dayıyor. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Ne olabilir? Dam üstünde duruyor. Göğe merdiven dayıyor. Dam üstünde. Bir kutu daha açalım derken.
1: Baca.
0: Mert'ten cevap gelir mi? Görelim. Bravo, 20 puanı, ilk 20 puanı kumbaraya attık. Harikasınız ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Kardeşim Kayra'nın K'si.
0: Kayra'nın K'si 60 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Başı su altında tutarak yüzmeyi sağlayan soluk alma borusudur. Süremiz başladı.
1: Şnorkel.
0: Sen suyla ilgileniyordun. Su sporlarıyla da ilgileniyordun değil mi? Görelim bakalım cevabımız doğru mu? Bravo. Yağmur'la devam ediyoruz. Yağmur için gelsin harf tablomuz.
2: Arkadaşım Deniz'in D'si.
0: Deniz'in D'si 70 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. İki düzine kalem ve üç deste silginin toplam sayısıdır. Süremiz başladı.

0: nerede ekip çalışması?
1: 24.
0: 24 mü doğru cevabımız? Ekip çalışıyor şu anda. Mert?
2: 54.
0: 54 mü doğru cevabımız? Harikasınız. Yiğit için geliyor tablomuz.
1: Babamın Necati'nin neyse.
0: Necati Bey'in neyse 50 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Yaraları sarıp kapatmaya yarayan nesnedir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması derken Mert'ten cevap geliyor.
1: Bandaj.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Kumbaramıza 50 puan daha ekledik. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz, çok da hızlı gidiyoruz. İlk 4 sorumuz geride kaldı bile ısınma turu için. Ayşe'cim hadi senden bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti?
2: 190.
0: 190 Mert.
1: Bence de 200'lere ulaşmıştır.
0: 200'lere ulaştık Yağmur.
3: 200.
0: 200 Yiğit.
4: 180.
0: 180. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti? Arkadaşlar 200 puan. Yağmur 200 demiştin galiba. Hepiniz de çok yaklaştınız. 2300 puana da ihtiyacımız var. Daha yolun çok başındayız. Harikasınız. Ve Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Arkadaşım Esen'in E'si.
0: Esen'in E'si 30 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Hamurla yapılan, isteğe göre yumurta, kıyma, peynir, pastırma gibi malzemelerle pişirilen yiyecektir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Son dakikada aklına geldi galiba Ayşe'nin.
1: Bir de.
0: Son dakikada düşündü Ayşe ve kararını verdi. Peki doğru mu görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Nasıl yemeklerle aramız?
1: Benim iyi.
0: Böyle yemeği mi çok severiz yoksa yapmayı mı? Hani mutfakta böyle girer miyiz? Annelere yardım eder miyiz?
1: Ben sevdiğim yemekleri yapıyorum. Sonra da yiyorum.
0: Evet. Oh çok güzel. O daha da keyifli.
1: Evet.
0: Şahanesiniz arkadaşlar. Mert'le devam ediyoruz.
2: Kedim Saye'nin sesi.
0: Kedin Saye mi adı? Saye'nin sesi 50 puan değerinde ve futboldan gelecek sorumuz. Futbolda gol yememeyi amaçlayan savunma odaklı mevkidir. Süremiz başladı.
2: Defans.
0: Mert'in bu cevabıyla kumbaramıza 50 puan daha ekler miyiz görelim. Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Istakozun ısı.
0: Istakozun ısı 70 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir kişinin veya bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün kollarını belirten çizelgedir. Süremiz başladı.

0: Ayşe. Soy ağacı.
1: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Yiğit'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Leyli'nin L'si.
1: Leyli'nin L'si 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Ayakta tek kürekle yürütülen iki ucu yukarıya kıvrık kayıktır. Süremiz başladı.

0: Mert.
1: Sandal.
0: Sandal mı cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi ekip çalışması, ne olabilir? Bir kutu açalım.

0: Yağmur.
1: Gondol.
0: Gondol mu doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar hiç gondola binen var mı?
1: Ben.
0: Kim bindi? Yağmur, Yiğit. Nerede bindiniz?
1: Eskişehir'de.
0: Eskişehir'de değil mi?
2: Ben ama oyuncak olanına bindim.
0: Oyuncak olanına mı? Oyuncak olanına nerede bindin Yiğit'ciğim?
2: Luna Park'ta.
0: Luna Park'ta mı? Sen o gondola bindin. Ayşe ile devam ediyoruz.
3: Annem İlknur'un iyisi.
0: İlknur Hanım'ın iyisi 30 puan değerinde ve baharatlardan geliyor sorumuz. Asya mutfağında sıkça yer alan, ülkemizde de kullanılan bir baharat karışımıdır. Süremiz başladı.

0: neydi ekip çalışması? Baharatları düşünelim arkadaşlar. Açalım bir kutu.
1: Köri.
0: Yiğit, sende de vardı cevap galiba. Aynı anda eller butona gitti. O zaman Yiğit ve Mert'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 20 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşmak istiyorum sizinle. Köri, başta Pakistan ve Hindistan olmak üzere Güneydoğu Asya mutfağında yer alan baharat karışımıdır. Köri'nin içinde zerdeçal, sumak ve birçok baharat yer alır. Özellikle beyaz etlerin yanında kullanılır. 1960'lı yılların sonunda ve 1970'li yılların başında bütün dünyaya yayılmıştır. Buradan bu bilgiyi de verdik ve Mert'le devam ediyoruz.
1: Van'ın V'si.
0: Van'ın V'si 40 puan değerinde ve enstrümanlardan gelecek sorumuz. Kamıştan yapılan, çobanlarla özdeşleşmiş, yumuşak sesli, üflemeli bir enstrümandır. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip, düşünelim ne olabilir? Çobanlarla özdeşleşmiş. Bir kutu açalım. Mert?
1: Kaval.
0: Kaval mı doğru cevabımız? Harikasınız. Arkadaşlar hemen yine size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Arkeolojik kazılar sonucunda elde edilen bulgulara göre kavalın tarihi antik çağa kadar inmektedir. Bu bilgiyi de sizinle paylaştıktan sonra Yağmur'la devam ediyoruz.
1: Reyhan'ın R'si.
0: Reyhan'ın R'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Bir yere veya amaca ulaşmak varmaktır. Süremiz başladı.

0: Mert?
1: Erişmek.
0: Erişmek mi doğru cevabımız? Harikasınız. Ve ısınma turunun son harfi Yiğit için geliyor.
2: Üzümün üsü.
0: Üzümün üsü 50 puan değerinde ve gökbiliminden gelecek sorumuz. Güneşe yakınlık bakımından 8. gezegendir. Süremiz başladı.
2: Satürn.
0: Satürn cevabıyla Yiğit kumbaramıza 50 puan ekler mi görelim? Olmadı. Yağmur?
3: Neptün.
0: Neptün mü doğru cevabımız? Güzel bir ortak çalışmayla arkadaşlar kumbaramıza 50 puan daha ekledik ve size hemen Neptün'le ilgili bilgi vermek istiyorum. Türkiye Uzay Ajansı'ndan aldık bu bilgiyi. Güneş sistemimizdeki son gezegen olan Neptün, karanlık, soğuk ve çok rüzgarlıdır. Güneş'e olan uzaklığı Dünya'nın Güneş'e olan uzaklığından 30 kat daha fazladır. Neptün'de bir gün 16 saat sürer. Güneş etrafında bir turuysa 165 Dünya yılına eşittir. Neptün'ün 13 uydusu ve bir tane de onaylanmayı bekleyen uydusu vardır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşacağım.

0: geçmiş olduk ve arkadaşlar nasıldı? Nasıl bir sınav turuydu? Çok hızlı geçti.
1: Evet, çok hızlı geçti. Birdenbire geçti.
0: Birdenbire geçti ama siz arkadaşlar ısındınız da diye düşünüyorum artık. Evet, heyecan da gitti, kalmadı. Şimdi o zaman bir ben tahmin alacağım. Ayşe'cim sence kumbaramızda kaç puan birikti?
1: 480.
0: 480. Mert?
2: Bence 600'lere ulaşmıştır.
0: 600'lere ulaşmışızdır. Yağmur?
3: 510 olabilir.
0: 510 olabilir. Yiğit?
4: 540.
0: 540. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Yiğit'cim bravo, 540 puan birikmiş ve 1960 puana ihtiyacınız var. Şahanesiniz. Nasıldı Ayşe'cim ısınma turu?
1: Çok güzeldi. Hızlıca ekibimle birlikte çok güzel cevaplar verdik.
0: Harikasınız Mert'cim.
2: Hocam birisinin aklına gelmese diğerinin aklına geliyor. Bütün soruları çatır çatır çözdük hocam.
0: Şahanesiniz Mert'cim, Yağmur'cum.
3: Çok güzel bir turdu bizim için.
0: Çok güzel, çok güzel bir ekip oldunuz değil mi? Arkadaşlarımız da söyledi. Yiğit?
3: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi arkadaşlar?
2: Olur.
0: Evet. Olur. O zaman biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız?
2: Hazırız. Evet.
0: Şahanesiniz. O zaman Ayşe için geliyor harf tablomuz.
1: Kelebeğin K'si.
0: Kelebeğin K'si 80 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Kişinin kilosu ve boyunun oranıyla sağlıklı yaşam için bilgi veren ölçüttür. Nokta nokta nokta nokta indeksi. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Birinci kelime vücut.
0: Şimdi bir ekip çalışması başladı burada. Ayşe başlattı ekip çalışmasını. Arkadaşların da katılıyorlar mı acaba? Yağmur.
2: Vücut kütle indeksi.
0: Vücut.
2: Kütle.
0: Kütle indeksi mi doğru cevabımız? Ama çok yaklaştın. Mert?
3: Vücut kitle indeksi.
0: Doğru mu cevabımız? Harika bir ekip çalışmasıyla başladık arkadaşlar. Yiğit, Yağmur, Mert vücudu ve Ayşe buldum. Harikasınız. Vücudu sen buldun dedi Ayşe'ye Mert.
3: Harikasın. Kütleden de kitle aklıma geldi.
0: Bravo, çok güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
3: Evet.
0: Şahanesiniz siz. Şimdi size Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldığımız bir bilgiyi paylaşacağım arkadaşlar. Vücut kitle indeksi. Boyunuza göre kilonuzun nasıl olması gerektiğini belirleyen bir sağlık ölçütüdür. Bir kişinin vücut ağırlığının yani kilogram cinsinden boyunun karesine metre cinsinden bölünmesiyle hesaplanırmış. Bu bilgiyi de vermiş oldum ve Mert'le devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Abdullah'ın A'sı.
0: Arkadaşın Abdullah'ın A'sı 90 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Koyun, keçi, inek gibi hayvanların sütünden mayalanarak yapılan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
3: Çedar peynir.
0: Çedar peyniri. Doğruysa 90 puanı kumbaramıza ekliyor muyuz? Olmadı. Hadi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: İkinci yer.
3: İkinci peynir olacak.
2: Evet, evet peynir.
0: Hangi peynirler var düşünelim.
3: Siyah peynir.
0: Siyah peynir mi?
3: Yok beyaz peynir.
0: Siyah mı beyaz mı karar ver.
3: Beyaz.
0: Son kararın beyaz mı? O zaman beyaz peynir mi cevabımız görelim.
3: Siyah peynir.
0: Mert. Görselimiz geldi. Siyah peynir deyince aklına hangi peynir geldi?
3: Aklıma peynir gelmedi. Siyah bir anda aklıma geldi diye söyledim.
0: Ama sonra hemen onu beyazla değiştirdin. Evet. Şahanesin. Nasıl tüketir miyiz kahvaltılarda peynir?
3: Ben yiyorum evet.
0: Ama artık benim aklıma hep sen geleceksin beyaz peynir yerken siyahını düşüneceğim Mert'ciğim. Yağmur'la devam ediyoruz.
2: Babam Serkan'ın sesi.
0: Serkan Bey'in sesi 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. Çok konuşmanın her zaman doğru olmadığını ifade eden atasözüdür. 2 nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.

0: bir ekip çalışması.
1: İki dinle bir söyle.
0: İki?
1: Dinle bir söyle.
0: İki dinle bir söyle mi cevabımız? 110 puan kumbaramıza eklendi. Harikasınız arkadaşlar. Ve Yiğit'le devam ediyoruz.
1: Helikopterin E'si.
0: Helikopterin E'si 130 puan değerinde ve mesleklerden geliyor sorumuz. Bilimsel verilerle toprağa ve bitkilere dair çalışmalar yapan, tarımsal üretime katkıda bulunan kimsedir? Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması Mert.
1: Ziraat mühendisi.
0: Ziraat mühendisi mi doğru cevabımız? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. İlk 4 sorumuz evet. Geride kaldı ikinci tur için. Şimdi Ayşe'den bir tahmin alalım. Kumbaramızda kaç puan birikti?
2: Bence 700'e ulaşmışızdır.
0: 700'e ulaşmışızdır diyor Ayşe. Mert?
3: Bence de 700-800 arası bir
0: 700
3: şeydir.
0: 700-800 arası. Yağmur?
4: 750-800.
0: 750-800 iyi.
5: 730.
0: Herkes böyle 700'lerde diyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Arkadaşlar.
3: Yok artık.
0: Yok artık dedi Mert. Tahminlerden de öte 910 puanımız var ve 1590 puana ihtiyacımız var. Şahanesiniz. Arkadaşlar moral oldu size diye düşünüyorum 9 yıl önce. Hadi bakalım o zaman Ayşe ile devam ediyoruz.
2: Bahçıvanın B'si.
0: Bahçıvanın B'si 150 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. 150 puanda evet bu turun en yüksek puanı. Görelim sorumuzu. Uç uç böceğim yarın düğün olacak sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. Annem sana... Nokta nokta nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Terlik papuç alacak.
0: Cevap doğruysa Ayşe kumbaramıza 150 puan ekler mi? Harikasın.
3: Ayşe çok iyi gidiyoruz.
0: Bak Mert diyor ki çok iyi gidiyoruz diyor oradan. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar bunu? Ayşe'cim hatırlıyor musun?
2: Evet.
0: Nasıldı?
2: Uç uç böceğim, annen sana terlik papuç alacak.
0: Bu kadardı değil mi? Teşekkür ederiz. Mert'le de devam ediyoruz.
3: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 80 puan değerinde ve iletişimden geliyor sorumuz. Haber, spor, etkinlik gibi içeriklerin seyircilere anlık olarak aktarıldığı sistemdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip canlı yayın derken Yiğit'ten doğru cevap gelir mi görelim? Bravo Yiğit. Harikasınız arkadaşlar. Yağmur için geliyor harf tablomuz.
1: Yağmur'un Y'si.
0: Yağmur'un Y'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek. Birinin başarısıyla onurlanmak, şereflenmektir. Süremiz başladı.

0: Gurur duymak.
1: Gurur duymak mı doğru cevabımız? Şahanesiniz. Yiğit'cim senin için geliyor harf tablomuz.
2: Tuğra'nın T'si.
1: Tuğra'nın T'si 100 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Yüksek sesle gülmektir. Süremiz başladı.
0: Kahkaha atmak.
1: Eğer bu cevabımız da doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar kahkaha atmakla ilgili bir bilgi paylaşmak istiyorum sizinle. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Sonuçları Avrupa Kardiyoloji Derneği'nin yıllık toplantısında açıklanan bir çalışmada kahkaha atmanın kalp hastalığı olan kişilerde semptomların iyileşmesini sağladığı belirlendi. Koroner arter hastalığına sahip ortalama yaşları 64 olan 26 yetişkinle gerçekleştirilen klinik deneyde katılımcılar 13'er kişilik iki gruba ayrıldı. 3 ay süren çalışmada bir grup her hafta birer saatlik iki farklı komedi programı izlerken diğer grup 2 saatlik sürede siyaset programları ya da Amazon Yağmur Ormanları gibi ciddi belgeseller izledi. Çalışmanın sonunda komedi programı izleyen gruptaki kişilerin kalbinin pompaladığı kanda diğer gruptakilere kıyasla %10 daha fazla oksijen olduğu görüldü. Ayrıca bu gruptaki kişilerin daha sağlıklı damar gelişimine sahip olduğu belirlendi. Arkadaşlar harika bir bilgi değil mi?
3: Evet, çok güzel. Gülmek zaten başlı başına çok güzel bir şey. Ayrıca bir de sağlıklı olunca her zaman gülelim yani.
1: Değil mi arkadaşlar? Hepimiz hep gülelim. Ne diyorsunuz?
3: Evet. Bence
1: bir gülelim de. O zaman. Hadi herkes bir gülsün. Bu faydalı bilgiyi de öğrendikten sonra Ayşe ile devam ediyoruz.
3: Civcivin C'si.
1: Civcivin C'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Vücudu genellikle koyu kahverengi olan, sıcak ve nemli yerlerde görülen canlıdır. Süremiz başladı.
3: Hamam böceği.
1: Hamam böceği mi doğru cevabımız? Harikasınız. Mert'cim senin için geliyor harf tablomuz.
4: Yumuşak G.
1: 150 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz.
4: Coğrafya.
1: Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum'daki doğal yükseltidir. Süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması. Olmalı galiba.
1: Evet. Şimdi ekip çalışması başladı. Mert başlattı ekip çalışmasını. Evet. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Ülkemizin önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Erzurum'daki doğal yükselti. Erzurum. Bir kutu daha. Var mı fikriniz? Yok. O zaman bir kutu daha açalım.
2: Son kelime kesin dağları da.
1: Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Yağmur.
3: Palandöken dağları.
1: Doğru mu cevabımız? 90 puanı kumbaramıza ekledik.
4: Harikasınız. Ben de tam basıyordum.
1: Kim tam basıyordu?
4: Ben de tam basacaktım.
1: Ama yine çok güzel bir ortak çalışması oldu arkadaşlar. Ayşe'cim dağlar da senden geldi galiba değil mi?
2: Evet.
1: Dağları dedin. Çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Erzurum Valiliğinden aldığımız bir bilgi. Erzurum'un güneyinde yer alan Palandöken Dağları Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biridir. 3185 metre zirvesiyle kış sporları için ideal bir ortam sunan bu dağlar doğu batı yönünde uzanarak yaklaşık 70 kilometre uzunlukta ve 30 kilometre genişlikte bir alanı kaplamaktadır. Bu bilgiyi de öğrendikten sonra Yağmur'la devam ediyoruz.
3: Uras'ın Uğuz'u.
1: Uras'ın Uğuz'u.

120 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Yaptığı kötü davranışın karşılığını görmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Sonuncusu duymak olabilir.
0: Bir kutu açalım, daha iyi düşünün.
2: Olmuyormuş.
0: Söyle bakalım, bir tahmin et.
2: Yaptığından utanmak gibi bir şey diyecektim.
0: Yaptığından
2: ama
0: utanmak oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar, kimler atasözlerini seviyordu? Mert? Seviyoruz atasözlerini.
1: Evet.
2: Üst kelime sanırım yaptığına ama ikinciyi bilemedim.
0: O zaman bir kutu daha açalım.
1: Ettiğini bulmak.
0: Ettiğini bulmak mı doğru cevabımız? Mert'im, kuliste dedin ki Yeliz abla, ben atasözlerini çok seviyorum. Değil mi? Peki özel bir ilgin var mı? Çalışır mısın, okur musun atasözlerini?
1: Ya Süleyman Bulut'un 101 Atasözü, 101 Öykü ve 101 Deyim, 101 Öykü kitaplarını okudum birkaç kez. Onlardan biraz aklıma gelenler oldu ama bunu bunu aklıma geldiği için söyledim.
0: Yine aklına geldi, buldum. Teşekkür ediyoruz sana da ve Yiğit'le devam ediyoruz.
3: Iğdır'ın Isı.
0: Iğdır'ın Isı 110 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Tanımaz hale gelmek, uzaklaşmak, alışamamak gibi anlamları olan sözcüktür. Süremiz başladı.

0: Yabancılaşmak.
1: Doğruysa cevabımız. Kumbaramıza 110 puan ekliyor muyuz görelim? Harikasınız. Arkadaşlar bu tur da bitti. Ne diyorsunuz?
2: Çok iyi gittik gerçekten.
0: Çok eğlendim.
1: Nasıldı Ayşe'cim senin için?
2: Bence çok güzeldi. Ekip arkadaşlarımla birlikte tekrardan çok iyi işler çıkardık.
1: Harikasınız Mert'ciğim.
0: Yani açılmayan kutular olmasa, açılan kutuların bazıları olmaya da bilirdi ama yine de iyi bir performans gösterdi.
1: Bence de çok iyiydiniz Yağmurcuğum.
3: Çok eğlenceliydi ve iyi bir takım performansı gösterdik.
1: Harikasınız değil.
4: Güzeldi ve eğlenceliydi.
1: Teşekkür ediyorum size. O zaman ben şimdi bir kumbaraya gideceğim ama önce tahminleri de alalım Ayşe.
2: Bence 2100.
1: 2100 Mert.
0: Bence 1600'lerde, 1700'lerde.
1: 1600-1700 Yağmur.
3: 1800.
1: 1800 Yiğit.
4: 1600-1700.
1: 1600-1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar 1710 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa sadece 790. Yani bu ne demek?
0: Alkışlayalım tabii.
1: Peki. Ben de tam diyecektim ki yani bu ne demek oluyor? Mert oradan dedi ki sadece 4 soru kaldı. Evet sadece 4 soru bilebilirsek ödül bizim arkadaşlar ama finalde çok sorumuz var biliyorsunuz.
2: Çok hızlı geçti bir de.
1: Çok hızlı geçti. O zaman hızlıca finale gidelim mi?
2: Olur. Evet.
1: Olur. Biz finale gidiyoruz.
5: Aganleri bulsa bulsa Takanuri bulur.
6: Ya ben Taka abimi nerede bulacağım?
5: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
7: Zavallı Takanuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
8: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
6: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
9: Canavra.
8: Aferin.
9: Nuri abi tez vakitte kanlığını bulacağız diye.
10: Gazinosunu Takanuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
5: Çok sürmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
6: Benim dediğim biraz somut uçak, gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
5: Hoppala!
7: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditler ispidir çizgi.
11: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
12: Öyle bilirim doktor bey.
13: Hamsi lekesinden.

0: Hayır, kurşun tanesinden.
1: Açan korkudan evlendin benimle.
0: Güllü, yavrum.
2: Güllü geliyor Güllü. Bugün 16.15'te TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdim.
5: O zaman bize müsaade.
7: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
4: Ne ister?
5: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
4: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
5: Ah canım.
4: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
3: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
4: modem öyle bizi bekler.
5: Modem öyle.
3: Hadi o zaman modem.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
11: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
12: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'de başlar, Çoko Krem.
13: Bu var ya bu,
14: blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi, aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
19: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
20: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
21: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
22: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
23: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
24: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
25: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
2: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
26: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
27: Oy şefim!
28: Ülker çikolatalı gofret efendim.
27: Yengeme de verin.
28: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
0: Ömer Kokal Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Tarihi rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
5: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
6: Tecrübeyle sabit.
7: Modası geçmeyen lezzet al beni.
8: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma al beni al.
17: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
29: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
30: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
31: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
32: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
0: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
33: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
32: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
31: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
0: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
34: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
35: Yapacağım dedim, yaparım.
36: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemeksen vazgeçmeyenlerin öyküleri.
37: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
38: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

Bunları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki, azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
3: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
4: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
0: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ürker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
3: Olsun.
2: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu...
5: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
6: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
5: Ne ister?
4: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
4: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
7: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
8: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
3: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
5: modem öyle bizi bekler.
4: Modem öyle.
3: Hadi o zaman modem.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: numaramızı doldurmak.
1: Ben.
0: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
1: Kasa.
3: Marul.
1: Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik final turumuza. Ve ben inanıyorum ki bu ekip final turuna çok hazır, değil mi arkadaşlar?
7: Evet!
2: Harikasınız! O zaman Ayşe için gelsin kategorilerimiz. Hayvanlar alemi, sanat, inşaat, kısaltmalar. Hangisi olsun?
1: Sanat, ü.
2: Sanat, ü. Sorumuzu görelim. İnsan ve toplumla ilgili konuları işleyen düşündürücü ve güldürücü çizimlerdir. Süremiz başladı.
1: Karikatür.
2: Bir daha.
1: Karikatür.
2: Karikatür mü doğru cevabımız? Çok yaklaştı.
4: Karikatür.
2: Eğer cevap doğruysa Ayşe ve Mert, kumbaramıza 200 puan ekler mi? Harikasınız! Bravo arkadaşlar, çok tatlısınız, birbirinizi de kutluyorsunuz. Mert için geliyor kategorilerimiz.
4: Hayvanlar alemi ordu.
2: Hayvanlar alemi ordunun O'su. Sorumuzu görelim. Bal yapan canlıların bir arada yaşadığı, peteklerin bulunduğu yuvadır. Süremiz başladı.
4: Arı kovanı.
2: Mert veteriner olmak istiyordu. Sonra genetik mühendisliğine döndün, değil mi? Peki cevabımız doğru mu? Bravo. Harikasınız. Yağmur'la devam ediyoruz.
8: Hayvanlar alemi R.
2: Hayvanlar alemi R. Sorumuzu görelim. Büyükbaş hayvanların barındığı kapalı alandır. Süremiz başladı.
8: Ahır.
2: Herkes çok heyecanlı arkadaşlar. Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz? Arkadaşlar ödüle çok yaklaştık. Ben şimdi bir kumbaramıza gitmek istiyorum. Görelim bakalım kaç puan birikmiş.
4: 190.
2: Kumbaramıza 2310 puanımız var ve sadece 190 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Yiğit'cim, kategorilerimiz senin için geliyor.
9: Sanat ye.
2: Sanat ye. Sorumuzu görelim. Sahne, perde ve suflör kullanmadan oynanan Türk Halk Tiyatrosu'na verilen addır. Süremiz başladı.

0: Halk oyunu.
1: Doğru cevabımız. Biter mi acaba, görelim. Doğru mu? Bu iş burada biter dedi Mert. Ama sanki biraz ekip çalışması yapacağız, öyle bitireceğiz gibi geliyor bana arkadaşlar. Bir kutu açalım.
2: İkinci zaten oyunu.
3: Evet, oyunu.
2: Ama birincisi ne?
1: Bir kutu daha açalım. Arkadaşlar 30 saniyemiz kaldı. Bir kutu daha açalım. Ben buradayım, siz oradasınız. Şurası ne oluyor?
2: Orta oyunu.
1: Eğer cevabımız orta oyunuysa, Yiğit, Yağmur, Mert ve Ayşe'nin ortak çalışmasıyla ödüle gider miyiz, görelim. Harikasınız.
4: Süper kumbara.
1: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Ayşe. Bravo Ayşe. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Mert. Bravo Mert. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Yağmur. Bravo Yağmur. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Yiğit. Bravo Yiğit. Arkadaşlar çok güzeldiniz. Özellikle sondaki dansınız, ne kadar iyi hazırlanmışsınız.
5: Teşekkür ederiz.
1: Bayağı güzel ekip olmuşsunuz. Öncesinde böyle danslar da hazırlanmış. Bayıldım. Neydi o dans? Hatırlayan
5: makarna dansı.
1: Makarna. Çok güzeldi arkadaşlar. Harikaydınız. Ayşe'cim nasıldı burada olmak?
5: Çok güzeldi. Buradan arkadaşım Zeynep'e, Esin ve öğretmenim Fatma'ya da selam göndermek istiyorum.
1: Sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Teşekkür ediyoruz Mert'cim.
2: Bence yarışma çok güzel oldu. Ben çok eğlendim. Buradan bütün tanıdıklarıma selamlar.
1: Biz de sevgilerimizi gönderiyoruz. Herkese başarılar Yağmur'cum.
3: Burada olmak çok keyifli ve eğlenceliydi. Ben de buradan tüm tanıdıklarıma sevgiler gönderiyorum.
1: Biz de gönderiyoruz sevgiler Yiğit'cim.
6: Çok eğlenceli ve güzeldi. Buradan tanıdıklarıma sevgiler gönderiyoruz.
1: Herkese sevgiler gönderiyoruz. O zaman artık bu ekip çok güzel çalıştı ve galiba ödülü hak etti değil mi arkadaşlar? Galibası yok, hak ettiniz tabii ki. Tablet abla, ödül abla, öyle bir tabletler varmış. Nerede, gören var mı?
5: Şurada.
1: Herkes benden önce görüyor. Burada. Ben karanlıkta göremiyorum, arkam dönük olduğu için bana yardım ediyor arkadaşlar. Duygu ablamıza çok teşekkür ediyoruz.

Adım Damla Uğurtaş. 1985 İzmir Karşıyaka doğumluyum. Çocukluktan beri yemek yapmayı hep çok severdim. İngiliz dili edebiyatı mezunu olduğum halde içimde hep iyi bir aşçı olmak isteği vardı. Çok eleştiri aldım. İngilizce mi yemek yapacaksın diye. İyi ve doğru yemeği yaptığım bir dükkan hayali kurdum. Bir sabah uyandığımda gördüğüm bir çiğ damlasından esinlenerek çıktım yola. Buraya ilk geldiğimde herkes oradaki manzaraya bakıp ne kadar etkileyici derken ben arkadaki iki tane Hamades cinsi ağacı görüp onların yaşından ve onların ruhundan etkilenerek burada çok büyülenmiştim. Dedim ki evet ben gerçekten bu işi yapmak istiyorum. Bu işi bu haliyle yapmaya kızım doğduktan sonra karar verdim.

Adım Damla Uğurtaş. 1985 İzmir Karşıyaka doğumluyum. Çocukluktan beri yemek yapmayı hep çok severdim. Tam öyle hani klasik bir hikaye var yani orada. Çocukluktan beri yemek yapmayı çok severdim. İşte iki tane kardeşim var. Annem çalışıyordu. Bütün o süreçte kardeşlerimi denek olarak, zavallıları kullanarak bu kariyere başladım diyebilirim. Hacettepe İngiliz Dili Edebiyatı mezunuyum. Ama bu süreçte hep yani yemek yapmaya devam ettim, hep çok sevdim. Ve İngilizce yemek yaptım çünkü ilk şefim benim İtalyandı, Giovanni. Ve o da benim mutfakta başladığım hafta başlamıştı orada. Ve mutfakta İngilizce bilen başka kimse yoktu o dönemde. Bir kızım var. İsmi Toprak. Toprağa daha yakın olmak, çocukların doğru beslenmesi, yani tabii ki biz yetişkinler bir şekilde besleniyorduk ama asıl toprağın doğumundan sonra bu farkındalığımın daha da yoğunlaştığını düşünüyorum.

en çok sorulan sorulardan bir tanesi neden burası? Bir kere benim aşina olduğum bölge burası, doğup büyüdüğüm bölge burası, bu topraklar ve bu bölgenin malzemelerine çok aşinayım. Hep damağımda bir şekilde onlar var. Hatta şimdi bulunduğumuz lokasyon dolayısıyla da Türkiye'nin aslında Ege'nin iki yakasının birbirine en yakın olduğu yerde bulunuyoruz. Samos malum. Dolayısıyla Ege'nin iki yakasının kültürünü de burada birleştiriyoruz biz aslında.

bir yemek yaptığımda, yani bu yeni bir yemekse ve örnek veriyorum, deniyorsunuz çünkü işte onun çizimleri yapılıyor, reçetelendiriliyor. İşte oturup ekiple beraber menü toplantısı yapıyoruz. O tabak iyi bir şekilde sonuçlandığında, hani o tabağı hepimiz birlikte böyle bakıp tattıktan sonra bir de ne kadar iyi yaptık ya dediğimiz bir şey oluyor, böyle herkesin ego cilasının olduğu. Ama neticede hep şeyi söylüyorum, bizim sektörümüz çok egolu bir sektör. Ve sonuçta günün sonunda biz bu işi bunun için yapıyoruz tam da. Yani bu geri bildirimleri misafirden almak için.

ebe gümeci topluyoruz. Şu anda burada elime attığım yerde ebe gümeci, ondan sonra hindiba, radika da deniyor bir cinsi yine. Burada yabani pırasa, alan pırasası dediğimiz böyle soğan görünümlü bir şey de var ki ben çok seviyorum. Birazdan bu

milföy kapamanın içinde bunların hepsini kavurma olarak kullanacağız. Ve gümecinin taze yaprakları, daha böyle hani küçük yaprakları tercih ediyoruz burada. Ama daha iri yapraklarıyla sarma yapılıyor. Ebe gümecini bu bölgede bolca kavurma olarak zaten kullanıyoruz, biliyoruz. Ama buralarda bir de kıymalı olarak yemeği yapılıyor. Bu tip otların içinde hani yeşil, evet taze notalarının yanı sıra en topraksı bulduğum otlardan bir tanesi olduğu için ebe gümecini ayrıca çok seviyorum. Şimdi yeteri kadar otlarımızı topladığımı düşünüyorum. Bunları da topladıktan sonra artık mutfağa geçip milföy kapamamızı yapabiliriz.

bahçeden topladığımız otlarla ilk yemeğimiz olan el açması, milföy kapama, açma ve kapama aynı anda yemeğimizi yapacağız. Şimdi malzemelerimizde malum otlarımız var. Otlardan hariç olan ürünlerde işte ben içine zencefil koymayı seviyorum, o ferahlık hissini artırdığı için. İçinde pırasa var, soğan var. Bunları önce bir kavuracağız. Sonrasında yani bu yemeğin esinlendiğimiz, yani fikir olarak esinlendiğimiz kısmı olan işte burada otlu peynirli börek, otlu peynirli gözleme gibi hamur işleri çok tüketilen bir bölge olduğu için Ege. Bunu yaparken ilk fikrimiz buydu. İşte Ege'deyiz, çok fazla ot var, mevsimindeyiz. Dolayısıyla böyle bir otlu peynirli gözleme gibi bir börek yapmakta. Ama tabii ki hamur işlerini çok seviyoruz ve tereyağlı hamur işlerini daha da çok seviyoruz. O yüzden bir el açması milföyle ilk yemeğimize başlıyor olacağız. Malzemelerde soğan var. Şimdi pişme sırasına göre gideceğimiz için çok küçük doğramayı sevmiyorum. Hem daha acısını çıkartıyormuş gibi geliyor. Hem de otların içinde çok fazla kaybolup gitmemiş oluyor. Kimisi de soğanın o hissini çok sevmez. O zaman kendi isteğinize göre, kendi kafanıza göre boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Hamurun içine giren malzemelerden bahsedelim. İçinde un var, şeker var, tereyağı var, bolca tereyağı var, yumurta var, birazcık da su var. Onun dışında içine dolgu malzemesi olarak kullandığımız, az önce bahsettiğim işte otlu peynirli börek mantığıyla yaptığımız şeyin içinde de bir lor kreması hazırlıyoruz. Ama bu lor kreması kendini çok fazla bırakmasın çünkü malum milföy fırına giriyor. Bırakmaması için de birazcık yumurtayla bağlıyoruz o peynirleri. Bu arada pırasayı doğrayalım.

Zencefili de aşçılık terminolojisinde havalı bir şekilde burnaz denilen, içerisinde sıçan dişi tabir edilen biçimde doğrayacağım. Bunu rendeleye de bilirsiniz. İçinde hissedilip sürprizli ağza gelen halini çok sevdiğim için birazcık daha iri bırakmayı tercih ediyorum. Şimdi Giritli bir aileden geldiğini söylemiştim. Yani bu mevsimdeki otlar genelde kuzu etiyle pişer bizde. Ama çok uzun süre eti ağzına sürmemiş bir çocukluk geçirdiğim için de etlerini ayırarak sadece sebzelerini yerdim. Arap saçının, enginarın, bütün o yemeklerin hep böyle etli hali pişerdi. Hep otu daha çok severim, daha çok tercih ederim.

Adı öyledir. Şimdi otunuz burada.

şu anda su ve sirke gireceğim. Şimdi bu her katlamada milföyün asıl hikayesi o zaten. Bizde de çokça kullanılan bir hamur. İşte İzmir'in malum boyozundan tutun, o katman katman arasında yağların olduğu bir hamur çeşidi. Milföy hatta kelime anlamı dolayısıyla da bin katmanlı anlamına geliyor. Aralarına tereyağını yedire yedire gideceğiz. Şimdi bu tereyağları oda ısısında, aksi halde zaten hamura kolaylıkla yedirebileceğimiz bir vaziyette olmuyor.

Şimdi bu hamuru daha fazla artık oynamadan, elimin ısısıyla o elastikiyetini kaybettirmeden dolaba alacağım. Artı dörtte bir gece dinlenecek. Dinlendikten sonra o az önce bahsettiğimiz katlamalar ve katmanlar içine işte tereyağı girmesi hikayesi bir gün sonra yapacağız. Bu arada işte gluten gelişimi, un birazcık bırakacak kendini kimyasal çalışmalar için bir gece dinlendiriyor olacağız hamurumuzu. Lor kreması için bizim burada sepet loru da diye geçer, tatlı lor diye de geçer. Hatta tatlı lora bu bölgedeki işte bu karadut lor hikayesinden de çok aşina olabilirsiniz. Bunun için de bir lor kullanacağız. Loru da az önce dediğim gibi ısı gördüğünde kendini bırakmaması için bir emülsifiye edici bir şeyle, yumurta sarısıyla bağlıyor olacağız. Şimdi bu loru yumuşatmak için, krema haline getirmek için önce birazcık krema ve kaymak. Yani bunlara aşağı yukarı 2 yemek kaşığı kadar krema ve 1 tepeleme yemek kaşığı kadar kaymak ilave ettim. Hemen kapımızın önündeki mis gibi limonu rendeliyorum. Bunun içine birazcık daha az önce zencefilde söylediğim gibi ferahlatıcı bir aroma için. Limonun sadece dış kabuğunu bu arada rendeledim. Alttaki beyaz acılık verecek yeri yine limonun üstünde bırakıyorum. Bir diş kadar sarımsak rendeleyeceğim. Ama sarımsağın kendisini çok hissettirmesini istemiyorum. Çok yormasını istemiyorum. Yine de hani o otların kırılgan, ferah tazeliği kalsın istiyorum. O yüzden tamamını rendelemedim. Dev gibi bir sarımsaktı. Zencefille devam ediyorum yine içine. Bu sefer az önceki zencefilleri pişirmiş olduk çünkü otlarla kavurmuş olduk. Onun kazandıracağı aroma ve derinlik bambaşka. Bu böyle taze taze, ferah ferah, nispeten daha az pişecek bir halde kalacak. Son olarak her otun, her yeşilliğin bana göre vazgeçilmezlerinden bir tanesi, İyi bir miktarda muskat rendeleyeceğim içine. Bayağı rendeledik. Bu da ne diyeyim, bir tepeleme çay kaşığı kadar olmuştur diye tahmin ediyorum. İri bir pinç. Benim genelde böyle pinçlerim 2 gram falan gelir. İri bir pinç karabiber attım. İki pinç de tuz attım içine. Şimdi önce bir çekeceğim, kıvamını göreceğim. Daha sonra birazcık zeytinyağı vereceğim içerisine hem aromatik yapısı açısından

tereyağını hamurun içine yedirmeye çalışıyoruz. Ama bunu böyle parmaklarımızla güzelce yoğurarak ve tereyağının içindeki suyun ortaya çıkmasına sebep olarak değil de mümkün olduğunca soğuk çalışarak tereyağının hamurun arasındaki katmanları yükselteceği şekilde, hani o hep milföy hamurlarında sevdiğimiz şey, o kıyırlık vardır ya, onu oluşturabilecek şekilde tereyağı hamurun arasında her katmanda hissedilecek kadar böyle kalıyor ve piştikçe de tereyağı eridikçe hamuru kabartıyor.

Bir tur daha açacağız. Sonra dinlenmeye yollayacağız. Dinlendikten sonra kesip hamur nihayetinde çalışmaya hazır hale gelmiş olacak.

Hamuru nihai haline getirdik, dinlendirdik. Artık hamur iyice kendini topladı. Şurasından girip bize milföy kapamamız için gerekli ölçüde hamuru kesiyoruz.

birazcık yumurta beyazıyla bunun kenarlarını kolay yapışması için. Bizim evimizde de çokça ot yemekleri pişiyor. Evet, benim kızımın da favorilerinden bir tanesi Şevketi Bostan. Tam bu mevsimin yemeklerinden. Bizde de kuzu etli terbiyeli Şevketi Bostan çokça pişer. Enginar dolması benim en sevdiğim yemek diyebilirim. Enginar dolması bizim evde de sıkça pişer. Sen mi pişiriyorsun sorusuna ise maalesef genelde ben pişiremiyorum cevabı vereceğim. Lor kremamızı da koyduk. Bunu yine son bir elimle esnetiyorum. Hamur kalmasın diye. Bunu börek gibi de yapabilirsiniz. Bizim menümüzde bu direkt böyle kapama şeklinde olduğu için biz milföy kapama demeyi seçtik. Birazcık daha şık bir görüntü vermek için de. Altını yine de unlu olduğundan emin olmak için şöyle bir tezgahın unlu kısmında gezdiriyorum. Kıvırıyoruz kenarlarını. Kıvırdık. Düzgün ve eşit şekilde katladığımızdan ve incelttiğimizden emin oluyoruz. Çünkü eşit pişmesi gerekiyor. Bir tarafı yanarken bir tarafı çiğ kalmaması için. Böyle sevimli bir görüntüsü var şu anda.

Şimdi bunu doğru şekilde kabarmasını ve birazcık daha kibar görünmesini sağlamak için üstüne jiletle ince çiziklerimizi atacağız. Sonra fırına gireceğiz. Sonra da diğer tarifimizle devam ediyor olacağız.

Şimdi ikinci tabağımız olan pancar tabağıyla devam ediyoruz. Pancar tabağında neler var bir anlatacağım. Anlatırken sıkılabilirsiniz pancardan. Ama biz çok seviyoruz ve bu mevsim içinde pancarın böyle her tarafını ayrı ayrı düşündüğümüz ve değerlendirdiğimiz bir tabak olduğu için bizim çok severek yaptığımız tabaklardan bir tanesi. Üstelik görsel olarak da

çok etkileyici, çok yakışıklı bir tabak çıkıyor ortaya. Şimdi pancarları dışarıdaki fırına girerek başlayacağız. Dışarıda pişiyor. Neden? Çünkü orada bir köy fırınımız var. Odun ateşinde. Onun birazcık isli aroması zaten pancarın topraksalıyla da çok yakışıyor. O yüzden öyle bir islendirme aşamasını da yaparak diğer katmanlarında farklı aromalar yakalayarak devam ediyoruz. En altta bir pancar, fırında pişmiş bir pancarımız var. Onun üzerinde bana göre o topraksalıyla çok çok yakışan yer fıstığını bu tabakta kullanmayı tercih ettim. Yer fıstıklı, ezine peynirli, müthiş yakıştığını göreceksiniz ve portakallı bir kremamız var. Bu kremanın üzerinde pancar sularından hazırladığımız bir yine yer fıstıklı bir kurabiyemiz, kıtırımız var. Onun dışında pancar turşusu hepimizin çok aşina olduğu bir şey ama onun dokusuna birazcık şaka katalım istediğimiz için. Ben de böyle jel kıvamlı şeyleri çok sevdiğim için pancar turşusundan bir jöle elde ettik. Onun dışında bir pancar şekerlemesi var. Yani bunu gerçekten bir marmelat olarak evde tek başına tüketmeyi deneyin. Bence çok lezzetli bir ürün tek başına da. Ama bu tabağı da çok güzel tamamlıyor tamamen o şekeri ve tatlılığıyla. Bir beşamel sosumuz var. Normalde işte Fransız usulü sandviçlerde croque madame, croque monsieur'de kullanımını çok gördüğümüz bir sos. İşte temelde ne var? Beşamel var. Beşamelin içine bir çeşit peynir girdiğiniz zaman onun adı mornay oluyor. Biz de bu mornay sos kafasıyla hareket ettik. Mornay'in içine bizim Balıkesir bölgesinden bir daha da yeni dünya peynir yarışmasında dereceye girmiş bir peynirimiz var. Kirli Hanım peyniri. Oldukça sert ve tuzlu bir peynir bu. Elinizde olmayabilir. Bunun yerine tulum peyniri kullanabilirsiniz. Özellikle yaşlandırılmış bergama gibi peynirler çok uygun olacaktır. Şimdi pancarları fırına göndermeden önce dışına hızlıca bir bizim sezone dediğimiz dışına bir tuz, karabiber, zeytinyağı lezzetlendirmesi yapacağız.

beşameli hazırlarken sütü birazcık aromalandıracağız. Bunun için içine soğan koyacağız. Defne yaprağı, sarımsak, şu sarımsağı bir kıtlayacağız böyle. Soğan birazcık daha kolay aromasını versin diye. Delikler. Dilerseniz buna karanfil saplayabilirsiniz. Defne yaprakları. Yine bizim bahçedeki taze defnelerden ama kurutulmuş defne, her yerde ulaşabileceğiniz bir ürün. İçine tane karabiber koyduk. Şimdi bunu böyle neredeyse kaynama kıvamına getirip sonrasında birazcık içinde bekleteceğiz. Bir demleme yapıyoruz aslında burada. Demledikten sonra içindeki malzemeleri süzüp sütü öyle kullanacağız. Beşamelin sütü demlenirken biz burada az önce bahsettiğim pancar şekerlemesini yapıyor olacağız. Bunu böyle biz daha iri kullanmayı seviyoruz. Ama rendeleyerek de yapabilirsiniz. Pancar birazcık sert ve çiğken çalışması zorlayıcı bir ürün olabiliyor. Ama biz tabaktaki şekli dolayısıyla bunu böyle küp küp kullanmayı seviyoruz.

Bunu aromalandırmak için ne baharat seviyorsanız içine girebilirsiniz. Yakışacağını düşündüğümüz. Tarçın ve karanfil giriyoruz bunun içine. Buradaki şekerden giriyoruz. Bunu normalde böyle 2 saat kadar bekletip kendi suyunu

bırakmasını sağladıktan sonra başlatmanız teknik olarak daha doğru olacaktır. Fakat böyle kısık ateşte yavaş yavaş başlatacağım ki o da yavaş yavaş suyunu bıraksın. Biz burada çalışmaya hazırlıklarımızı yaparken, çalışmaya devam ederken o da orada ocakta çalışıyor olsun.

Şimdi süzdük sütümüzü, içindeki malzemelerden ayırdık. Tereyağı ve un kavurma işlemi yapacağız. Bunun içine 1,5 yemek kaşığı kadar yağ girdik. Boyu uzun olanların avantajlı olduğu mutfak ortamında. 2 yemek kaşığı kadar bir un koydum içine. Hepimizin çok aşina olduğu bir temel sos zaten, beşamel. Ununu iyice kavurduktan sonra sütle birleştireceğiz. Daha sonra da az önce bahsettiğim Kirli Hanım peynirini sıcakken içine rendeleyeceğiz ki peynir erisin.

Unu giriyorum. Burada bir, 1,5 su bardağına yakın bir un var. Şekerini giriyorum. İçinde 2 yemek kaşığı kadar şeker, 1 tatlı kaşığına yakında tuz var. Tereyağları diyeyim ki 3 yemek kaşığı gibi. Yemek kaşığından ilerlemeye çalışıyorum. Burada bir yer fıstığı ezmesi var. 1 yemek kaşığı kadar yine. Şimdi can alıcı noktalardan bir tanesi pancar ezme. Bunu direkt böyle kurabiyelerde ya da keklerde nasıl sıvı ürün kullanıyoruz, onun gibi düşünün. Pişmiş bir pancar püresi. Bunu da girdik. İçinde bolca yer fıstığı olan bir tabak olduğu için şöyle yer fıstıklarını ezdik. Bunları da içine atıyoruz. Son olarak da yumurtayı ekliyorum. Ürünlerin bir arada durabilmesi için ve elimle karıştırıyorum. Şimdi bunu çok fazla değil ama birbirine yedirecek kadar yoğurduktan, karıştırdıktan sonra tepsinin üstüne böyle serip fırına göndereceğim. Piştikten sonra kıtır kıtır bir pancar kurabiyemiz olacak.

fırından çıkardığımız pancarlarımızı şöyle bir lezzetlendireceğiz. Tabaklarda genelde tek sayı çalışılır. Bunun için 5 adet kullanmış olduk yaprağı. Dilimlediğimiz ve tekrardan lezzetlendirdiğimiz pancarların üzerine şimdi bu kremayla bir hat çekeceğiz. Çemberin içine yer fıstık, portakallı yer fıstığı kremasını sürüyoruz. Bunu böyle içini çok doldurmayacağım çünkü zaten bu çok yoğun bir aromaya sahip, çok güçlü bir tadı var. İçine peynir, portakal ve yer fıstığıyla bayağı kuvvetlendirmiş olduk. Bunun üzerine az önce fırından çıkardığımız

Yer fıstıklı ve tabii ki pancarlı. Kurabiyelerimizden birazcık kırıklayıp koyacağız. Benim mutfağımın amacı daha önce herhangi bir yerde karşılaşmadığınız ürünlerle karşılaşmak. Onun için ilk etapta çok aşina olmadığınız ve çok garipsediğiniz bu ürünleri önce evde kendi kendinize bence bir deneyin. Ondan sonra aslında düşündüğünüzden size de daha uygun olduğunu gördüğünüzde belki daha çok severek bu lezzetleri kendinize uygulayacaksınızdır.

0: Artık en son aşama. Turşu suyu jölesi. Bunu neden en son koyuyorum? Çünkü pürmüzde yakarken ısıya maruz kaldığında eridiği için sevimli pasparlık arkadaşımızı. Otlu milföy kapama hazır. Pancar tabağımız hazır. Şimdi artık sofraya geçebiliriz.
1: Adı Murat. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Babanızın yeni avukatı Kemal.
2: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
1: Teşekkür ederim.
2: Baba, babacığım kaçırdılar beni.
3: Kızım neredesin? Tarif et yavrum. Çabuk, çabuk tarif et.
1: Bu benim son işim olacak. 10 dakika sonra yanında olacak.
2: Babacığım,
3: kızım, evladım.
2: Yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
4: Para nerede dedim?
2: Bilmiyorum. Ölümden başka kurtuluşum yoktu abi.
4: Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini.
5: Söyle, ne istiyorsun?
1: Kız kardeşimin kanını istiyorum.
2: Hadi baba, durma. Çek tetiği.
5: Buraya gel. Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa.
6: Bebek yüzlü birazdan TV4'te.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
10: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
11: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler

0: olarak görüyorum.
1: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
2: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
3: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
4: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
5: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
6: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
7: Sadece duruladım, sen de durula.
6: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
8: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
9: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: okul alışverişlerinize 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Express içelim.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
5: Sadece durula.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
12: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdim.
12: O zaman bize müsaade.
13: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
11: Ne ister?
12: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
11: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
12: Ah canım.
11: Böyle kalırsam?
14: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
15: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
10: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
11: modem öyle bizi bekler.
12: Modem öyle.
10: Hadi o zaman hadi modem.
16: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
20: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte...
20: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
20: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
17: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
20: Botanik.
19: Abacus.
20: Kasa.
19: Marul.
20: Kumbara.
17: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
21: Süper kumbara.
22: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

bir yemekle ilk karşılaştığımız an, onunla ilk temasa geçtiğimiz an, dolayısıyla onun nasıl göründüğü, güzel olması benim için çok önemli tabii ki. Lezzet ne kadar ön plandaysa, lezzeti ilk etkileyen unsurun da görsellik olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden güzel...

düzenli ve gerçekten iyi görünen tabaklar olması benim için çok önemli. Bir tabakla ilk karşılaşmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onun lezzeti kadar görselliği de ön planda olmalı. Yemekleri hazırlarken lezzetini, algısını yükseltecek kadar güzel tabaklar yapmaya önem veriyorum. Bu yüzden de misafirin damağına değmeden gözüne ilk dokunan haliyle tabağın etkileyici olması bizim için öncelikli. Görselliğin bu kadar önemli olduğu bir senaryoda da ben dahil tüm ekibin pastan çıkan her tabağa aynı özeni göstermesine dikkat ediyorum.

0: Sakın korkmayın. Kötü bir niyetim yok. Saklanmam lazım da onun için geldim. Durumum kötü. Hasta mı?
1: Öldü.
0: Ha? Yok be.

Biz arabadan inemeyiz ahbap. Size yardım edeceğim diye polislere enselenmek işime gelmez. Şu bebeğin hatırına araba bile çaldık be.

0: Birkaçağı arıyoruz. Buralarda rastlamış olabilirsin.
1: Bu bize yardım eden adam, orada. Görmüyor musun komiser amca?
2: Vay! Beni yakalatacak.
1: İşte arabadaki.
0: Peşine düşün, çabuk.
1: Kardeşlerim arabadaydı.

0: Ne hazırlıyor bu çocuk? Ne oluyor senin?
1: Kız kardeşim.
0: Bacağı kırılmış ulan bunun. Ömrü billah sakat kalabilir. Annene babana söyle, çaresine baksınlar.
2: Sabıkası yok. 26 yaşında. Adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. 2 dakikada kılık değiştirip avukat, tüccar, doktor ve profesör olabiliyor. Gözüne kestirdiği bir milyoner kızını tavlıyor ve bir eve kapanıyor. Ta ki kızın babası fidye verene kadar.
3: Fidyeyi alırken suçüstü yapabiliriz komiserim.
2: Parayı bebek yüzlü almıyor ki. İşin içinde başkaları da var.
3: Kimler?
2: Kimler olduğunu bilmiyoruz. Ama bebek yüzlüğü yem olarak kullanan koca bir grup var perde arkasında.
3: Anladığıma göre onları bulmak bana kalıyor.
2: Yaşlandım. Emekliliğim geldi çattı. Bu masanın sahibi sen olacaksın oğlum. Komiserliği cebe indirmek istiyorsan bebek yüzlünün arkasındaki adamları getir bana. Ama öyle bir suçüstü yapmalısın ki en azından 20 yıl yatsınlar.

Sıkı dur bebek yüzlü. Geliyorum.

0: Hoş geldiniz. Babanızın yeni avukatı Kemal. Size eve kadar refakat görevini aldığım için memnunum.
1: Avukatın böyle yakışıklısını ilk defa gördüğüm için ben de mutluyum.
0: Teşekkür ederim. Müsaadenizle.
1: Benim de bir takım davalarıma bakar mısınız? Aa,
0: tabii. Bütün davalarınıza bakarım.
1: Niye durduk burada?
2: Babanızın evine geldik küçük hanım.
1: Çıldırdınız mı siz? Bu dağ başında ne işim var benim?
0: İçeride öğrenirsin güzelim. Hadi yürü bakalım, gel bakalım.
1: Beni evime götürün! Beni evime götürün, anladınız mı?
0: Aman, götürürüz sen, gel bakalım. Telaşlanma yavrum, sakin ol.
1: Beni evime götürürüz! Bırakın!
3: Hep böyle sert davranırsın bu canım kızlara! Çenesini zedeleyeceksin zavallının!
0: Devamlı havyar yedikleri için çeneleri kuvvetlidir bunların.
3: Sakin ol kızım! Bebek yüzlü dostumuz babanı ziyaret edip gelene kadar bize misafir olacaksın güzelim!

0: Ne biliyorsun bakalım?
1: Ayağı kırık bir bebekle sokaklarda ekmek direnen bir çocuğun neler hissettiğini biliyorum. İnsan 100 gram zeytin için kaç kapıdan kovulabilir onu biliyorum. Sonra demirin tonu kaç lira onu biliyor. Tonlarca demiri aylarca sakladıktan sonra 10 misline satarlar. Onu da biliyor. Gördün ya, kültürüm pek zayıf sayılmaz.
0: Ticaret serbesttir.
1: Tabii serbesttir. Bir odalık ev yapmak için çırpınan garibanların sırtından geçen ay 10 milyon vurmuşsun.
0: Kanunsuz iş yapmıyorum ki.
1: Ben de. Yakalanıncaya kadar hiçbir iş kanunsuz değildir.
0: Hadi be, şimdi görürsün her sisteminin ne olduğunu sen.
1: Polise telefon etmeden kızınla konuşmak istemez misin?
0: Kızım mı? Ne oldu kızıma? Ne oldu kızıma?
1: Ben Murat. Verin telefona da şu herif kızıyla konuşsun.
2: Aa! Al bakalım, beybaban gözlerinden öpecekmiş.
3: Baba! Babacığım, kaçırdılar beni!
0: Kızım, neredesin? Tarif et yavrum! Çabuk, çabuk tarif et!
1: Tarifesi bendedir. Yarın 9'da parayı isterim. Bırakacağın yeri telefonla söyleyecekler sana. Polise gidersen hem kızından hem de depondaki demirlerden olursun. Kim bilir, belki de kazara hapse girersin.
3: Birini mi bekliyorsun abi?
1: Hissemi bekliyorum. Parayı çoktan almış olmalılar.
3: Bu işleri ne zaman bırakacaksın abi? Sokağa her çıkışında ölüm haberini getirecekler diye yüreğim titriyor.
1: Bu işi bıraktım bile Selma. Hissemi alayım, çekip gideceğim buralardan.
3: Ben açarım.

0: Murat abimin hissesini gönderdi patron.
1: Kolay oldu mu?
0: Sorma abi, herif jet hızıyla getirdi paraları. Al, bu da senin hissenmiş. Patron gönderdi.

0: Adı Tülin. Babası yedek parça kara borsasından 20 milyon vurmuş.
1: Desene patron, bizim bebek yüzlüğe iş düşüyor gene.
2: Geç kaldınız. Bebek yüzlü öldü artık. Bu parayla çalışacak başka bir bebek yüzü bulursunuz.
0: Az mı buluyorsun parayı?
2: Sana milyon kazandırıyorum.
0: Mecbursun. Kucağında ayağı kırılmış 6 aylık bir bebekle kapımın önünde açlıktan bayıldığın zaman 10 yaşındaydın. Tam 15 yıldır seni de besliyorum, kız kardeşin de. Koltuk değneklerini bile ben yaptırdım.
2: 15 yıl senin için çalıştım. İşin tehlikelisini ben yaptım. Sen milyoner hayatı yaşadın. Sömürülmekten bıktım. Yetti artık. Gidiyorum.
0: Bir daha gidiyorum dediğini duyarsam... Bırak!
2: Gidiyorum.
0: Seni durduramayacaksak gideceksin tabii. Yolun açık olsun.

0: başım yeter.
1: Sen karışma. Gidecekmiş Ergele. Senin iliğini kurutana kadar emmeden bırakır mıyım ulan? 15 yıllık hizmetimin karşılığını almadan bırakır mıyım?

Baban yaptı bunu. Al abini git buralardan. Bir gün bu pis işlerin ortasında öldürecekler onu. Babamı tanırım ben. Abim bana melek gibi biri derdi senin için hep. Öyle zannediyorum ki haklıymış. Beni meleğe mi benzetirdi? Kendine geldiği zaman ona de ki... meleğe benzettiğin bu insan... yıllardır seviyor seni de. Çok seviyor de. Ama hayır, hiçbir şey söylemedim.

0: Gidelim buralardan abi. Bir gün senin mezarının başında ağlamak istemiyorum.
1: Kızın adı Tülin. 20 milyonluk bir babanın tek kızı. Bu benim son işim olacak. Kendi hesabıma yapacağım ilk ve son işim.
0: Abi!
1: Bir gece içinde 1 milyon kaldırmak işten bile değil. Düşün, 1 milyon.
0: O zaman, ne bileyim ben, bir amel...
1: Tabii düzelir. Gider, koca bir çiftlik alırız. Yemyeşil çayırlarda... küçük, beyaz kuzuların ağzını öperek uyanırız. Hiç yaşamadığımız gençliğimizi yaşarız.
0: Ben güvercinlerle balık beslemek isterim abi. Hem ne bileyim... ben, belki, hani ayağım düzelince... belki evlenirim de. Belki çocuklarım da olur.
1: Bana dayı diye bağırırlar. Onlara kapan yapmayı öğretirim.
0: Senin de çocukların olur.
1: Tabii olur. Beni gerçekten seven bir kız bulursun.

0: Hoş geldiniz Tülin Hanım, buyurun emredin.
1: Geniş kenarlı bir şapka istiyorum.
0: Hay hay efendim, buyurun.
1: Evet, hiç de fena değil.
0: Çok yakıştı size.
1: Şey, kenarı pek dar değil mi?
0: Biz size hiç kötü mal verir miyiz? Bakın bu nasıl?

0: Parasını ağlıyorum. Faturayı babama gönderirsiniz.
1: Emredersiniz Tülin Hanım. Güle güle efendim.
0: Zevk sahibisin. Güzel bir şapka almama yardım ettin.
2: Başka türlü de yardım edebilirim.
0: Öyle mi? Senin kadar yakışıklı birinden hiç yardım almadım.
2: Ben de senin gibi güzelden yardım almadım.
0: Arabam orada.
2: Buyurun gidelim. İsterseniz ben kullanayım. Yolları tarif etmekten daha kolaydır.
0: Tabii, buyurun. Buyurun.

0: Senin gibi bir erkeği daha önce tanımadığım için çok talihsizim.
1: Doğru. Herkesin başına böyle devlet kuşu konmaz.
2: Bu kız olduğundan emin misin?
3: Öyle bir pilci 20 yıl görmesem unutmam patron. Senin bebek yüzlü boş durmuyor. Tereyağından kıl çeker gibi arakladı kızı.
2: Belki de milyonu kendisi vurmak istiyor.
4: Bırakalım vursun. Biz de azra konarız. Hem artık işi bitsin bebek yüzlünün.
5: Bir milyon mu?
6: Oo, çıldırdınız mı siz? Kimsiniz? Nereden telefon ediyorsunuz?
1: Cennetteyim. Tülin adında bir...

0: Kızım, kızım nerede?
1: 10 dakika sonra yanında olacak. Hadi arabana dön. Hadi.
0: Peki, peki gidiyorum.

0: Al, iki tren bileti. İlk tren yarım saat sonra kalkıyor. Çabuk istasyona git, beni bekle. Tren kalkmadan geleceğim.
1: Ya gelmez? Gelmezse?
0: O zaman eve dön. Kucağındakine sahip ol. İyi sakla onu. Unutma, çiftliğimizin parası.
1: Abi.
0: Hadi. Boşuna uğraşma, zaten ayrılık saati geldi. Sevgili pelerin seni bekliyor.
1: Seni pis serseri seni!
0: Hadi, dırlanma! Hadi tüy bakalım!
1: Arabamın anahtarlarını ver, ver diyorum sana!
0: Arabam bana lazım, sen babanın arabasına bin hadi!
1: Babacığım,
2: kızım, evladım! Hadi geç! Çabuk çek!
1: Murat! Etrafın sarılı, vuracaklar seni!
0: Baban mı?
1: Hı hı, yaptığın işi biliyorlar. Parayı almaya geldiler.
0: Para yok!
1: Biliyorsun, 15 yıldır tanıyoruz birbirimizi. Senin ölmeni istemiyorum Murat. Ver parayı şunlara. Bulamayacaksın.
0: Tam babanın kızı gibi konuşuyorsun.
1: Baba! Ateş etmeyin sakın, ben buradayım!
3: Durun!
1: Hadi çabuk kaç!

Bunu yapanları tanıyorsun. İsimlerini söyle, yarım saatte karşına dizeyim hepsini. Hiç kimse tek başına kuvvetli değildir. Unutma.

Bana emanet ettiğin bebeğe bakamadım anne. Önce onu yaşatmak için çırpındım, sonra da mutlu etmek için. Bağışla beni anne. İkisini de doğru dürüst beceremedim. En sonunda senden 20 adım ötede onu da toprağa verdim.

0: Azlık kullanmadan sigara içemeyen birini arıyorum.
1: Polis! Polis!
0: Bir de size bu paraları veren cömert patronunuzu arıyorum. Konuş!
2: Nerede olduklarını bilmiyorum bebek yüzlü. İnan bana!
0: Kim bilir?
2: Saklanıyor senden tabi. Bulamazsın onu.
0: Kim biliyor yerini?
2: İhsan bilir. Bir İhsan bilir. Dağ köşkünde.

0: Kimsin? Ne istiyorsun?
1: Dudağındaki ruşun sahibini arıyorum. Bebek yüzlüğü.
0: Acele etmezsen ömrün oldukça ararsın polis efendi. Dağ köşküne gitti.

0: Ne istiyorsun? Yemin ederim suçum yok benim.
1: Dair nerede?
0: Bilmiyorum. Yemin ederim. Bilmiyorum. Hayır, hayır. Yapma.
1: Elim yanmadan atarım kibriti.
0: Kızının, sadece kızının yerini biliyorum. Kızı okula gidip geliyor. Muhafızı da Giray.
1: Ağzını kaybeden Giray mı?
0: Evet.
1: Islak ıslak sigara içme sakın. Saatine dokunur.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Namet ve Torku Dana Kangal Sucuk 299 lira 50 kuruş, Nesne çikolata çeşitleri 39 lira 50 kuruş.
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
4: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
5: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. McDonald's gibisi
6: yok. Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
9: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Elma 49 lira 90 kuruş, patates, soğan 24 lira 90 kuruş.
13: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
14: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için paraf mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
7: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modu.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.

0: hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
3: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOP'ta 38 lira 50 kuruş.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Sürpriz!
6: Hadi hazırlan, Miami'ye gidiyoruz.
7: Dileklerini alayım.
8: 3 dilek hakkım var.
9: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
6: Teşekkürler.
9: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu...
12: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdim.
11: O zaman bize müsaade.
6: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
12: Net ister.
11: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
12: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
11: Ah canım.
12: Böyle kalırsam?
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
10: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
12: modem öyle bizi bekler.
11: Modem öyle.
10: Hadi o zaman modem.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
16: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
17: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
18: Ben.
19: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
17: Dört arkadaşımızla birlikte...
2: Neydi ya?
13: Ay dilimin ucunda.
17: Ekmek arasına çeşitli malzemeler.

0: malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Babam bu gece de gelmeyecek mi?
1: Bu gece de, başka gecelerde. Bazı şeyler unutulana kadar saklanması gerekiyor. Ben muhafızınız oldukça rahat uyuyabilirsiniz Zehra Hanım.
2: Bunu mu arıyorsun?
3: Kimsin sen?
2: Size masal anlatmaya geldim.
0: Murat'ın sesi bu.
1: Bebek yüzlüğü! Hoşlanmam saklan baştan! Söyle, ne istiyorsun?
2: Kan! Kız kardeşimin kanını istiyorum.

soruyu babana sor. Daha 3 gün önce senin gibi nefes alan, konuşan, pırıl pırıl bir kız vardı. Bir tahta parçasına dayanarak yaşıyordu. Küçücük bir dünyası, küçücük dünyasında onu mutlu edecek tek bir umudu vardı. Anne olmak. Günün birinde anne olacaktı. Minik bir bebeğin sıcaklığını duymak için yaşıyordu. Yaşamıyor şimdi. Bir sürü it çirkin nefesleriyle kirlettiler onu. Dünyasını kararttılar. Beğendin mi bu masalı?

0: 16 yaşındaydı. 16'sında Mutluluğa Hasret küçücük bir çocuktu.
1: Silahsızım.
0: Ben de.

Oh!

Korkudan kadın gibi saklanan baban peşinden gelecektir, merak etme.

0: Barkhaus.
1: Kız kardeşinin acısına saygı duyuyorum.
2: Hayret. Tahir gibi bir canavarın kızının ağzından saygı lafı işitmek. Bakma. Baban gibi sütü bozuk değilim. Seni sadece yem olarak kullanacağım. Baban seni almaya gelene kadar misafirimsin. Onun için ayırdığım birkaç kurşunum var da.

0: ne telaş dostum? Randevuna geç mi kaldın yoksa?
1: Ben mi? Randevu mu? Yok be abi, sinemaya gidiyordum vallahi.
0: Filmin adı Bebek Yüzlü olmasın sakın.
1: Bebek Yüzlü mü? O da kim?
0: Cinayet suçuyla aranan yakışıklı bir. Senin de iyi dostum. Neyse, sen sinemana geç kalma.
2: Sen de suçlusun. Babamın kirli işlerine alet oluyordun.
3: Bizi büyüttü diye minnet borcumuzu ödemeye çalışıyordum. Beni maşa gibi kullandığını öğrenene kadar en güzel 15 yılım gitti.
2: Onu öldürünce kaybettiğin yıllar geri gelecek mi?
3: Geri gelmese de olur. Nasıl olsa kazanacağım hiçbir şey kalmadı hayatta.

0: Buldun mu Tahir'i?
1: En iyi üç adamıyla yola çıktı bile. Yola başkaları da çıktı.
0: Kim?
1: Polisler. Bana kalırsa Tahir'i bekleyecek vaktin yok. Cinayet suçundan aranıyorsun.
0: Bekleyeceğim.
2: Murat.
0: Her şey bitti artık.
1: Aptallığı bırak. Bu yol mahzenlerden rıhtıma gider. Su ve bataktır ötesi. Hadi.
0: Bekleyeceğim.
1: Arkadaşımın şilebi sabaha karşı yola çıkıyor. Rıhtında bir motor bekleyecek seni. Durma, başka çaren yok.
2: Unut şu fiilini, hayatını düşün.
1: Ölümün Selma'yı geri getireceksin, beraber ölelim.
0: Kardeşimi bu kadar ucuza mı bırakacağım? Onu ellerimle toprağa sokup bir korkak gibi kaçacak mıyım? Onu ne kadar çok sevdiğimi bilmez misin?
1: Bizim gibi sokaklarda büyüyen insanların sevmeye hakları yoktur. Kardeşlerini bilin.
2: Murat, çılgınlık etme. Hayatın ortada, geliyorlar. Durma, kaç, kaç.
1: Biz oyalarız onları, fırla. Hadi diyorum sana.

0: Sen kalacaksın.
1: Ben de geleyim. Ben uyursam kurşun sıkmazlar sana.
0: Ölmemi istemiyorsun. Niçin?
1: Çünkü... kendimi bildiğim günden beri... seni seviyorum. Ne olur Murat. Hiç olmazsa motora bininceye kadar yanında kalayım.

0: Nerede?
1: Kaçtı. Ana kapıdan. Az önce. Ama daha sokağa çıkmamıştır.
0: Sen kal, bu ite bekçilik edeceksin. Yürü! Gel şuradan!
1: Sigara içer misin?
0: Eyvallah!

Boş ver be arkadaşım. Yaşasan ne fark edecek sanki? Hiç buradan daha güzel yerler görmedim ki zaten. Hadi git sen. Hadi. Kardeşinle hayal ettiğin çiftliği kuracaksın. Söz vermiştin.

Captain Rick.

0: Irene.
1: Hadi baba! Durma! Çek tezi!
2: Buraya gel! Bu serseriyle birlikte gebereceksin yoksa!
1: Senin kötülüklerine perde olmaktan iyidir ölmek!

Zehra! Kızım! Aklını başına topla! Babanım ben!

0: Motora kestirmeden bir yol var Zehra. Vedalaşmaya zaman yok herhalde. Hadi eyvallah. Hoşça kal.
1: Murat!
2: Attığın kurşunu pahalı ödeteceğim sana.

sakın. İplere sıkı tutun. Seni yavaş yavaş indireceğim aşağı.

Ha ha ha!

0: Evet, onun üstüne yapıştıracağım. Kopyasını çıkartacağım.
1: Ne olur bırak babacığım, yalvarırım.
0: Ben çekil bırak. Başımdan defol.
1: Bırak gitsin.
0: Defol ha. Çekil kız başımdan. Odaya sokma beni Zehra.
1: Ne olur baba.
0: Defol ha.

0: Seni ömrüm oldukça unutmayacağım.
1: Kimsesiz bir kız hatırlanmaz Murat. Güle güle. Kurtuldun artık, yeni bir dünyaya gidiyorsun. Düşünüyorum da, acaba iki kişi sığmaz mı bu dünyaya? Belki o çiftliği birlikte kurardık.
2: Bebek yüzlü.
0: Dur. Abim o benim.
1: Öyleyse yardım etsin sana.
0: Çok geç. İp koptu artık.
2: İndir silahını bebek yüzlü. Yoksa ateş edeceğim.
0: Sakın sen ateş etme Turgut. Beni biri vuracaksa o sen olma sakın.
2: Öyleyse indir silahını. Ver.

0: ölmeyeceksin değil mi? Ölmeyeceksin!
1: Beni öyle biri vurdu ki... istesem de yaşayamam artık.

0: etmek istedim bebek yüzlü. Bilmiyorum neden ama istedim.
1: Ben biliyorum. Ama söylemek için geç kaldım. Her şey için geç kaldım.
2: Yardım et ona! Daha vakit varken yardım et! Çünkü o...

0: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
2: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
3: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
2: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
4: Günaydın baba.
2: Günaydın.
0: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
5: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
2: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
0: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
5: Sen burada yeni misin?
2: Öyle sayılır.
5: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
2: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
6: İnşaatına mı başladın?
2: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
7: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
5: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Düttürü Dünya bugün 18'de TV4'te.
8: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
9: Ama bu...
10: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
9: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
8: Demezdim.
9: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
10: Ne ister?
9: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
10: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
9: Ah canım.
10: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
11: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
8: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
9: Modem öyle.
8: Hadi o zaman hadi modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
8: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
14: Bu çarşamba 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt KOPTA 38 lira 50 kuruş.
15: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
16: Yeni Ariel hepsi bir arada Pods. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Chatman çılgın değişim festivalini sunar. Eski yatak odanızı 30 bin TL'ye sayalım. Sizi yepyeni Chatman'ınıza kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin. Haydi.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
19: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
20: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içine vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurlar. Kim tutar seni?
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ve Pepsi'niz.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Onu Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Onu oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği.

0: yeteneği, üretken gücüyle yeni Casper PZ10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: vazgeçmeye çok yakın olduğum anlar da oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
1: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
2: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
3: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
4: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
2: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
1: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
3: Ne olursa olsun umudunu yitirmeyenlerin.
5: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
6: Yapacağım dedim, yaparım.
7: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
3: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
8: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
9: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
3: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
0: yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: renkli mutfaklar, lezzet dolu tabaklar ve usta şeflerin ellerinde büyüyen eşsiz tatlar. Burak Patates bu programda usta şeflerin kapılarını çalacak, onların özel tarifleri ve yemek yapma tutkularını yakından tanıyacağız. Şeflerin kariyer yolculuklarına ve ilham verici hikayelerine eşlik edeceğiz.
1: Mutfakta hiçbir şey yapmak için yapma. Ve şu an geldiğim noktada şunu söyleyebilirim ki azim, hedef ve merak çok önemli.
2: Hayatta hiç

0: hiçbir şeyi de kolay bir şekilde elde etmedim.
1: Tabaklar yaptığınız yemeğin aslında hikayesinin başladığı noktadır.
2: Aklımda her zaman kalbinde mutfak olan bir yer vardı.
3: Şeflerin Mutfağı hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
3: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım, sen de durular.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Zöhre!
8: Hadi hazırlan.
7: Miami'ye gidiyoruz.
9: Dileklerini alayım.
10: Üç dilek hakkım var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
8: Teşekkürler.
11: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
12: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: hedefimiz tüm barımızı doldurmak.
1: Ben.
2: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay, dilimin ucunda.

0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
1: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abaküs.
4: Kasa.
5: Marul.
6: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size yumurtalı ıspanaklı pizza tarifi vereceğim. Malzemelerimiz çok kolay. Bir tane lavaş ekmeğimiz var. Tam buğday unundan kullanacağım lavaş ekmeği. Ispanağımız var. 3 çeşit peynirimiz var. Keçi peyniri, kaşar ve dil peyniri kullanacağım. 4 tane de yumurta kullanacağız. Bütün karışımları hazırlayacağız. Lavaş ekmeğimizin üzerine koyacağız. Fırınımıza atacağız. Yaklaşık böyle bir 10 dakika boyunca 200 derecelik fırınımızda pişireceğiz. Hemen önce ıspanaklarımızı, çocukluğumuzun vazgeçilmez tadı, ıspanaklarımızı ince ince doğrayacağız. Çocukken hepimizin bildiği bir çizgi film vardı. Gerçekten o hayatımız boyunca bizi böyle şey yaptı, motive etti ıspanak yemeğe dair. Ama iyi ki de motive etmiş. Gerçekten çok lezzetli, besleyici özelliği çok fazla olan bir besin ıspanak. Çocuklarımıza mutlaka yedirmemiz lazım. Bu tarifte de eğer çocuklarınıza böyle ıspanak sevmiyorsa aramızda, bu tarifte kesin olarak ıspanağı sevecektir. Çünkü bu hem pizza görünümlü, hem sağlıklı, hem içerisinde yumurta var, hem 3 çeşit peynir var. Bu peynirleri değiştirebilirsiniz. Ben bugün dil, keçi peyniri ve taze kaşar kullanacağım. Ama farklı peynirlerde kullanmanız mümkün. Hemen ıspanaklarımızı aldık, ince ince doğradık. Şimdi 2 tane yumurtamızı önce bir iyice çırpalım. Yumurtaların oda sıcaklığında olmasına dikkat edin. Yumurtalar oda sıcaklığında olursa daha lezzetli ve daha güzel olacaktır. İyice köpürmesini istiyorum. Omlet yapar gibi yumurtalarımızı iyice çırpacağız. Şimdi yumurtaların içerisine ıspanaklarımızı koyacağız. Sonra peynirleri rendeleyeceğiz. Rendeleyip içine koyacağız ve çırpma işlemine devam edeceğiz. Burada bir karışım hazırlıyoruz. Burada bir baz hazırlıyoruz. Bu hazırlamış olduğumuz bu karışımda lavaş ekmeğimizin üzerine koyacağız. Üzerine 2 tane daha yumurta kıracağız. Sonra yumurtalı ıspanaklı pizzamız hazır hale gelecek. Bu aşamadayken birazcık karabiber, birazcık tuzunu da atalım. Karıştırmaya devam edelim. Peynirlerin tuz miktarına göre siz kendiniz belirleyebilirsiniz. Eğer peynirleriniz tuzluysa çok fazla tuz atmanıza da gerek yok. Şimdi bu da bir kenarda dursun. Taze kaşarımızı rendeliyoruz. Bu kadar yeterli olacaktır. Hemen kaşarı da ekledik. Keçi peyniri kullanacağım, sert bir peynir. Hemen bunları rendeliyorum. İsterseniz küp küp de doğrayabilirsiniz. Ben böyle rendeleyeyim ki daha güzel olsun diye. Dağılsın iyice. Hem ezerek hem de rendeleyerek keçi peynirlerini de istemiş olduğum boyutlara getirdim. Dil peyniri kaldı. Dil peynirini bıçaklar bedeliyle küçük küçük doğrayacağız. Dil peynirini en üstüne koyacağız. Karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemeler iyice birbirine karıştı. Tam bir lezzet şöleni ortaya çıktı. Şimdi lavaş ekmeğimizin üzerine hazırlamış olduğumuz bu karışımı koyacağız. Bu lavaş ekmeği isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Yani çok kolay bir şekilde hamurunuzu mayalayıp bu ekmeği elde edebilirsiniz. Ben hazır bir ekmekten kullanıyorum şu an. Ama siz dediğim gibi bunu kendiniz de evde yapıp afiyetle yiyebilirsiniz. İyice dağıtıyoruz. Şimdi şurada 2 tane oyuk yapalım. Hatta öyle yapmayalım, şöyle yapalım. Şurada 2 tane oyuğumuz olsun. Buralara yumurtamızı kıralım.
besleyici özelliği çok fazla. Görüntüsü çok güzel. Yumurtalı bir pizza hazırlıyoruz şu an. Böyle süsleyebilirsiniz de isterseniz. Dediğim gibi bu tarifleri mutlaka evinizde çocuklarınızla birlikte yapın. Çok eğlenceli ve çok güzel olacaktır.

Evet, gördüğünüz gibi burada çok güzel bir görüntü ortaya çıktı. Şimdi yumurtalı pizzamızı hazırladık, fırınımıza atacağız. Yaklaşık böyle 10 dakika boyunca 200 derecelik fırınımızda pişireceğiz. Evet efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki tarifimiz yumurta dolması. Haşlanmış yumurtamız var, hardalımız var, mayonezimiz var, dereotumuz var ve maydanozumuz var. Hemen yumurta dolması yapmak çok basit ve çok güzel olan bir tarif. Bu 1950'lerin 60'ların Amerika'sında aslında çok fazla tüketilen ve günümüze kadar gelen bir tarif aslında. Yumurtaları ortadan ikiye ayırıyoruz. Haşlamış olduğumuz yumurtaları. Bunu şu şekilde ayıralım. Şimdi bunları bir çay kaşığı yardımıyla ya da tatlı kaşığı yardımıyla içerisindeki sarıları alacağız. Şimdi sarıları alıyoruz, beyazları kalacak. Çünkü sebebi şu, şimdi bu iç tarafındaki harcı değiştiriyor olacağız. Yani buna hardal, mayonez, böyle maydanoz, dereotu ekleyeceğiz ve oradan bir sos hazırlayacağız. Daha sonra da yumurtalarımızın o beyaz olan kısımlarını dolduruyor olacağız. O nedenle bu beyazlara dikkat edin, yani dağılmasınlar. Bunlar önemli. Hemen bunu istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Yumurtalarımı bu şekilde sarılarını çıkardık. Şimdi maydanozları ve dereotunu ince ince doğrayacağız. Maydanoz, dereotunu ince ince doğradıktan sonra mayonezimizi ve hardalımızı ekliyor olacağız. Hemen maydanozları da doğradık. Hardalı ekliyorum. Ve içerisine mayonezi ekleyeceğim. Yapımı çok basit ama bir o kadar lezzetli ve güzel bir tarif. Yumurtaların sarılarını ezerek iyice karıştırıyoruz. Şimdi çok güzel görünüyor farkındaysanız. Birazcık tuz atacağım. İsterseniz birazcık da pul biber atabilirsiniz. Ben acı seviyorum biliyorsunuz, o yüzden pul biber birazcık ekledim. Bütün malzemeler birbirine karışacak şekilde iyice kaşık yardımıyla eziyorum. Bu arada ıspanaklı yumurtalı pizzamız ne durumda bir kontrol edelim. Of, of, şu görüntünün güzelliğine bakın. Yumurtası birazcık fazla pişmiş ama gerçekten inanılmaz güzel görünüyor, inanılmaz lezzetli görünüyor. Böyle gerçekten böyle bunu yemek için hani insan sabırsızlanıyor. Eminim siz de böyle evinizde bunu yapıp afiyetle yiyeceksiniz. Çok besleyici özelliği, çok fazla. İçerisinde 3 tane peynir var, ıspanak var, 4 tane yumurta var. Böyle tam buğday unundan lavaş ekmeği var. Birazdan sunumda tadına da bakacağız. Bu arada yumurta dolmamızı da devam edelim. Şimdi bunu bir sıkma tüpüyle de yapabilirsiniz. Eğer elinizde sıkma tüpü yoksa hiç endişelenmeyin. Kaşık yardımıyla bu şekilde doldurabiliriz. Bütün yumurtaları içerisine dolduracağız. Haşlanmış yumurtadan sıkıldıysanız ve farklı bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Bu tarifi denedikten sonra bana Instagram'dan mutlaka yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen diğer dolmamızı da hazırlayalım. Ve sonuncuya geldi. Ve yumurta dolmamız hazır. Ortalığımızı şöyle bir toparlayalım. Bugün neler yaptık bir bakalım. Sıra geldi işin en güzel kısmına. Nedir o? Tabii ki tadına bakacağız.
Şimdi öncelikle yumurta dolmamızın tadına bakacağız. Yumurta dolmamızı nasıl yaptık hemen anlatalım tekrar. Önce yumurtalarımızın sarısını çıkardık. Bu sarısını hardalla, mayonezle, dereotuyla, işte maydanozla hafif hafif karıştırdık. Sarısını da iyice ezdik. O sarısını var olan kısmını yumurtanın beyaz olan kısmına yerleştirdik ve yumurta dolmamız hazır. Şimdi çok heyecanlıyım. Muazzam. Gerçekten. Ya ben haşlanmış yumurta yemekten sıkıldım. Ne yapacağım bilmiyorum diyorsanız gerçekten bunu yemelisiniz. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Böyle üzerine birazcık pul biber de ekleyebilirsiniz. Hatta bir de öyle deneyeyim. Pul biberimi de ekledim. Bakalım pul biberli nasıl olacak? Budur. Çok güzel. Şimdi sıra geldi ıspanaklı yumurtalı pizzamıza. Ispanaklı yumurtalı pizzamızın altında bir tane lavaş ekmeği var. Üzerine ıspanakları koyduk. Ispanaklı yumurtayı önce bir karıştırdık. Daha sonra içerisine keçi peyniri ve kaşar koyduk. Nihan keçi peynirinin adı aklıma gelmedi. Keçi peyniri ve kaşar koyduk. Bunları iyice karıştırdık ve lavaş ekmeğimizin üzerine koyduk. Üzerine böyle gördüğünüz gibi şurada dil peyniri var erisin ve daha güzel olsun diye. İki tane de yumurta kırdık. Afiyetle yiyebileceğiz. Şimdi tadına bakalım. Dil peynirinin olduğu yerden alıyorum. Of. Çok güzel kokuyor. Gerçekten yıkılıyor. Gerçekten çok güzel ama yani hakikaten çok güzel. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay Lisan'ın programıyla karşınızdayım efendim. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, acaba bu iş nasıl yapılıyor diye öğrenip yola çıkmaya devam ediyorum. Bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ne geldim. Efendim bu şekilde model bebekler yapıyorlar. Tabii ki bu bebeği yeni baştan yapmayacağım.
1: Zaten yapman imkansız Tuğba.
0: Saç makyaj olayına gireceğim bugün. Ne diyorsun?
1: Kuaförlük yapacaksın.
0: Kuaförlük demeyelim de hani ne diyeceğiz bilmiyorum.
1: Ben de bilmiyorum.
0: Efendim bunlara saç makyaj yapacağım bugün. Belki başka bir gün gelip yeni baştan böyle bir bebek yapabilirim herhalde, öyle değil mi?
1: Eminim.
0: Kesin canım, o iş bende yani hiç. O zaman ne yapıyoruz? Buyurun başlayalım.
1: Tuğba buraya bir daha gelmekten bahsediyor ama eminim tembelliğini görünce bizi bir daha kabul etmezler.
0: Evet, Behrin hocamın yanına geldim şimdi. O uzun zamandır bu işlerle uğraşıyor. Hem makyaj hem saç, değil mi? Bir sürü şey yapıyorsunuz.
2: Evet, her şeyi yapıyoruz vallahi.
0: Efendim hoş geldiniz öncelikle programımıza.
2: Teşekkür ederim Tuğba, sağ olasın.
0: Peki bu bebekler niçin yapılıyor, bu model bebekler?
2: Bunlar Üsküdar Belediyesi'nin talebiyle beraber yürüttüğümüz bir proje, Üsküdar Belediyesi ile koleksiyon bebekler. Bunların makyajlarını ben yapıyorum. Makyajdan sorumluyum.
0: Ay çok değişik bir şey değil mi ya? Direkt hani makyajdan sorumlu bir kişi var bunun için.
2: Çok eğlenceli.
0: Evet, eğlencelidir ki. Evet.
2: Yalnız şöyle söyleyeyim mi? Yani çok iyi yapacağından eminim. Yani sen zaten çok güzel makyaj yapmışsın.
0: Evet, kendim kendi yapıyorum. Bu bebeklere nasıl yapacağım hiç bilmiyorum.
2: Çok rahat yaparsın. Ben sana yardımcı olacağım. Şimdi ince bir fırça alıyoruz.
0: Tamam.
2: Bak şimdi.
0: Ya bunlar İlk oturmuyor önce... değil mi? Ben oyuncak bebek
2: koleksiyon.
0: Bir saydım şunu, şöyle eğmeye çalışıyorum, evet. Kıracağım.
2: Koleksiyon bebekler hanım sultanlar kalacak. Yapılıyor. Aa. Ben şu anda mesela Mihrimah Sultan'ı çalışıyorum.
0: Evet. Tuğba Sultan olsun. Tuğba Sultan Han Hazretleri geliyor.
2: Evet. Şimdi bakalım kendinize yaptığınız gibi mi makyaj? Buyurun ben size göstereyim. Bir tanesini mesela ben bir tarafını ben göstereyim size. Öbür tarafını da siz yapın. Beyaz. Gözümüzün içinde beyaz var. Bunu her şeyi kendimiz yapıyoruz. Bir de oluşturuyoruz.
0: Ne güzel.
2: Yani siz hazır yüze yapıyorsunuz. Ben göz içindeki beyazı bile düşünmek zorundayım.
0: Ne diyorsunuz siz? Kolay mı?
1: İş biraz karmaşık ama kolay.
2: Kolay. Gel yap.
1: Bedrin ablamızdan davet aldım.
2: Şimdi sana aynı şeyi bekliyorum.
0: Şey, korku filmi gibi oldu. Boya lazım mı?
2: Tabii ki.
0: Hayır, fırçada var ya boya.
1: Tuğba ince işçiliğe başladı.
0: Ay bir dakika.
2: Olsun, hiç sorun değil.
0: Şey sileyim.
2: Alalım.
0: Panik oldum ben.
2: Bakayım.
0: Şey dışına taşıyorum
2: ya. Yani bazı yerlerde malzemeyi bekleyene kadar şu elimizi de alabiliriz.
0: Ama dış ses
2: pratik
0: beni...
2: olmak gerekiyor.
0: Dış ses beni şey yapıyor, çok oyalıyor ya. Bir anda böyle panik oluyorum.
2: Şimdi bu büyüteci kendine göre ayarladın mı? Buna bakınca iyi görüyor musun?
0: Görüyorum.
2: Tam sanki dışından bakıyormuşsun gibi geldi.
0: Nereye baktım belli değil ya.
1: Berin hocamız da durumu fark etti.
0: Berin hocam, şimdi gözünün beyazını boyadık.
2: Evet. Şimdi biraz bunun göz bebeğinde yapacağız ya. Yok şu anda göz bebekleri.
0: Bakayım.
2: Evet. Yani yapılmışı var ama şöyle, yani sizin yapmanız gerekiyor bunu. Öyle kolay olmaz.
0: Bu böyle kirpikleri, mirpikleri hepsini yapacak mıyım?
2: Tabii ki. Aa, bebek hiçbir şey yok mu suratında?
0: Çok zor iş bu ya.
2: İyi olsun, gayet güzel gidiyorsun.
0: Kolay
2: şimdi, ne yapalım? biz bunu mesela şimdi öbürünü beklerken, hani göz bebeğini yapacağız ya. Hı-hı. Ne yapıyorum? Gözünün üzerindeki şeyi boyuyorum. Hani far gibi. Mesela ama sizin çok güzel şu anda. Şöyle.
0: Ben sürekli bir kameraya oynama olayım var benim ya.
2: Şimdi şuraya hafif

0: şöyle bir tane gibi sürüyorum.
1: Doğal bir makyaj çünkü sultan makyajı.
0: Evet, yapıyoruz. Çok ağır olmamalı.
1: Gece makyajı evet. Değil bu hani evet. Smokey eyes falan. Bayağı benimkisi gibi günlüğe çok yakın bir...
0: Burayı biraz atmanız gerekiyor kız bak.
1: Ha tamam.
0: Ya gerçekten kolay sandın ama sen. Yani bakın şimdi şöyle.
2: Berin ablamızdan da duymak beni mutlu etti Tuğba. Kolay mı sandın?
0: Hayır.
1: Ha şuraya gitmeyelim pardon. Pardon.
3: Allah Allah sanki gül kurusu gibi geldi bana. Renk de siz bakırken görmemiştim.
0: Kuruduğu zaman hemen koyulaşıyor.
1: Hmm.
0: Evet.
1: Allah Allah direkt görmüyor mu büyüteçten bakıyorum. Çok
0: bir dakika büyüteçini ayarladın mı?
1: Şimdi ben büyüteçin nasıl iyi olup olmadığını da anlayamadım.
2: Ha gayret Tuğba.
0: Aa çok güzel oluyor. Gerçekten ha.
1: Hocam yani şimdi kameralar var diye de.
0: Yok yok valla yok.
2: Berin hocamız sabırla anlatmaya devam ediyor.
0: Şimdi yani tabii ki birazcık. Şimdi ne yapıyoruz? Göz bebeğine geçiyoruz.
1: Ay, evet
0: yani
1: ya.
0: Şimdi bunlar birazcık nasıl daha zor detaylar.
1: Oo, evet. Bence burada duralım.
0: Yaparsın.
1: Yapamayacağım. Daha fazla ilerlemeyelim, rezil olmayayım çünkü ben.
0: Yok bence çok güzel gidiyor. Gerçekten.
1: Ya ben hiç övülmeye alışık değilim. Bir yerden yere vuruyor insanlar.
0: Yok yok eliniz yatkın.
1: Gerçekten
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ben Berin hocamı çok
0: sevdim. Gerçekten.
2: Tuğba yine bildik Tuğba. Hangi hocamız, hangi ustamız ona kızmazsa onu çok seviyor.
0: Çok güzel yapacaksınız merak etmeyin.
1: Net yani kesin. Evet. Değil mi? Dış ses.
2: Benim hiç umudum yok Tuğba.
0: Hayır yapıyor. Hayır,
1: yapacağım da nasıl yapıldığını görmeye ya. Çalışıyorum ya hani.
0: Evet.
1: İşimiz bu ya.
2: Bakmadın ki hocamıza Tuğba.
1: Anne münasebeti biliyorum ya. Düşünüyorum o sırada ben yapabilecek miyim acaba diye. Şimdi hocam şundan aldınız değil mi?
0: Evet şundan birazcık alın. Ya zaten ben birazcık da mesela kahverengi de zaten müdahale edeceğim ona. Yani çok sıvı kullanmayın.
1: Tamam bir dakika şurada biraz fazlalığını alayım.
2: Sizin müdahaleniz, usta dokunuşlarınız olmadan zaten olmaz ki Berin hocam.
1: Oldu mu hocam?
0: Yok gayet güzel gidiyor. Sadece birazcık eşitleyip biraz da kahverengi yapmamız
1: lazım. Gözü büyük bir gözü küçük oldu sanki.
0: Olsun yapılabilir. Yapabilirsin.
1: Şimdi? Bunu başarabilirsin.
2: Hepimiz heyecanla ortaya çıkacak sonucu bekliyoruz Tuğba.
0: Bir de dikkat edersen çok böyle ince detay ya. Hı hı. Yaparken konuşulmuyor fazla. Ya ben çok konuşmam böyle çalışırken.
1: İşte ben hem konuşmam yapmaya çalıştığım için doğru.
0: Biraz hassas bir iş ama.
1: Evet.
2: Hocam Tuğba da hiç susmaz.
0: No, bence gayet iyi. Çünkü neden? Yani gerçekten
1: çok
0: bu
1: zor ya.
0: Evet kullanmak. Bir alabilir miyim?
2: Tuğba'ya her zaman söylüyorum. Şu konuşma merakını işine yansıtsan başaramayacağın iş yok.
1: Ya gerçek mi? Çok gerçekçi makyajlar ya.
0: Şimdi vallahi gidiyorsun.
1: Evet.
0: Yani.
1: Ha evet. Bana diyorsun.
0: Şöyle, şimdi ne yapıyor musun? Göz bebeğini. İçinin şu siyah var ya. Onu yapıyorsun. Yine çok ince hassas bir şekilde.
1: Nefesler tutuldu.
0: Kolay mı sende? Programı.
2: Hocam oldu gibi mi?
0: Ama bir şey değil mi? Ben bu kadar beklemiyordum biliyor musunuz?
1: Gerçekten,
0: gerçekten
1: mi? Ne güzel ya.
0: Güzel gidiyor.
2: Oldu da hocam kaç saat geçti?
0: Olur mu canım ya? Çalışıyor.
1: Hocam ne iki kere kameraman arkadaşım.
0: Hayır.
1: Ne yazmış telefonla ve bana ne yazıyor? Hızdan biraz yazmış. Tamam. Hızlanıyorum.
0: Yalnız bu iş öyle hızlanacak bir iş değil. O kadar kolay
1: ya,
0: değil.
1: Ya üşenmemiş telefona yazmış büyük bir fonta. Biraz hızlanır mısın diyor. Yavaş mı gidiyorum? Böyle yapıyor.
0: Hızlı bile gidiyor. Ben daha yok.
1: Ya ben bugün böyle havalardayım. Uçuyorum ya.
0: Şimdi ne yapıyorum? Getiriyorum. Bak birazcık makyaj kısmına giriyoruz aslında.
1: Tamam.
0: Şöyle. Şimdi gözün eskiden böyle sürmeler vardı ya.
1: Evet.
0: Onları hafif bir şekilde mesela ne yapıyorum?
2: İyi izle Tuğba lütfen.
1: Gayet şimdi iyi gidiyor hocam.
2: Hocam işte Tuğba böyle işi size yaptırır hiç fark ettirmeden.
0: Vay Tuğba birazcık böyle şu tarafa duruyor.
1: Korku filmi gibi
0: oldu. Bakayım. Yani birazcık böyle şey seninki stilize etmiş gibi oldu. Biraz daha şöyle yani

0: bunu. Hmm. Sen daha şöyle şöyle yaptın.
1: Böyle olsun hocam kirpiği.
0: Ben Tuğba hakikaten kolay mı sandın diyeceğim artık yani. Baştan biliyordum. Artık demenin zamanı geldi galiba. Şimdi ben size kaşı göstereyim, tamam mı? Seni nasıl kaş yapacağım çok merak ediyorum.
1: Emin misin?
0: Tabii.
1: Gerçekten bunu merak ediyorum.
0: Çok merak ediyorum. Çünkü kaş kısmı yani önemli biliyorsun. Şimdi
1: evet ya.
0: Kaşları.
1: Cidden önemli.
0: Bak şimdi.
2: Hocam Tuğba bunu yapamaz ki. Hiç ümidim yok.
0: Evet Tuğba'cığım ben sana gösterdim. Şey sen yapıyorsun. Kaş önemli. Hı hı. Hadi bakalım.
1: Ay.
2: Ve yine yanılmadım, yapamadı.
0: Yani Tuğba inanamıyorum. Yani şu an ne kadar ışık kaşlar. Bakar mısın?
1: Şöyle bir göstereyim ben kameraman arkadaşıma.
0: Çok fazla ışık değil mi?
1: O kadar çok eşit ki yani... Neyse olacak ya zamanla.
0: İnşallah. Devam et.
2: Olmuyor yine.
0: Ya başta daha mutluydum.
1: Evet bir modunuz düştü.
0: Her şey kaçtan sonra.
1: Kaçtan sonra her şey değişti. Evet.
2: Şimdi modunu düşürdüm diye bana kabahat bulursun Tuğba.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Rujunu sürelim.
1: Aa en evet. Güzel yeri. Artık bunu ben kendi başıma yaparım herhalde.
0: İnşallah.
1: Şu fırçayla...
0: Olabilir, olabilir.
2: Bari ruj sürmeyi başar Tuğba lütfen.
1: Hocam oluyor mu ya?
0: Bakın.
1: Yoruldum.
0: Yo yo oluyor. Valla oluyor.
1: Ha, ne güzel.
0: Aa buna şaşırdım.
1: Gerçekten mi? İlk defa şaşırdım.
0: Yok yok bu güzel.
1: Şaşırtmayın seni. Güzel. Bana benzetme.
2: Aynı sen derler Tuğba.
1: Aynı ben, evet.
0: Şimdi allıkları bu boyalarla güzel dağıtamıyorum. Ne yaptın? Gerçek malzeme.
1: Gerçek allık mı süreceğiz? Evet. Aa, evet. Ama biraz da ben kendime süreyim mi?
0: Biraz seni çok güzel buldum ha.
1: Biraz pembelik gelsin. Yoruldum.
0: Aynaya bakmadan makyaj.
2: Tam aklımdan geçiyordu. Tuğba önce kendine sürecek diye.
1: Yo, yo, ben kendi makyajımı da kendim yapıyorum.
0: Yo, gerçekten ben zaten yani
1: fark çok kolay. Mi?
0: Yani çok güzel gideceğini biliyordum programı çünkü makyaj güzel.
2: Makyajı sever Tuğba.
0: Yani Tuğba Allah'ını seversen ya.
1: Olmadı mı şimdi?
0: Yani oldu mu şimdi?
1: Sevgili seyirciler olmadı mı?
2: Olmadı elbette Tuğba.
1: Bence oldu.
0: Neyse. Ayrıca o ruj bitmemişti. Dikkatimi.
1: Ruj
0: bitti mi?
1: Bitmedi mi?
0: Sence?
1: Hocam artık oldu galiba. Bekle. Sevdiğim de bir ton böyle gül kurusu gibi.
0: Ya güzel güzel. Şimdi
1: yani daha iyi. Hocam bir bakar mısınız kameraman arkadaşımın cep telefonunun ekranına yazmış. Makyaj programına döndük yazmış. Münasebet.
0: Burada ince iş yapıyoruz
1: lütfen. Burada işçilik var evet. Ama.
0: Tamam şimdi geçelim.
1: Saça mı geçtik? Evet. Bu nasıl bir saçtır ya? Ay boyayı da getiriyor.
0: Olsun.
1: Şöyle.
0: Onu
1: şarkıyı atlasam mı hocam ben kendime böyle?
0: Aa güzel bu nasıl çekti ama yok kendi rengin daha güzel.
2: Tuğba canım saçı da boyaya düşürdün.
0: Şöyle.
2: Dikkatle izlemeye devam et Tuğba.
0: Tamam ben bundan sonrasını sana bırakacağım çünkü artık şekil vermek sana tamam mı? Şöyle yapıştıracaksın, böyle getireceksin. Topuzunu yapacaksın, sen yapmış olacaksın.
2: Sen yapamamış olacaksın demek istediniz sanırım Berin hocam.
0: İstediğiniz gibi. Oraya da mesela azıcık şey yapalım. Silikon yapıştıralım değil mi? Ama o itler görünmesin Tuğba. Sen de hep de...
1: şey diyor, vur deyince öldürüyorum
0: yani,
1: ben.
0: Yani
1: tamam.
0: Tam diyorum ki Allah ne kadar güzel oluyor. Ondan sonra...
1: tek bir hareket. Tek bir hareketimle berbat ediyorum.
0: Yok. Şimdi silikon sıcak.
1: Almış saçından yani. Daha fazla demiş kameraman arkadaşım Ayberk.
2: Aferin kameraman arkadaşım Ayberk. İyi fark ettin.
0: Ama Tuğba ya, biraz çok çektin arkaya atlasana. Ya Allah seversen, bakar mısın
1: ben
0: ya?
1: Ben de diyorum ki...
0: Bir baksana.
1: Bir dakika
0: yani biraz daha dikkat bir etmen gerekiyordu.
1: Şimdi karşılaştırmaya geçiyorum. Bunu hocamız yaptı, bunu da ben yaptım. Aradaki 7 farkı bulunuz sevgili seyirciler. Şimdi topuzlara dönüyorum. Böyle bir şey olamaz ya gerçekten ama... Yine de bir şeyler yapabildim ben bugün ya. Ve çok teşekkür ediyorum.

0: Ben çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi. Gerçekten
1: bence
0: çok
1: de.
0: Keyifliydi.
1: Bana göstermiş olduğunuz çok sabra karşı, sevgiye karşı, ilgiye karşı tekrardan
0: ben
1: çok, teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun. Bugün Tuğba geldi. Performansı gerçekten çok iyiydi. Yani bu enerjiyle her işi başaracağından eminim. Çok güzel bir programdı. Çok keyif aldım. İnşallah yine bir gün gelip beraber yine bir program yaparız. Çok isterim onun buraya gelmesini.
1: Efendim bugün Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'ndeydik. Ve ben bu işlere giriştim. Mini mini bebeklere böyle bir şeyler yapmaya çalıştım. Başarılı olabildim mi hiç bilmiyorum. Artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum, ne yaparım bilinmez. İzlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın efendim.

Ağrı toprağı, bin yıllık bahar toprağı, bin yıllık sevda toprağı. Lanetli ahuri toprağına diz çöktüm. Bin yıllık sevda toprağına, dağın ışığına diz çöktüm. Üç kere seslendim bin yıllık sevda toprağının yüreğine. Üç kere çoban, çoban dedim neredesin? Gülen kız gülbahar neredesin? Ağrı'nın doruğunda suyu son maviye kesmiş Küp Gölü derler bir göl vardır. Her yıl bahar gelip de Ağrı'nın eteklerini türlü renkte, türlü kokuda çiçekler bezediğinde Ağrı Dağı'nın güzel, kederli kara gözlü, ince uzun parmaklı çobanları Küp Gölü'ne gelir, gün doğumundan gün batımına kadar Ağrı Dağı'nın öfkesini çalarlar. Ağrı'nın bin yıllık suskun öfkesini ve de Gülbahar'la Ahmet'i anarlar böylece.

0: Ahmet! Ahmet!
1: Buyur dayı.
2: Konuğun kim Ahmet? Bey mi, paşa mı oğla?
1: Konuğum yok.
2: Öyleyse bu at senin kısmetindir.
1: Madem ki gelmiş kapımda durmuş, öyledir. Kendimi bildim bileli böyle güzel bir at görmedim.
2: Bir yerlerden, çok eski zamanlardan gözüm ısırıyor boynundaki damgayı. Ama kimin olursa olsun bu at senindir. Değil mi ki gelip kapına durmuş, haktan kapına yadigar geldi.
1: Haktan yadigar. Evet. Belasıyla, sevinciyle haktan yadigar. Bunun ucunda hangisi ola?
2: Kapında duran hayır mıdır, şer mi, onu da hak bilir elbet. Var atı çayıra bırak. Gene kapına gelirse bu at senindir.

0: Şarap güzel, şarap.
1: Cümlemiz gördük, sahibi bey de olsa, paşa da, Osmanlı padişahı, Acem şahı da olsa, başını verir, bu atı kimselere veremezsin. Ve hem de veremeyiz, töre böyledir.
2: Evet, evet.

0: Demek Kırat'ı kaçırdınız. Peki bunca adam yakalayamadınız mı?
1: Sanki kanatlanmış uçuyordu. Ardından yetişemedik beyim.
0: Yetişemediniz ha? Atın bana Erzurum Paşası'nın armağanı olduğunu bilmez misiniz? Tez vurun şehitlerin başını!
2: Yürü!
3: Hadi!
0: Kırat'ı ille de isterim. Ne yaparsan yap, atı bul getir İsmail'a.
4: Ahmet abi, Ahmet abi!
2: Ne var? Ne oldu Feyzo?

0: Mahmut Han'ın cümlenize selamı var. Mahmut Han! Duydum ki atı Mahmet'in kapısı önünde durmuş. Maldan mal, paradan para, attan at beğensin. Bes atımı geri versin Ahmet kulum der.
1: Koskoca han bilmez mi ki at bana haktan yadigardır. Baş verilir, yadigar gelen at verilmez.
0: At ona da Erzurum paşasının yadigarıdır.
1: Candan can istesin Mahmut Han. Ama hak yadigarını ona veremem.
0: Mahmut Han der ki, Ahmet arkasındaki ulu dağa, başındaki birkaç dağlıya güvenmesin. Dağını da, başındakileri de yerle bir ederim. Hem de eder. Gerisini siz düşünün gayrı.
2: Bir dağlı, bir talancı çocuk atımı çaldı vermez. Bu bana da, hanlığıma da baş kaldırmadı. Siz ki bu yörelerin beylerisiniz. Beyliğe, hanlığa baş kaldırmanın sonu nice olur bilirsiniz elbet. Ne susarsınız? Han, hanlığını bilmek gerek. Ben Mahmut Hansam, bunu kimsenin yanına koymam. Sırtını ağrıya dayamış, dik başlı dağların boynunu elbette kırmak gerek. Tez asker koşulsun, üstlerine varılacak, cezaları verilecek.
3: Pis bir dağlının babamın atını çalması ne cüret? Hemen yakalanıp başı vurulmalı.
4: Çalmamış ki. Kırat varıp kapısında durmuş. Hak yadigarı olmuş. Töreyi bilmez misin?
3: Töre? Han babam ne derse odur. Babam atı ne diye pis bir dağlıya bıraksın?
4: Ne olmuş dağlı olmayla? Biz de dağlıyız. Soyumuz Ağrı'dan.
5: Çok eskidenmiş o. Kaç kuşak geçti aradan. Saraylı oluşumuz hanidir. Ama sen, senin ruhun dağlı. Aralarına girersin, pis hastalarına derman olmaya kalkarsın. Bitli, sümüklü çocuklarına bakarsın. Gülen

0: Kız derlermiş sana. Güleyim bari. Bir daha bu sarayda Dağlı'dan yana çıktığını duymayayım. Babam da duymasın.
1: Görürsün bak, babam askerle varıp atı nasıl alacak?
0: Eğer Dağlı adam gibi bir adamsa vermez. Ölür de vermez.

0: Sen han olacak Mahmutsun öyle mi? Hele bak! Aban yiğit bir beydi. Hak yadigarı atı kimseden istemezdi. At bir dul kadının, bir sabi çocuğun, bir hırsızın kapısında dursa bile. Sen han olmasına olmuşsun ama adam olamamışsın. Ağrının laneti başına olsun.
1: Tez boynuna lale vurulsun, zindana atılacak!

İsyan bayrağı açtılar demek. Güvendikleri şu yüce dağ öyle mi? Ben Mahmut Hansam, Ağrı'yı onlara zindan edeceğim. Yer yarılıp da yere geçseler bulacağım onları. İran'a, Hindistan'a, Çin'e, Maçin'e de gitseler bulacağım onları.

0: Gel de bak senin hatırsızına. Zincirlerini güç taşıyor.
1: Zavallı Sophie dede. Senin yiğit gibi bir yiğit dediğin şu kocamız sefil mi ola?
2: Zincirlerini bile taşıyamıyor.
1: Yiğitlik kişinin yüreğindedir. Yüreği olmayanlar bunu bilmez.
0: Bu kız bu gidişle başımıza işler açacak. Soyumuzu cümle aleme rezil edecek. Ama gene de Han babamızın içimizde en fazla sevdiği o. Ne olaydı erkek olaydı? Yerime Han olurdu der durur.
2: Ya ben? Ben ne güne doğdum? Tek erkeğiniz ben değil miyim? Gözü bile görmez beni. Han olayım. Bak o zaman gör.

0: Memo. Sophie'yi bildim. Demirci Hüson'un işleğinde görürdüm onu. Ağrının şifalı otlarını toplar hastalara getirirdi. Ne etmiş de babam zincirlere vurmuş onu?
1: Atı vermeyen dağlının akıl hocasıymış sultanım.
0: Memo. İznin olursa bir görmek dilerim Sophie'yi.

0: Nefesim yetmez olmuş gayri.
1: Neydi bu çaldığın Sofi dedi?
0: Ağrının öfkesini çalmak benim harcım değil. Hocamışım, bunu Ahmet çalmalı ki sarayını Mahmut Han'ın başına yıksın.
1: Ahmet?
0: Evet, Ahmet. Atı vermeyen yiğit Ahmet. Hak için baş veren Ahmet. Zulme baş kaldıran Ahmet.
1: Ahmet atı istese de veremez. Öyle mi Sofi dedi?
0: Veremez. Hak onu Ahmet'e göndermiştir. Bütün köy, bütün Ağrı halkı ölür ama kır atı vermez ve de veremez.
1: Ya bir şey yaparlarsa Ahmet'e?
0: Yapamazlar. Ağrı onu korur. O Ağrı'dandır.
1: İnşallah Sofi dedi. Yoksa yazık olur böyle bir yiğide.
0: Seni şimdi bildim. Gülen kız, Gülbahar. İyi ki nefesim yetmez olmuş. İyi ki Ağrı'nın öfkesini çalamamışım. Han babanın sarayını yıkamamışım da saçının teline halel gelmemiş.
1: Varsın yıkılsın Sofi dedi. Zulüm ocağı olacağını, bütün saraylar yıkılsın.

0: Bu dağlar korkulu dağlardır. Bin yıl arasak bulamayız onları. Dağ bağrına alıp saklamıştır. İznin varsa bir çare düşündük. Atı da Ahmet'i de bulup sana teslim ederim kısmet olursa. Köylüleri de isterim bahar gelmeden.
1: Olur beyim.
0: Bahar gelmeden sana köylüleri de göstereceğim. Dünyanın neresine kaçmışlarsa bulacağım.
2: Dönelim. Gayri gerisi sizin bileceğiniz bir iş.
0: Gelin etmeyin ağalar. Bu işin sonu yok. Mahmut Han güçlü ve zalimdir. Sizi köylerinizde, Ahmet'i de sarayında görmek istiyorum.

0: Aslında Ahmet'i armağanlamaktan başka bir şey düşünmez.
1: Var selam söyle, atı da Ahmet'i de unutsun Mahmut Han.
2: Töre budur, baş verilir, ak yadigâra at verilmez.
0: Sofi dede zindanda gününü bekler. Bu cevabı götürürsem o saat başını vururlar. Bir Sofi dede kaç at eder?
3: Ağalar, canlarım! İzniniz olursa ben saraya varıp, Sofi dedemin bir suçu yoktur. Düşecek baş gerekse benim başım düşsün derim.

0: hak için baş veren at hırsızı ve de cümle dağlar sultanı sensin demek.
1: Hak için boynumuz kıldan incedir. Dağlara sultanlık haddimiz değildir. Hırsızlığa gelince bugüne de karama el uzattığımız görülmemiştir çok şükür.
0: Atımı çaldın. Cezası nedir bilir misin?
1: Çalmadım. At bana haktan yadigar verildi. Töreyi benden iyi bilmen gerek.
0: Tüm bu dağlarda töre benim. Atımı getir. Ya at ya başını alırım.
1: Mahmut Han, Mahmut Han! Başım gider ama sen o atı bir daha göremezsin.
0: Konuşturmayın, atın zindana. Memo'ya da söyleyin kimseyle konuşmayacak.
1: Yalan söyledin Molla Kerim. Sen bey değil, köpek bile olamazsın.
0: Bu muydu bulduğunuz çare? Nerede atım? Bu lekeyi soyuma sürdürmem. Koskoca Mahmut Han atını bir davudan alamadı dedirtmem. Anladınız mı?

0: Memo.
1: Emret Sultanım.
0: Al, bunların hepsini sana veriyorum. Zindandaki adamı görmek dilerim Memo. Al bunları Memo, hepsini al. Beni içerideki adamla görüştür. Ondan sonra git babama her şeyi söyle. Söyle ki başımı vursun.

0: Sen Ağrı'nın çobanı. Sen Hakk'ın yadigar at gönderdiği yiğit.
1: Gülbahar, düşkünlerin yardımına koşan, hastaların alnına elini koyan sen, gülen kız.
0: Seni düşümde gördüm dün gece. Kır ata binmiş Ağrı'ya sürüyordum.
1: Ben de seni gördüm. Ağrı'da, dağlarda, aramızda, yanımızda. Sonra kır at geldi Hak'tan. Sonra zindan geldi, hoş geldi. Sonra ölüm geldi, hoş geldi. Sonra sen geldin, hoş geldin.

Memo. Memo. Canım Memo. Sağ ol. Bu dostluğunu ölünceye kadar unutmayacağım. Bu can bu tenden çıkıncaya unutmayacağım.

0: Neredeydin? Sarayda seni aramadığım yer kalmadı. Zindana gittin diyeceğim ama memo bırakmaz. Ölür de kimseyi komaz zindana. Neredeydin öyleyse? Avludan gelirken gördüm seni. Dar ağacının kuruluşunu seyretmeye çıkmadın elbet. At 3 gün içinde gelmezse... ...senin dağlı yiğit ipin ucunda sallanacak ağrıdan esen rüzgarla.
1: Senin de istediğin bu. Şu dünyada tek eğlencen adam asıldığını görmek. İğrenç ruhlu mahluk. Defol! Yusuf, kardeşim. Duydun değil mi? Asacaklar onları. Bunun önüne geçelim.
2: Onlardan sana ne? Babam haklı. O hainlerin başları ezilmeli.
1: Hayır, öldürmesinler onları. Öldürmesinler Yusuf.
2: Yoksa Ahmet mi Gülvar?
1: Evet kardeşim.
2: Babam seni öldürür. Hepimizi öldürür. Öldürür Gülvar, öldürür! Hepimizi öldürür, öldürür! Ya bir gören ya bir duyan olduysa onu da öldürür! Hepimizi öldürür! Babama karşı durulmaz, babam seni öldürür, öldürür, öldürür Gülbahar!
1: Yusuf! Delirdin mi sen Yusuf?
2: Sen delirmişsin! Babam kimseye acımaz, babam seni öldürecek!
1: Yusuf! Kardeşim! Bunu sakın kimseye söyleme!
2: Hiç söyler miyim? Sonra babam seni parça parça eder! Her parçanı da bir köpeğe verir. Hiç söyler miyim? Sen de benim bildiğimi kimseye söyleme. Babam beni de parça parça eder. Sakın söyleme Gülbahar.

0: Hüsocan, sen ki demirini ipek misali yumuşatan, sen ki suyun, toprağın, gökteki yıldızın, yerde sürünen yılanın, sudaki balığın, cümle canlının dilinden anlarsın. Bir çare yok mu?
1: Bir çare yoktur Gülenbaçı.
0: Bir çare Hüsocan, bir çare. Atı getirmenin bir yolu.
1: Vermezler. Ve de veremezler.
0: Saray avlusunda dar ağacı, 100 yıllık Sofi'yi bekler. Ne olur bir çare.
1: Vardır belki.
0: Olmalı.
1: Kervan Şeyhi. Belki Kervan Şeyhi umut kapısını açar. Var Kervan Şeyhi'nin eşiğine yüz sür.
0: Kervan Şeyhi.
1: Her kervanın yoksullar için para bıraktığı tasa birkaç akçe bırakır, benim yolladığımı, izin istediğini söylersin.

0: Cümle kervanlara yol açan, yazıda yabanda yollarını şaşırmış gurbet gariplerinin yoluna ışık tutan, dertlerine merhem olan kervan şeyhi, eşiğine yüz sürdüm.
1: Anlat derdini kızım.
0: Bir yaralı kuşum ki geldim dizin dibine. Alıcı kuşlar yöremde dolanıp dururlar. Kerem kervan şeyhim, kerem eyle. At gelmeli. Ağrının bağrından kopup gelmeli kır at. Dar ağacının yolunu kesmeye bir çare şeyhim.
1: Var git kızım. Demirci Hüso'ya söyle. Bu nişanı dağlılara götürsün. İznim vardır. Atın bir çaresine bakılacak. Baban Mahmut Han kimsenin canını

Çok şükür bugünlere. Çok şükür şu parlayan yıldızlara, aya. Çok şükür ağrıdan esen sabah yerine. Çok şükür yaradana.

Yıkılacaksın yanasıca dar ağacın. Ahmet'im gidip gelmeyecek. Varsın yaşasın. O yaşasın da ben ölünceye yüzünü görmeyeyim. Dağlardaki kurt sürüsü kadar çocukları olsun. Varsın o yaşasın da ben öleyim. Hüsso Can, sana can borçluyum. Dilersen şimdi, şimdi canımı al.

Yarın. Yarın sabah alacasında zindan kapısı ardına dek açılacak. Onu sen açacaksın Memo. Demirci Hüsu atı getirdi avluda. Gecenin karanlığına inmiş nur gibi ak duruyor. Yarın gidecek. Bağışlarsan dünya gözüyle son bir kez görmek dilerim Ahmet'i.

0: Gördün mü atı? At buna derim ben.
1: Öyle, öyle.
2: Benim atım değil bu.
3: Mahmut Han, bu at senin atın. Erenler aşkına Ağrı'nın bağrından koparıp getirdim.
2: Ben yalan mı söylüyorum?
3: Haşa, öyle bir şey demedim. Lakin yanılmaktasın. İşte koşumu, işte damgası. Pirler hakkı için bu at senin Mahmut Han.
2: Yıkıl! Şimdi seni de zincire vurur simdanı attırırım. Ağrılılar, o at hırsızları seni de aldatmış. Bu muydu bana verdiğiniz söz? Ne susarsınız? Hanlığımın şerefine halel getirmem, bir at hırsızının hakkından gelemedi dedirtmem. İkisini de alaşafakta asacağım.
3: Bu yaptığın kara zulümdür Mahmut Han. Elhak doğru, bu at sana layık değilmiş. Gidip layık olan yiğidin kapısında durmuş.

0: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler, makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
4: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
5: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunlar. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Kasa arkasına bakmadan geçme. Kırklı Finish Quantum Max bulaşık makinesi kapsülü 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 409 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Size 6000 liraya varan para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için para mobil veya Halkbank mobilden hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Para para dünyası, güzellikler dünyası.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Hodri Meydan, 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'ta.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Üzüm 49 lira 90 kuruş, mandalina, limon 34 lira 90 kuruş.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var. Kim tutar seni?
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun var.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu...
7: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Ne ister?
6: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
7: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
6: Ah canım.
7: Böyle kalırsam?
9: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
10: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
11: modem öyle bizi bekler.
6: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
13: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Bu iş burada bitecek. Ve hemen şimdi at hırsızının akıl hocası Sophie şurada sallanacak. Yarın da sıra at hırsızı çobanda.
1: Baba. Bu kara zulüm niye? Nedir bu insanlardan istediğin? Her yıl tırnakları ile, alın teri ile söktükleri mahsulden kat kat vergini verirler. Öyleyse bu kara zulüm nedir? Neden önüne çıkıp dur demezler? Neden bu kara zulmün sonunu getirmeyi kimse düşünmez? Neden Mahmut Han'ın göğsü budur diye?
0: Odasına götürün. Kimseyle görüşmeyecek. Ne olurdu erkek olaydı dediğim bu işte. Tam bana göre bir kız. Gereğinde babasına bile

0: Memo. Canım Memo. Karındaşım Memo. 100 yaşında Sophie'yi öldürdüler. Yüce Dağ'ın kartalı, gönlümün sevdası Ahmet'i de öldürecekler. O ölürse ben de ölürüm Memo. Koca kılıcın, güçlü kolların var Memo. Bunlar zindan beklemekten başka, han babama kulluk etmekten başka neye yaradı? Bu koca vücudunda bir yürek taşıyorsan, bırak onu gitsin. Bırak. Ağam, karındaşım Memo. Sana ne istersen veririm. Dile benden.
1: Ne istersen mi sultanım?
0: Ne istersen veririm. Canımı iste, canımı veririm.
1: Başka ne istersen verir misin?
0: Ne istersen. Yeter ki Ahmet kurtulsun.

0: Acele et. Gün ışımasına az kaldı.
1: Neden salıyorsun beni?
0: Acele et dedim.

0: Ne durursun karşımda öyle? Zindan kapısını aç! At hırsızı, çobanı çıkar!
1: Zindanda kimse yok. Ahmet'i salıverdim gitti.
0: Salıverdim ne demek?
1: Kuş azat ederdik küçükken. Bu yaşta bir can azat etmişim bir cana karşı, çok mu?
0: Köpek! Bunca ekmeğin gözüne dizine dursun, tez vurun başını!

0: Bir azat cana bir can yeter Mahmut Han. Askerini boş yere kırmak istemem. Şu dünyadan doymuş gidiyorum. Dostlara, bizi sevenlere, sevmeyenlere selam olsun.
1: Yedi göbekten soyumun kapısında yaşamış bir adam, Memo gibi mert bir kul bunu yapsın, olur bir iş değil. Onu bir kışkırtan, kandıran olsa gerek. Bu işi yapan öz ve öz evladım bile olsa bağışlanmayacak. Gözleri oyulup derisi yüzülecek.

0: Bağışla baba. Gördüm de söylemedim diye. Bağışlarsın değil mi? Bağışlarsın.
1: Ne söylüyorsun sen? Neyi bağışlarmışım?
0: Dilimi üzüp gözlerime oymazsın değil mi? Gördüm de söylemedim diye.
1: Neymiş gördüğün? Söyle.
0: Gülbahar! Gülbahar'ı gördüm dün gece. Memo'yu büyüleyip kandırdığını, saçından bir belik verdiğini, kandırıp da çobana zindan kapılarını açtırdığını gördüm.
1: Bu namus belası da mı gelecekti başıma İsmail? Soyumu lekeledi bu kız. Kimseler duymadan boynu vurulacak. Tez zindana atılsın!

0: Bu Mahmut Han'ın ettiklerine, bu kan dökücülüğüne son yok mu şeyhim? Bin yıllık törelerimizi hiçe sayar, günahsız insanları ipe çeker. Şimdi de kızını, bacımız Gülen kızın şafakta boynunu vurduracakmış. Bu zulüm, bu utanç yetmez mi?
1: Haklısın Hüso, yeter. İznim vardır. Han hanlığını bilmezse halk da ona kulluk etmez. Ahmet, oğlum, sen benimle kal.
2: Ne yapacağız? Bu kalabalığa güç yetmez sultanım. Ordular baş edemez bu kalabalıkla. Amaçları Gülbahar Hanım almak sağlayacaklar.

0: Mahmut Han kendine gelince asker toplar, peşinize düşer. Çoluğu çocuğu öldürür. Ülkeyi perişan eder. Hüso Ahmet'le Gülbahar'ı al, doğru Hoşap Kalesi'ne gidin.
1: Emrin baş üstüne şeyhim.
0: Göreni, töreyi biz bozmuş olmayalım. Hoşap Bey'i kızı babasından istesin. Ne başlık icap ediyorsa verilecek desin.

0: Aslan, Memo kendini uçuruma attığında başucuna ilk sen vardıydın.
1: Ben vardım.
0: Bir eli yüreğinde sıkılıydı.
1: Sıkılıydı.
0: Avucunu açtığında
1: bir tutam saç, bir tutam kapkara saç vardı.
0: Ocağa attığın o saç mıydı? Kimin saçıydı dersin?
1: Bilir miyim o? Belki de bir sevdiceği vardı garibin.

0: Evime hoş gelmişsiniz. Şeyhimizin emri başımız üstüne. Şeyhime söyle, eğer Mahmud Han kızının karşılığında Hoşap Kalesi'nde istese vereceğim. Şeyhime söyle, üstüme ordu da çekse canımı vermeden kızı kimselere vermeyeceğim.
1: Biz gidelim. Bizim için kan dökülmesin.
0: Hiçbir yere gidemezsiniz. Geleceği varsa Mahmud Han'ın göreceği de var. Sen bu evin oğlusun artık. Hiçbir yere gidemezsin. Bu benim onurumdur. Sen yoksun, ben varım artık. Konuklara yemek çıkarılsın. Yer yatak hazırlansın. Çok uzak yerden at sürmüşler.

0: Ahmet. Ahmet. Yatağımızı, yüreğimizi ikiye bölen bu kılıç niye? Allah huzurunda iki can, iki kan bir olmadık mı? Bizi ayıracaksa böyle su damlası gibi ak bir kılıç değil. Kan kırmızı bir kılıç olmalı.
1: Gülbahar! Bizim geleneğimizde yok ama bu kalenin, bu göl kıyılarının, bu ovaların geleneğinde var. Baban seni bana verinceye kadar sana el süremem. Onun için koydum kılıcı aramıza.

0: Bez asker koşulsun. Sefer hazırlığı yapılsın. Oşap Kalesi'ni yerle bir edeceğim. Taş taş üstüne konmayacağım.
1: Çok asker kırılır. Belki de kaleyi alamaz. Ele güne rezil rüsva oluruz.
0: Ne yapacağız öylesin İsmail? Ne yapacağız?
1: Bir çare gelir aklıma.
0: Ne çaresi?
1: Kızı vereceğiz sultanım.
0: Ne dedin?
1: Vereceğiz dedim sultanım. Lakin şartımız olacak. Oşap Bey'inin hatırı büyük der Mahmud'an. Lakin bir de şart sürer kızını.

0: vermek için. Ahmet, erenler toprağa, yüceler yücesi Ağrı Dağı'nın doruğunda ateş yakacak. Şartımız bu.
1: Şart dediğin ölüm fermandır İsmail Ağa. Nuh peygamberden bu yana Ağrı'nın doruğuna varan olmamıştır.
0: Beyimiz iyi bilir. Şart koşmak baba hakkıdır. Han kızına bir çoban talip olursa, olmamışı olur kılmak gerekir. Bizim diyeceğimiz bu kadar.
1: Beni dinle İsmail Ağa. Ben göz göre göre Ahmet'i ölüme yollayamam. Bakalım soralım kendisi ne der.
2: İsmail Ağa'nın hakkı var. Ben Ağrı'nın bir çobanı Ahmet'im. Talip olduğum Mahmut Han kızı Gülbahar'dır. Olmazı olur kılmam gerekir. İzin ver, Han'ın istediği olsun.
1: Tanrı yardımcın olsun evlat.

tutar Mahmut Han. Ağrının doruğuna çıkıyorum Mahmut Han. Sen sağ olasın ki beni böyle zor bir işe koştun. 3 gün 3 gece ağrının doruğuna bakacaksın. Doruğun başı bulutsuz bir gecede parlayacak. Ulu bir ateş yakacağım orada. Bütün Bayezid Ovası'ndan görülecek bir ateş. Sen de, herkes de göreceksiniz ateşi.

0: kaçış neden Ahmet? Bu kaçış kimden? Ağrının dönülmez olduğunu senden iyi kim bilir? Beni böyle damla damla öldürmek için mi kılıcı boğazımdan aldın? Nice çileye göğüs gerdim. Tek yaşayasın diye. Sen yaşayasın diye. Gitme Ahmet. Ne olur gitme. Ağrı doruğuna çıkanı bağışlamaz. Gidip de döneni olmamıştır. Ağrının yamaçları taşa kesmiş insanlarla doludur. Ağrı zirvesine kimseyi çıkarmaz. Gitme Ahmet. Daha da töreleri de onların olsun. Kaçalım buradan Ahmet.
1: Kaçılmaz Gülbahar. İnsanoğlu ne kendinden ne de geçmişinden kaçamaz.

0: Hiç de konuşmuyorlar. Üstlerine sanki ölü toprağa serpilmiş. Öyle cansız kıpırdamadan dağa bakıyorlar.
1: Konuşmayan öfke, bir sevdayı bahane eden öfke. Bunun altında çok şey var İsmail. Yüzlerce yılın baş kaldırma duygusu var. Bu kalabalığa güç yetmez. Bunlar bir araya gelmeye görsünler. Bir kere daha hata ettik. Hata, onları bir araya getirdik.

beladan bir kurtulayım, hepsinin boynunu vurduracağım. Önce Gülbahar, önce o, sonra ötekiler, Kervan Şeyhi, Hüsso, öteki beyler! Onlar olmasa bu kalabalık sarmazdı sarayımı. Vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım İsmail! Görsün onlar, görsünler! Vurduracağım! Vurduracağım! Hepsinin boyunlarını vurduracağım! Görecekler onlar! Vurduracağım, vurduracağım! Hepsini vurduracağım, vurduracağım, vurduracağım!

0: Ahmet gideli bugün üçüncü gün. Eğer bu kalabalık bu gecede ateşi dorukta görmezse... ...sarayı da bizi de yerle bir eder. Vakit varken önüne geçelim.
1: Nasıl?
0: Vazgeçersin Mahmut Han. İstediğinden vazgeçersin. Çıkarsın sarayın kapısına. Madem ki bu kadar istiyorsunuz... ...kızımı sizin hatırınız için Ahmet'e verdim. Koşun Ahmet'i alın getirin de düğünü kuralım dersin.
1: Sözümden dönemem İsmail ağa. Dönemem. Var git askerlere, tez hazırlansınlar. Dövüşe dövüşe öleceğiz.
0: Dövüşmeye fırsat kalmaz. Göz açıp kapayana kadar mahvederler bizi. Başka çare yok Mahmut Hanım.

0: Ey ahali! Beni dinleyin! Ahmet'i sizin hatırınız için bağışladım. Düğününü de ben yapacağım. Madem ki bu kadar kimse, bu kadar halk geldiniz, şimdi adam gönderip Ahmet'i geri getirteceğim. Aranızda iyi at süren varsa koşsun, yetişsin. Mahmut Han vazgeçti desin.
1: İmana geldi kafir. Korku onu imana getirdi. Sarayının yerle bir edileceğini anladı. Biz hep böyle birlik olsak, bize kimse diş geçiremez. Bize dağlar, şahlar dayanmaz. Yeter ki birlik olalım.
2: Atlılar yetişebilir mi Ahmet'e? O çoktan doruğa varmıştır.
3: Ben ona el verdim. Ağrı onu tutmayacak, geriye gönderecek. Ermişlerin, pirlerin yüzü suyu hürmetine Ahmet'i bize geriye verecek.

0: abla dedim, şükürler olsun Allah'a. Binlerce şükürler olsun ya.
1: Hoş geldin oğlum. Hoş geldin.

0: Kazan mübarek olsun oğul. Yüzümüzü hak ettin. Ağrı Dağı'nın tüm insanların, hak yoluna erenlerin yüzünü hak ettin.
1: Sağ ol. Senin duaların sayesinde Ağrı yolunu açtı bana.
0: Ben de saadet yolunu açıyorum size. Tanrı huzurunda birleştiriyorum. Bir yastıkta kocarsınız inşallah.
1: Şimdi izin ver de gidelim.
0: Güle güle oğul, güle güle. Pirler sizinle olsun.

0: Gidelim buradan, kaçalım. Hepimiz öleceğiz. Ablacığım, kurtar beni!
1: Korkma, ardında ben varım. Kimse kılına dokunamaz. Koskoca bir hansın artık. Gel buraya!

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Alayım.
2: Üç dilek hakkım var.
3: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
4: Teşekkürler.
3: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
6: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi. Yaşanacaksa
9: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Oh.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım.

0: arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
5: Tecrübeyle sabit.
6: Modası geçmeyen lezzet al beni.
7: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
8: Hodri Meydan, 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'ta.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
11: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
12: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
13: Anlıyor, yapamıyor.
12: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
14: Bari kötü ayrılmayalım.
12: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
15: %16 proteinli muzlu, kakaolu, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilmez.

0: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
1: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacak. Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.

0: Gofret efendim.
1: Yengeme de verin.
2: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
3: At sepeti fırsatları Carrefour'da. Fairy Platinum bulaşık makinesi tableti 299 lira 95 kuruş. Fairy sıvı bulaşık deterjanı 149 lira 95 kuruş. Doğrusu Carrefour'sa.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Uyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
3: Oy şefim. Ülker çikolatalı gofret efendim. Yengeme de verin.
4: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu...
3: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
7: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
3: Ne ister?
6: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
3: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse, ya toplantıda?
6: Ah canım.
3: Böyle kalırsam?
7: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
8: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle, bizi bekler.
6: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Söyle Ahmet. Aramıza ördüğün bu aşılmaz duvarın sebebi ne? Kalbinde çöreklenen av nedir?
1: Beni zindandan nasıl kurtardın Gülbahar? Ne verdin de benim canımı satın aldın? Memo beni bıraktığı zaman öleceğini bilmez miydi? Bilir miydi, bilmez miydi Gülbahar?
0: Bilirdi. Zindan kapısını açan zindancı dünyanın hiçbir yerinde yaşayamaz. Onun için kalenin burcundan aşağı attı kendini.
1: Ne verdin karşılığında Gülbahar? Altın mı verdin de canını benim canıma değişti?
0: Hayır.
1: Saraylar mı bağışladın?
0: Hayır.

0: Peki, ne verdin öyleyse Gülbahar?
1: Ne istese verecektim, ne istese. Tek sen yaşayasın diye. Memo bir şey istemedi.
0: Ne istersen veririm dedin mi ona?
1: Dedim. Ama yalnız saçımdan bir tel istedi.
0: Verdin mi Gülbahar?
1: Verdim.

Yalın kılıç bu yüzden aramıza girdi demek. Saçımın telini vermekle... namusunu lekelemiş sayıyorsun beni öyle. Ağır bir suç bu Ahmet. Ölümden gayrı hiçbir şey temizleyemez. Al kılıcını, vur boynuma hemen. Al diyorum.

0: Kıyamam Gülbahar. Elim varmaz.
1: Kıyacaksın Ahmet. Ben bu yükü ömrümce taşıyamam. Kıyacaksın. Yoksa ben sana kıyarım.

0: Burada bekle. Ben şimdi gelirim.
1: Affedersiniz, savcı hanım yoklar mı?
2: Handan hanım gelmediler. Buyurun oturun.
1: Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız?
3: Günaydın.
1: Size iyi bir paket getirdim. Sağlam bir cinayet dosyası. Ve suçunu ikrar eden bir suçlu.
3: Suç ne?
1: Sapıklık. Ve öldürdü.
3: İğrenç bir olay. Tahkikat tam olarak yapıldı mı?
1: Evet savcı hanım. Hiçbir açık kapı bırakmadım. Tevkif ettirmekte zorluğunuz olmayacak.
3: İnsanları tevkif ettirmek heveslisi değilim. Adaletin tecelli etmesi için uğraş vermekteyim. Yardımlarınız için teşekkürler.
1: Bizim de görevimiz sizlere eksiksiz dosya sunmak savcı hanım. Hı. İyi günler efendim.
3: İyi günler.

0: İddia makamından mütalaasının sorulmasına karar verildi. Evet efendim.
1: Hazırlık soruşturması ve dava dosyasında mevcut delillerden ve sanığın suçunu ikrar etmesinden anlaşıldığı üzere suçu sabittir. Bu nedenle tutuklanması talep ve mütalaa olunur.
2: Sanık Şefik Kara, hakkında okunan iddianameyi duydun. Ne söyleyeceksin?
3: Ben suçlu değilim hakim bey.
2: Bak oğlum, suçunu ikrar etmiş, ifadeni imzalamışsın.
3: Baskı altında imzaladım. Günlerce sorguya çekildim. Bunalmıştım. İfademi okumadan imzaladım.
2: Gereği düşünüldü. Sanığın isnat edilen cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve mütakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
4: Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Kocam suçsuzdur.
1: Bana bir kanıt getirin öyleyse. Suçsuzluğunu belgeleyin. Başka bir şey yapamam ki.
4: Her şey size bağlı savcı hanım. Şu yavrumu öksüz bırakmayın.
1: Üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok.

0: Alo. Evet benim. Kimsiniz?
1: Savcı Hanım, ben Şefik Karan'ın karısıyım. Rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Kocam katil değil. Yalvarırım onu kurtarın.
0: Bak kardeşim, gecenin bu saatinde ben ne yapabilirim ki? Bugün de sana söyledim. Bana kesin belge lazım. Sen söyle bana. Kocanın suçsuz olduğunu nereden biliyorsun?
1: Arkadaşları geldiler bana. Cinayet gününde kocam meyhanedeymiş. Bir insan aynı saatte iki yerde olur mu savcı hanım?
0: Bir yanlışlık olmalı. Çünkü kocanı yakalayan Cemal çok tecrübeli bir polistir. Böyle önemli bir noktayı gözünden kaçırmaz. Gene de dosyayı yeniden tetkik edeceğim. Görüşürüz.

0: Alo. Buyurun efendim. Kim? Hayrola savcım?
1: Hemen sizinle görüşmem lazım. Şimdi büromda bekliyorum sizi.
0: Özür dilerim savcım. Gece operasyon vardı. Tam 3'te yattım. Sabah buluşsak?
1: Çok önemli bir konu Cemal Bey. Bir insanın hayatı söz konusu. Ben gece yarısından beri büromda çalışıyorum. 2 saatte siz fedakarlık edin.
0: Tamam. Yarım saat sonra büronuzda olurum. Ne oldu?
2: Kimdi Allah aşkına bu densiz?
0: Savcı hanım. Acemi çaylak. Bakalım gene neler yumurtlayacak.
2: Sana bir çay hazırlayayım.
1: Şefik Kara suçlu değil. Dosyayı yeniden inceledim.
0: Bu kanaate nasıl vardınız, sorabilir miyim savcı?
1: En önemli nokta gözünüzden kaçmış. Cinayet saatinde Şefik Kara neredeydi?
0: Dosyayı iyice okudunuzsa orada yazılı. Sözünü ettiğiniz saatte zavallı onu öldürdü.
1: Kesin değil bu. Çünkü aynı saatte Şefik'in meyhanede olduğunu beyan eden bir düzine şahit var.
0: Düzmece şahit olamaz mı bunlar? Biz neler gördük bu meslekte? Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be!
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey. Çünkü bu olayın üzerine gideceğim.
0: Boşuna yorulacaksınız savcım.
1: Bir can için yorulmaya değer sanırım. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. Ben şahitleri getirtiyorum. Zabıt tutalım.
3: Peki, yaz onu.
1: Sizi birlikte dinlemek istiyoruz. Saatin kaç olduğunu ve Şefik Kara'nın dükkanda bulunduğunu kesin olarak hatırlıyor musun?
4: Evet efendim. Şefik Kara çok erken geldi. Efkarlıydı. İşten atılmıştı. Parasız bir adamdı ama çok namusluydu. Biz ısmarladık ona.
1: Erken geldi dediniz. Saat kaçtı?
4: Daha kupa maçı başlamamıştı. Saat 2'ydi demek. Beraber maçı izledik.
1: Şefik Kara dükkandan kaçta ayrıldı?
5: 7:30'du.
4: Bizden başka şahit isterseniz bütün meyhanedekiler gelir.
1: Peki polis ifadenize müracaat etmedi mi?
4: Hayır efendim. Üstelik biz polise yardımcı olalım dedik. 3 saat müdüriyet kapısında bekletildik.
1: Sizi bekleten kimdi?
4: Komiser Cemal efendim.
1: Teşekkür ederim beyler. Mahkemede ifadenize tekrar başvurulacak.

0: Şefik Kara'nın tahliye kararını getirdim. Suçsuzluğu anlaşıldı.
1: Şefik Kara mı dediniz?
0: Evet. Adamcağızın bir dakika fazla kalması bile günah.
1: Üzgünüm savcı hanım. Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
0: Olamaz. Öldü mü?
1: Evet. Yüz kızartıcı bir suçla suçlanmasını onur meselesi yapmış ve kendini asmış.
0: Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz müdür bey?
1: Bakın savcı hanım. Şefik Kara'yı buraya ben getirmedim. Siz yolladınız.
0: Suçsuzluğunu kanıtlamıştım.
1: Ne yazık ki geç kalındı. Şefik Kara defin için ailesine teslim ediliyor.
0: Bakalım bunun hesabını kim verecek?

0: Başınız sağ olsun. Siz sağ olun demeyeceğim. Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hataydı. Onu kurtarmak için gelmiştim. Suçsuz olduğunu kanıtlamıştım. Neye yarar artık? Kocamı geri getirebilecek misiniz? Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. İnanın ben de sizin kadar üzgünüm. İnanmıyorum. Suçsuz adama katil damgası vurdunuz. Asıl katil sizlersiniz. Karısının katiller diye haykırışı hala kulaklarımda. Haklıydı. Şefik Kara'yı biz öldürdük.
1: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Adli bir hata yapıldı, hepsi o kadar. Şefik'in intiharından biz sorumlu değiliz.
0: İnsanların onuru vardır komiserim. O zavallıya hem katil hem sapık damgasını biz vurduk.
1: İddianameyi siz hazırladınız.
0: Hazırlık dosyasını sen hazırladın. Sana güvendim. Bu kadar sorumsuz olacağını bilemezdim ki.
1: Bana hakaret etmeye hakkın yok. Ben bu mesleğe hayatımı koymuşum.
0: Demek ki yetmemiş. İnsan gururuna, insan hayatına biraz önem verseydin, Şefik Kara bugün yaşıyor olurdu.
1: Suçunu ikrar etmesi beni yanılttı.
0: Mazeret değil bu. Şahitleri dinlemeliydin. Kapına kadar gelmişler. Bunu biliyorum.
1: Şahitler geldiğinde sorgudaydım. Ve Şefik Kara suçunu kabul etmişti.
0: Nasıl kabul ettiğini tahmin ediyorum.
1: Düşündüğünüz gibi değil. Beni suçlamayın. Ben doğruyu bulmak istiyorum. Hem olan oldu savcı hanım. Bakın, birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız.
0: Asla komiserim. Artık birlikte değil, karşı karşıyayız. Senin canını okuyacağım. Bunu hiç aklından çıkarma.
2: İstemeyerek yapılmış bir hata nedeniyle istifa etmen beni üzüyor kızım.
0: Sözünü ettiğiniz hata bir insanın hayatına mal oldu. Artık savcılık yapamam.
2: Bak kızım, mesleğinde çok başarılıydın. İleride daha da iyi olacaktın. İstersen biraz daha düşün.
0: Yeteri kadar düşündüm. Avukatlık yapacağım. Bundan sonra suçlu veya suçsuz onların safındayım. Adli hataların yapılmaması için yaşamım boyunca mücadele edeceğim. Sayın Başsavcım, lütfen istifamı kabul edin.
3: Reagan-Gorbaçov buluşmasını baş sayfaya alıyoruz. Bu konu ayrıca işlenmeli.
4: Afrika'daki açlar için toplanan paranın amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu var. Bu konuya girelim mi?
5: Bu konu çok güncel. Atlamayalım, işlensin.
4: Oldu. Bir de intihar olayı var. Yalnız bu çok ilginç. Şefik Kara adında bir tutuklu kendini aldı. Adam cinayet suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş. Ve savcı da istifa etmiş.
3: Karışık bir olay.
4: Yok, pek karışık değil. Şefik Kara'yı yakalayan tecrübeli bir polis, Cemal Gökay. Bence işlenmeli.
3: Olayın üzerine cesaretle gidilmeli.
5: Bence bu konuyu atlayalım. Polis örgütünü karşımıza almayalım.
3: Senin gibi düşünmüyorum. Bu gazetenin kurucusu olan rahmetli babam cesur bir gazeteciydi. Onun prensiplerine sadık kalmalıyız Çiğdem.

0: Gazetenin sahibi benim. Oysa cesaretli yazıları yazdıran sensin. Mafyayı, hayali ihracatçıları deşifre eden sensin.
1: Sanırım bu bir kusur değil. Gazetenin tirajının büyük ölçüde arttığı inkar edilemez. Eğer arzu edersen savcılığa müracaat edip koruma isteyelim ha?
0: Peşimde bir muhafızla dolaşmak beni rahatsız eder.
1: Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Ha, bir dakika.
2: Bunu bu tarafa alıyoruz.
1: Tamam.
3: Skandal. Polis masum bir adama suçlu damgası vurdu. Bir çocuğun ve öldürmekle suçlanan Şefik Kara intihar etti. Savcı Handan Çelik istifa etti. Şefik Kara'yı yakalayan 2. Şube Başkomiseri Cemal Gökay'ın da istifası bekleniyor.
4: Kardeşim birini yaraladı. Davasına bakmanızı rica ediyorum.
5: Önce bana geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız size yardımcı olamayacağım. Çünkü ceza davalarına bakmıyorum.
4: Bunu bilmiyordum. İzninizle.
5: Güle güle.
2: Sana geliyordum. Şu gazeteye bak. Neler yazmışlar.
5: Yazılanları takip ediyorum. Onlara kızmaya hakkın yok. Görevlerini yapıyorlar.
2: Bu bilgileri sen mi verdin onlara?
5: Böyle bir şeyin suç olduğunu bilecek kadar kanunları bilirim. Ha.
2: Nasıl öğrenmişler peki? En ince detayına kadar yazıyorlar.
5: Onların işi bu. Herkes işini iyi yapsa bir takım tatsızlıklar olmaz, acılar yaşanmazdı.
2: Bu taş bana değil mi? Benim şerefli bir mazim var. Bunu bir gün sen de anlayacaksın.
5: O yazıları ben yazmadım. Niye gazeteyle hesaplaşmıyorsun?
2: Şimdi değil. Bir gün onlarla hesaplaşacağım.
1: Güzellik yarışmamız büyük ilgi topladı Çiğdem. Özellikle ilgileniyorum.
0: Biliyorum. Yalnız ilgilendiğin yarışma değil. Kraliçe adayları genç kızlar.
1: Saçmalama lütfen. Basit kıskançlıklarla huzurumuzu bozma.
0: Hangi huzurumuzdan söz ediyorsun? Herkesin diline düştüm. Genç kocası tarafından aldatılan zengin kadın durumundayım.
1: Yalan. Çirkin dedikodu bunlar. Hayatımda senden başka kadın yok.
0: Yalan olan bu. Herkes biliyor.
1: Nasıl inanırsın Çiğdem? Mutluluğumuzu kıskanıyorlar.
0: Ben mutlu değilim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kocam gibi bir davranıyorsun. Artık tahammülüm kalmadı Cenk. Yalnız kalmak istiyorum.
1: Bize ne oldu Çiğdem? Aramızdaki uçurumu kapatıp eskisi gibi mutlu olamaz mıyız?
0: Aramızdaki uçurumu sen büyüttün.
1: Doğru değil bu.
0: Doğru olmayan evlenmemizdi. Aramızdaki yaş farkını düşünmeliydin.
1: Kendine haksızlık ediyorsun.

0: Beni yaktınız, ben de sizi yakacağım.
1: Bırak Haydar efendi. Ne söyleyecekse söylesin.
0: Hakkınızda dava açacağım. Ticari itibarımı sıfıra indirdiniz.
1: Konu nedir? Önce onu söyleyin.
0: Hayali ihracat. Gazeteniz her şeyimi açıkladı. Mali polis defterlerime el koydu.
1: Niye gocunuyorsunuz? Suçlu değilseniz aklanırsınız.
0: Kolay değil.
2: Durun.
0: Kredilerim kesildi. Sıfıra düştüm. Bunun hesabını soracağım sizden.
2: Açıkça tehdit ediyorsunuz.
0: Ediyorum, edeceğim. Yaptıklarınızı pahalıya ödeyeceksiniz. Bu gazeteyi yerle bir edeceğim.
2: Tehdit mektuplarını gönderen bu olmalı. Savcılığa müracaat etsek iyi olur Çiğdem Hanım.
1: Haklısınız. Siz gerekeni yapın. Ben Cengiz'le konuşurum.
3: Yarışma heyecanı içindeyim. Moralimi düzeltmek için Sapanca'da tatil yapmak istiyorum.
4: Moralini düzeltmek için yardımcı olmak isterdim. Merhaba Çiğdem.

0: Yarışma adaylarımızdan Alev Hanım'ı tanıtayım. Şartları konuşuyorduk.
1: Umarım konuşmanız bitmiştir.
0: Güle güle Alev Hanım. Size iyi günler dilerim.
2: Teşekkür ederim.
1: Az önce odama gözü dönmüş bir adam girdi. Senin yazdığın yazılar için beni tehdit etti. Sen de burada oturmuş...
0: Günahımı alıyorsun.
1: Sen iğrenç bir yalancısın. Benim verdiğim güçle, benim paramla beni aldatıyorsun.
0: Doğru değil Çiğdem. Senin moralin bozuk.
1: Moralimi bozan sensin. Beni küçük düşünen sensin.
0: Beni yanlış tanıyorsun. Lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmayacağız, tamam. Ama bir gün senin ihanetini yakalayacağım ve sen seni bulduğum sefaletin içine gireceksin. Senden ayrılacağım.
2: Bir dakika lütfen. Kapıyı vurduğunu duymadım komiserim.
3: Vurmadım ki duyasın. Bu gazete iyice azıttı. Yine aleyhimde yazı yazmışlar.
2: Bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
3: Biz ikimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Gazete aleyhine manevi tazminat davası açmak istiyorum. Olayı en yakından bilen sensin. Vekilim olur musun?
2: Üzgünüm komiserim. Ben haklı bulduğum insanı savunurum. Sen haksızsın.
3: Öyle mi? Kabahat bende. Ünlü avukatlar varken bir acemiye geldim.
2: Bu acemi bir gün senin karşına çıkacak ve canına okuyacak komiserim.
3: O günü ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. Evet, bekleyeceğim.
1: Yeni bir tehdit mektubu aldım. Gene aynı üslup ve gene aynı daktiloyla yazılmış.
4: İşin şakası yok Çiğdem Hanım. Mektubu gönderen karanlık güçlerin kiraladığı bir katil olabilir. Açıkça ihtar ediyorlar. Bana kalırsa gazetemizin cesur girişimlerini asgariye indirmek.
1: Gazetemizin politikasını kocam yönlendiriyor. O nerede? Toplantıya niçin katılmadı?
4: Bildiğinizi sanıyordum. Cengiz Bey belediye seçimlerini takip etmek için taşraya gitti.
1: Haberim yok.

0: Seçim yazarlarımız varken kocam niçin gazeteden ayrılıyor?
1: Özellikle ilgilendi. Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi. Umarım... ancak hafta sonunda döner Çiğdem Hanım.
0: Nerede olduğunu öğrenince hemen bana bildirin. Bundan sonra gazetenin politikasını ben yönlendireceğim. Ayrıca eşimin bazı yetkilerini de geri alıyorum.

0: Ne haber Nura? Özlettin kendini. Nerelerdesin? Sapanca'da mı?
1: Kısa bir tatil için geldim. Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
0: Anlıyorum Nura. Teşekkür ederim.

0: Çok üşüdüm.
1: İleride kahve var. Sıcak bir çaya ne dersin? Yemeği istersen burada yiyelim.
0: Ben buraya odada kapalı kalmak için gelmedim. Eğlenmek, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
1: Özgür olmadığını hatırlatırım.
0: Burada bizi kim görecek? Hadi, diskoya inelim.

0: Seni seçim gezisinde biliyordum.
1: İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem.
0: Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın.
1: İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdın. Bir boşluğa düştüm.
0: Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım.

0: Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz.
1: Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum.
0: Seni seviyorum ben.
1: Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun.
0: Doğru değil bu.
1: Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun.
0: Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni.
1: Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuklar.

Bay Selim Polat. Bay Selim Polat. Danışma bürosuna lütfen. Bay Selim Polat.

0: Merkez Zafer Otuz'un. Şu anda kenar yerde efendim, dikkat edin.
1: Bıçağı bahçede bulduk komiserim.
2: Katile ait olduğu kesin. Parmak izi araştırın.
1: Baş üstüne.
3: Maktule tecavüz edilmemiş. Vücudunda 14-15 derin yara var. Sanki doğranmış kadın.
2: Sapık bir katille karşı karşıyayız.

0: soygun olmadığı kesin. Parmak izlerine dikkat edin.
1: Peki efendim.

0: Lütfen içeri
1: girin. Çekilin, ben ev sahibiyim.
2: Başınız sağ olsun, karınızı öldürürüm.
1: Doğru olamaz bu,
2: lütfen,
1: olamaz.
2: Lütfen bey, lütfen. Bırak. Onu görmeseniz daha iyi olur, lütfen.
1: Durun, götürmeyin. Karımı götürmeyin. Çiğdem, yavrum, ne yaptılar sana, nasıl kıydılar?
2: Cengiz Bey, doktor sakinleştirici bir iğne yapsın mı?
0: İstemiyorum. Beni sakinleştirmek istiyorsanız o katili bulun. Bulun onu bana, bulun o canavarı.

0: arada şüpheli biri var mı acaba?
1: Suikast olabilir mi?
2: Mafyaneli olabilir mi acaba? Siyasi bir şirayet denilebilir. Lütfen efendim bir açıklama yapar mısınız?
3: Arkadaşlar bir dakika, bir dakika lütfen, lütfen beni dinleyin. Bu aşamada kesinlikle herhangi bir yorum yapamam. Bekleyin, gelişmelere göre bilgi alacaksınız. Şimdi izninizle.
4: Av uçağı Cengiz Bey'indi.
3: Hanımefendi ile beyefendi iyi geçinirler miydi?
5: Her ailede olduğu gibi. Ara sıra kavga ederlerdi.
3: Peki olay günü Cengiz Bey evde değil miydi?
1: Ankara'ya gitmişti. Cengiz Bey'i havaalanına ben bıraktım. Uçağın kalkmasına 20 dakika vardı.
3: Ha, pekala gidebilirsin.
5: Yanılmama imkan yok. Cengiz Bey'in bilet kontrolünü ben yaptım.
0: Uçağa bindiğini gördünüz mü?
5: Bulunduğum yerden görmeme imkan yoktu.
6: Cengiz Bey fotoğrafçı olarak gazetemize girdi. Kabiliyetli bir gençti. Üst kademelere kadar yükseldi. Tabii bu yükselişinde Çiğdem Hanım'ın eşi olmasının etkisi de vardı.
0: İyi anlaşırlar mıydı?
6: Son zamanlarda Çiğdem Hanım ayrılacaklarından söz etmişti.
0: Bu çok önemli de... Bu duyduğunuz bir haber mi yoksa... dedikodu olabilir mi?
6: Yok, kesinlikle hayır. Çünkü Çiğdem Hanım doğrudan bana söyledi.
0: Ayrılma sebebini de biliyor musunuz?
6: Evet. Çiğdem Hanım eşinin ihanetinden şüpheleniyordu.
0: He. Aha. Teşekkür ederim.
3: Öldürülen kadının kocası birinci derecede mirası hak kazanıyor. Bu bir. Bana bir söz söyledi. Beynime çakılıp kaldı. Katili bulun dedi. Canavarı bulun. Nereden biliyor bunu? Bir ya da iki katil olabilir. Etti iki. Cinayet aleti olan av bıçağı hakkındaki raporu aldın mı?
2: Av bıçağının kocaya ait olduğu tespit edildi komiserim.
3: Etti üç. Katilin evi çok iyi bildiği kesin. Evet, kapılar zorlanmamış. Belki de anahtarla açıldı, ne dersiniz ha? Etti dört. Uçaktaki yolcuların listesi...
7: Cengiz Bey 16.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş. Fakat uçakta bir yolcu eksikmiş.
3: Etti beş, beş, beş! Bu kadar varsayım şimdilik yeter. Karışık gibi görünen bu cinayet sanırım kolay çözülecek çocuklar. Evet çocuklar, hedef Bay Cengiz Okan.
8: Siz görevinizi yapıyorsunuz Cemal Bey. Rahat hareket edebilirsiniz.
6: Belki faydası olur komiserim. Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektupları buyurun.
3: Bu tehdit mektupları için savcılığa müracaat ettiniz mi?
8: Karım istemedi. Çok cesur bir kadındı. Her şeyden önce idealist bir gazeteciydi. Bu tehdit mektuplarının gazetemizin yayın politikasından rahatsız olan kişiler tarafından yollandığını tahmin ediyorum.
3: Cengiz Bey, gazetede resmi bir ortaklığınız var mı?
8: Sadece sembolik bir hissem var. Gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli karımdı.
3: Üzgünüm Cengiz Bey. Sizi sorgulamaya almak zorundayım.
8: Ben hazırım başkomiserim. Buyurun gidelim.
3: Önce cinayetin işlendiği saat olan 23.30'da neredeydiniz Cengiz Bey?
8: O saatte ve bütün gece Ankara'daydım. 4.45 uçağıyla uçmuştum.
3: O uçakta bir yolcu eksikti. Bunu tespit ettik.
8: O yolcunun kimliği belli mi? Eksik olan yolcu ben miyim yani?
3: Olmadığınızı ispat edebilir misiniz?
8: Mümkün değil ki. Siz ben olduğumu ispat edebilir misiniz?
3: Cengiz Bey, sizi burada bir müddet alıkoymak zorundayım. Gerçeği anlatıncaya kadar misafirimiz olacaksınız. Cengiz Bey, buyurun.

0: 5 point dondurulmuş karidesli makarna çeşitleri 199 lira 50 kuruş. Banvit piliç salam 79 lira 50 kuruş.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Sürpriz!
3: Hadi hazırlan.
2: Miami'ye gidiyoruz.
4: Dileklerini alayım.
5: 3 dilek hakkım var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
6: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
7: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır. Pervol'le yıkandı.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
10: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
11: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
10: Anlıyor, yapamıyor.
11: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
2: Bari kötü ayrılmayalım.
11: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
12: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edin.

0: Nasılsın? Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
0: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Oh, oh, oh, la, la.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
10: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek atıştır.
11: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
12: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Nokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Şu probisi bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküvi anlattık.
1: Anlıyor, yapamıyor.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Bana hep aynı sualleri soruyorsunuz, ben de aynı cevapları veriyorum. Bu daha ne kadar sürecek?
8: Fazla sürmeyecek çünkü sizi cinayetle suçluyorum Cengiz Bey.
7: Bu saçma kanaate nasıl vardınız?
8: Önce yıllanmış tecrübem, sonra da varsayımlar.
7: O yıllanmış tecrübeniz ve varsayımlarınızla kısa bir süre önce masum bir adamın ölümüne sebep olmuştunuz.
8: Gazetenizde bu olayı ballandıra ballandıra kamuoyuna duyurmuştu.
7: Gazete olarak görevimizi yapmıştık Cemal Bey.
8: Şimdi de ben görevimi yapıyorum Cengiz Bey. Çeşitli varsayımların üstünde bir delil var.
7: Beni merakta bırakmazsınız sanırım.
8: O gün karınızın cesedine kapanırken bana bir şey söylediniz. Katili bulun. O canavarı bulun. Hatırladınız mı?
7: Hatırladım, öyle demiştim.
8: Cengiz Bey, neden katilleri bulun demediniz de katili bulun dediniz? Çünkü bir kişi olduğunu biliyordunuz değil mi?
7: Lafın gelişi söylemiş olamaz mıyım?
8: Lafın gelişi değil. Hayır, lafın gelişi değil. Bilinç altınızdaki gerçeği söylediniz bana. Çünkü o gece evdeydiniz ve karınızı da siz öldürdünüz.
7: Yalan!
8: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey. İtiraf edin siz. Evet, karınızı siz öldürdünüz. Hadi itiraf edin, siz öldürdünüz karınızı. Söyleyin siz.
9: Cengiz Okan, emniyet soruşturma dosyası ve Cumhuriyet Savcılığı'nın talepname ve ekleriyle karını taammüden öldürdüğün iddia ediliyor.
7: Suçsuzum. Karımı ben öldürmedim efendim.
9: Toplanan delillere ne diyorsunuz?
7: Aleyhimdeki tüm deliller düzmecedir. Polisteki ifademi baskı altında verdim. Yazdıkları zaptı zorla imzalattılar. Salıverilmemi talep ediyorum.
9: Gereği düşünüldü. Delillerin takdiri, yargılamayı yapacak görevli mahkemeye ait olmak üzere sanık Cengiz Okan'ın kendisine isnat olunan cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
10: Cinayetle suçlanıyorsunuz. Söyleyeceğiniz bir şey var.
11: Karınızı niçin öldürdünüz?
12: Şiddetli geçimsizlik diyebilir miyiz?
10: Tek bir asçı oldunuz, doğru mu?
7: Arkadaşlar, bir dakika. Sizlere söyleyecek bir tek sözüm var. Suçsuzum ve bunu ispat edeceğim.
13: Danışmanlarınızı odama aldım. Sadece 10 dakika görüşebilirsiniz.
7: Sağ olun müdür bey.
14: Buyurun, avukat listesi.
7: Bana ünlü ceza avukatlarının listesi dediniz. Oysa burada Handan Çelik adında isimsiz biri var.
15: Evet, eski bir savcıdır. Gazetemizde yayınlanan Şefik Karaolay'ın adı geçmişti. Özellikle ismini listeye yazdık.
7: Biraz açıklar mısınız?
11: Savcılık yaptı. Adliye ile arası iyidir. İyi savcı, iyi bir cezacı demektir.
14: Kadın olması olumlu ve etkendir. Ve en önemlisi sizi suçlayan başkomiser Cemal Gökay'ın hasmı olmasıdır.
7: İyi çalışmışsınız. Bu durumda benim de adayım Handan Çelik'tir.
16: Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun.
15: Randevusuz rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.
16: Rica ederim. Buyurun.
11: Çok büyük bir gazetenin sahiplerinden Cengiz Bey tutuklandı cinayet suçuyla.
16: Size nasıl yardımcı olabilirim?
14: Bu davaya bakmanızı Cengiz Bey özellikle istedi. Ve selamlarını saygılarını iletti.
16: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki ceza davalarına ben bakmıyorum.
11: Bu davanın bir özelliği var Handan Hanım. Cengiz Bey'i suçlayan polis Cemal.
16: Cemal mi?
15: Evet, olayları biliyoruz. Şefik Kara olayı hala gündemde.
14: Gene suçsuz bir insanın ipe gönderilmesini istemezsiniz herhalde.
16: Beyler, beni ikna etmenize gerek kalmadı. Polis Cemal'le ufak bir hesabım var. Ama davayı almadan önce sanıkla konuşmam gerek. Suçsuz olduğuna önce ben inanmalıyım.
15: Görüşebilirsiniz.
7: Merhaba. Davamı aldığınız için mutluyum.
16: Henüz almadım Cengiz Bey. Bazı sorularım var.
7: Hazırım.
16: Önce suçsuz musunuz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
7: Suçsuzum. Kesinlikle suçsuzum.
16: Bu sözünüzü teminat olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra şartlarımda. Her şeyinizi bana anlatacaksınız.
7: Memnuniyetle.
16: Özel hayatınızı, iş hayatınızı, her şeyinizi. Ufacık bir detayı gizlerseniz ve bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
7: Kabul edildi, başka?
16: Duruşmanın sonuna kadar gazetenizde size ait hiçbir haber, yorum ve röportaj çıkmayacak.
7: Söz, başka?
16: Son olarak duruşmaya tek başıma katılacağım. Hiçbir hukuk danışmanını kabul edemem.
7: En çok bu şartınızı beğendim. Çünkü siz varken onlara zaten tahammül edemem.
16: Evet, sizi dinliyorum.

0: Patlama açıyorum, geldim. Dur be ya. Allah Allah. Kim bu?
1: Vay! Merhaba Rıza
0: Ay,
1: baba.
0: Merhaba. Vay! Sen misin savcı hanım? Ben de alacaklı geldi sandım, basacaktım kalayı. Geç. Buyur şöyle. Otur, otur canım. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle?
1: Sana ihtiyacım var Rıza baba. Artık savcılık yapmıyorum, avukatım. Ve önemli bir cinayet davasını aldım.
0: Hayırlı olsun ama benim gibi bir emekli polise niye ihtiyacın olsun ki?
1: Sen emekli oluncaya kadar polis örgütünün en iyi dedektifiydin. Birlikte çalışalım mı?
0: Çalışalım, çalışalım. Eldeki dokümanlara bakılırsa çok ağır bir yükün altına girmişsiniz.
1: Farkındayım. Ağır yükümü senin yardımınla hafifleteceğime inanıyorum. Örgütün en acar dedektifi sendin, unutma.
0: Birbirimizi yağlamayı bırakalım da işe başlayalım.
1: Cengiz Okan lehinde delil toplamamız gerek.
0: O benim işim. Önce tahkikat dosyasına bir göz atayım. Sonra seninle oturup bir program yapalım ha?
1: Benim bir davam var, çıkmam gerek. Sen otur çalış olur mu?
2: Merhaba. Merhaba. Seni tekrar gördüğüme sevindim Rıza.
0: Sağ ol, sağ ol komiserim.
2: Gel otur şöyle, gel. Seninle iyi işler yapmıştık ha?
0: Şimdi avukat Handan Hanım'la çalışıyorum. Cengiz Okan davası.
2: Şaşırdım. Alban Çelik ceza davaları almıyordu. Demek ki benimle savaşmak için kabul ettik.
0: Orasını bilemem. Ben tahkikat dosyasına bir göz atacağım. Fotokopileri alacağım.
2: Tabii tabii. Ama bak dinle beni. Boşuna zahmete girersin. Eski bir arkadaşımsın. Savunmasını aldığınız Cengiz Okan katildir.
0: Buna benim de inanmam lazım komiserim. Avukat Handan Çelik adına dosyayı tetkik etmek istiyorum.
2: Vazgeç. Handan'a da vazgeçmesini söyle.

0: Bana eski bir alışkanlıkla geldin sanırım. Artık savcı değilim, avukatım.
1: Sana bazı tavsiyelerde bulunmaya geldim. Bu davadan vazgeç. İnan. O adam katil.
0: Gene yanlış yoldasın. Cengiz Okan katil olamaz. Tanıdım adamı. Konuştum.
1: Çok kibar ve yakışıklı, öyle mi?
0: Evet öyle. Ve davasını kabul ettim.
1: Ne yazık ki bu ilk büyük işinde başarılı olamayacaksın. Ama oldukça iyi bir reklam olur, değil mi?
0: Ben reklam peşinde değilim komiserim. Bir hayat kurtarma savaşındayım.
1: Bu savaştan yenik çıkacaksın. O adam katil.
0: Bu kanaata nasıl vardın?
1: Delillerle.
0: Hiç sanmıyorum. Senin aleyhinde gazetesinde yazılar çıktı. İntikam uğruna bir can almaya çalışıyorsun.
1: Doğru değil. Biliyorum, her şey adamın aleyhine. Bak, bütün miras Cengiz'e kalıyor. Bu bile yeterli bir cinayet sebebi.
0: Sen çağ dışı kalmışsın komiserim. Onun mevkiinde bir adam aptalca, sapıkça cinayet işlemez.
1: Dış görünüşü seni yanıltmasın. Gel. Bu sevdadan vazgeç.
0: Asla. Sonuna kadar savaşacağım. Ve kazanan ben olacağım.

0: üzerinde duracağımız hususlar şunlar Rıza Baba. 1. Cinayet saatinde müvekkilimin nerede olduğu araştırılacak. 2. 4.45 uçağına binip binmediği sorulacak. 3. Ankara'da kaldığı otelden kayıtlar istenecek. 4. Kesin delil olarak gösterilen bıçak özel bir bıçak mıdır? Benzeri var mıdır? Yoksa yok mudur? Ona bakılacak. 5. En önemlisi, gazete arşivlerinden Başkomiser Cemal aleyhine yazılan yazıların hepsi alınacak, tamam mı?
1: Tamamdır. Bir şey merak ettim. Sen niye avukat oldun? Zıpkın gibi bir dedektif olabilirdin.
0: Olmadım. Çünkü senin gibisi varken bana iş düşmezdi. Hadi Rıza Baba, fazla vaktimiz yok. Acele edelim.

0: Eldeki bütün deliller cinayetin son derece bilinçli olarak hazırlandığını ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini göstermektedir. Hazırlık dosyasından anlaşılacağı gibi sanık suçunu kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu beyan etmiştir. Ancak sanık aleyhindeki deliller cinayeti bu bıçakla miras nedeniyle taammüden işlediği kanaatini hasıl etmektedir.
1: İtiraz ediyorum. Cinayeti ben işlemedim. Karımı da öldürmedim.
2: Sus! Söz verilmeden konuşmayacaksın. Buyurun, devam edin.
0: Bu nedenle, iddianamemizde belirttiğimiz üzere, sanığın isnat edilen cinayet suçunu işlediği anlaşıldığından, eyleme uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz.
2: Söz savunmanın.
3: Sayın Başkanım, iddia makamının belirttiği gibi müvekkilim hakkında kesin bir delil yoktur. Kanaate binaen cinayetle suçlanmaktadır. Sözü edilen delillerin hiçbiri tutarlı değil.

0: olabilir. Biz bu delillerin geçersizliğini kanıtlayacağız. Birinci derecedeki delil olarak gösterilen cürüm aleti bıçağın tetkik edilmesini rica ediyoruz.
1: Ya verin bakayım. Devam edin.
0: Başkanım, bu bıçakları da sayın mahkemenize sunuyorum. Görüldüğü gibi model olarak, şekil olarak ve marka olarak cinayetin işlendiği bıçakla sunduğum bıçakların hepsi benzer ve aynıdır. Yani cinayetin işlendiği bıçağın bir benzerine müvekkilimin sahip olması ille bu cinayeti işlemesi demek değildir. Sayın Başkanım, bu bıçaktan yüzlerce kişi satın almış olabilir. O halde sayın savcı buraya sanık olarak bu bıçaktan satın alanların hepsini getirmelidir. Ayrıca bugün burada benim müvekkilime itham eden sayın savcı da bu bıçaktan satın almış olabilirdi. O zaman sayın savcı da mı bu sanık sandalyesine oturacaktı? Bıçak üzerinde müvekkilimin parmak izine de rastlanmamıştır. Demek ki cinayetin işlendiği bu bıçağın mutlak surette müvekkilime ait olduğu iddia edilemez. Ve bu bıçak yüce mahkemeniz için delil olamaz. Lütfen tahkikatı idare eden yetkiliden sorulmasını rica ederim.
1: Tanık çağrılsın.
2: Sanık müvekkilinin bıçağın üzerindeki parmak izlerinde durması çok yersiz. Katil eldiven giymiş olamaz mı? Sayın Başkanım, savunmanın iddia ettiği gibi sanık cinayet saatinde Ankara'da olduğunu kesinlikle ispat edememiştir. 4.45 uçağında bir yolcu eksikti. Sanık bütün uçuş işlemlerini tamamlamış ama cinayeti önceden tasarladığı için de uçağa binmemiştir.
0: Başkanım, söz istiyorum.
1: Buyurun.
0: Tanık başkomiserin iddiasını kesin delillerle çürüteceğiz. Müvekkilim 4.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş, Etap Oteli'nin 46 numaralı odasında konaklamıştır. Bu durum otel kayıtlarıyla da tespit edilmiştir. Evet, takdim ediyorum. Ayrıca cinayet günü Ankara uçağındaki eksik yolcunun kimliği tespit edilmiştir. İzninizle tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
3: Siz ne diyorsunuz, sizce münasip midir?
4: Bizce de uygundur.
5: Uçağa binmek üzereyken anonsu duydum. Telefona çağrılmıştım. Karım erken doğum için hastaneye kaldırılmış. Derhal hastaneye koştum. Size o günün tarihini taşıyan uçak biletimi sunuyorum.
1: Söyleyeceğiniz başka bir husus var mı?
0: Var efendim. Lütfen sayın başkomiserin tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Tahkikatı yürüten emniyet görevlisinden şu hususu açıklamasını istiyorum. Müvekkilime büyük bir çabayla katil damgası vurmasının özel bir nedeni var mıdır?
2: Kesinlikle yok. Ben bir kanun adamıyım. Suçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü suçludur.
0: Sayın başkanım, şahit sorduğum suali saptırdı. Özel bir sebep olmadığını söyledi. Oysa vardı. Müvekkilimin gazetesi başkomiser hakkında yazılar yazmıştı. Bir hatasını kamuoyuna açıklamıştı. Gazetenin 10 nüshalarını takdim ediyorum. Sayın başkanım, çıkan yazılar başkomiseri rahatsız etmişti. Hatta bana geldi, bilgileri verdiğim için suçladı beni. Ve aynen şu sözleri söyledi. Sırası gelince onlarla hesaplaşacağım. Ve şahidin beklediği an geldi sayın başkanım.
1: Hakkınızda söylenenler doğru mu?
2: Evet, o sözleri söyledim. Yalnız savunmanın iddia ettiği gibi sana kişisel kızgınlığım için suçlamadım. Katil olduğu için suçladım. Evet, buna inandığım için onu suçladım.
0: Müvekkilim yüksek tirajlı bir gazetenin sahibi durumundadır. Kişiliği ve mevkii vardır. Kesin deliller olmadan cinayetle suçlanması haksızlık.

0: Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması ve yıpranmaması için nakdi kefalete rapten salı verilmesini,
1: sanık Cengiz Okan'ın 10 milyon kefalete rapten tahliyesine ve yurt dışına çıkışının tahdidine oy birliğiyle karar verildi.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Acele etme. Daha işin başındayız. Tahliye işlemlerini hemen hazırlarım. Umarım akşam yemeğini dışarıda yersin.
2: O yemeği birlikte yersek çok sevinirim.
3: Bana düşmansın biliyorum. Ama şunu aklından çıkartma. O katili elimden alamayacaksın.
0: Görüşürüz.
3: Görüşürüz.
2: Başarını kutlamak istiyorum Handa.
0: Henüz başarmış değiliz. Acele etme. Beraat etmedin. Biz sadece ilk raundu kazandık. Dava aleyhimize gelişebilir.
2: Bu bir tahmin mi?
0: Tahminin ötesinde bir korku. Karşı taraf boş durmayacaktır.
2: Karşı taraf dediğin Komiser Cemal mi?
0: Evet o.
4: Handan haklı evlat. Cemal'i çok iyi tanırım. Tuttuğunu kopartan bir polistir. Senin dosyan Cemal için henüz kapanmadı. Sakın kızma. Suçluysan elinden kurtulamazsın.
5: Bir adamı sadece kanaatle mahkum etmenin imkansız olduğunu sen de bilirsin Cemal Bey.
3: Cengiz Okan'ın katil olduğuna inanıyorum Savcı Bey.
5: Beni de inandırmalısın. Kesin delil lazım.
3: Bu delilleri bulacağım.
5: Sana özel bir soru Cemal Bey. Cevap vermek zorunda değilsin. Savunmanın iddia ettiği gibi senin suçlaman kişisel bir öfkeden mi kaynaklanıyor?
3: Şerefim üzerine yemin ederim ki sanıldığı gibi değil. Kızdığım doğru. Ama bir hayat söz konusu olduğu zaman kişisel kızgınlığımı unutacak kadar kanuna bağlıyım Savcı Bey.
5: Sana inanıyorum. Ve kesin delil bekliyorum Cemal Bey.
2: Arkadaşlar, şimdi avukatım Handan Hanım'ın en önemli şartının yerine getirilmesini istiyorum. Bugünden itibaren gazetemde hakkında hiçbir yazı çıkmayacak. Röportaj ve yorum yapılmayacak. Ve ben duruşmanın sonuna kadar gazete yönetiminden çekileceğim.
6: Size ihtiyacımız olursa arayabilir miyiz?
2: İhtiyacınız olmasın. Gazetemi idare edeceğinizden eminim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl? İstediğim bu değil miydi?
0: İstediğimden de fazlasını yaptın.
2: Sırada ne var şimdi?
0: Hayatın. Bana her şeyini anlatmalısın. Tekrar ediyorum. Eksik anlatırsan ve ben bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
2: Davayı bırakmaman için eksik değil, fazlasını anlatacağım. Çocukluğum, gençliğim pek parlak geçmedi. Güç şartlar altında tahsilimi tamamladım. Gazetecilik okulunu bitirdim. Hemen iş bulduğumu sanma. Yarı aç, yarı tok yaşadığım günler oldu. Magazin fotoğrafçılığı filan derken şimdiki gazeteye spor muhabiri olarak girdim. Başarılı bir iki yılım geçti. Fotoğraf dalında mansiyon kazanmıştım.

0: boşluğun pençesinde kıvranırdı. Feci haberi Ankara'dayken aldım. Uçak yoktu. Taksiyle döndüm. Karım şurada kanlı bir et yığını halinde yatıyordu. O hayat dolu, güçlü ve güzel kadın artık yaşamıyordu. Bu acıyı ömrüm boyunca unutabileceğimi sandım. Burası herkesten gizlediğimiz bir evdi. Şehrin gürültüsünden, seçkinlerin çirkin dedikodularından uzak kalmak için bu eve gelirdik. Burada mutlu olurduk. Her gelişimizde yeni ve taze bir balayı yaşardık. Sonra gene beni kıskanırdı.
1: Karına sadık mı kaldın?
0: Evet.
1: Ya o?
0: Bildiğim kadarıyla sadık kaldı.
1: Kesin bilmiyorsun.
0: Bilmiyorum. Ben katil miyim?
1: Bilemiyorum. Ama seni savunuyorum. Savunacağım. Bak tekrar soruyorum. Sakladığın bir şey var mı?
0: Var. Çok önemli.
1: Niçin söylemiyorsun?
0: İlk karşılaştığımız gün etkiledin beni. Acılarıma ortak oldun. Ve anladım ki seni seviyorum.
1: Başımı döndürdün.

0: Lütfen sakin ol. İyi günler komiserim.
1: İyi günler. Görevimiz sayesinde bu güzel yerleri görüyoruz işte.
0: İstifa ettiğiniz zaman bol vaktiniz olacak komiserim. Dava bitiyor.
1: Benim için bitmedi. Öbekgilinizi hem savunuyor hem de teselli ediyorsunuz sanırım.
2: Çizmeyi aşıyorsunuz komiser bey. Özel hayatıma karışmaya hakkınız yok.
1: Biliyorum. Ben özel hayatının dava ile ilgili bölümünü araştırmaya çalışıyorum. İyi tatiller. Mahkemede görüşürüz.
3: Evet komiserim, sözünü ettiğiniz tarihte Cengiz Bey otelimizde konaklamıştı.
1: Karısıyla birlikte?
3: Hayır, Alev Coşkun adında bir hanım arkadaşıyla.
1: Alev Coşkun.
0: Özel hayatının davayla ilgili bölümünü derken ne demek istedi acaba?
2: Saçmalayıp duruyor. Peşimde sanki bir cellat. Herhalde gazetede çıkan yazıların acısını çıkartmak için benimle uğraşıyor.
0: Hevesi kursağında kalacak. Bu son duruşmadan sonra özgür olacaksın.
2: Hiç sanmıyorum. Çünkü artık güzel gözlerinin eseriyim yavrum.
0: Teşekkür ederim. Bu güzel sözleri İstanbul'a sakla. Hemen dönmemiz lazım.

0: Ne haber? Yeni bir gelişme var mı?
1: Hem de nasıl? Okusana şunu.

0: Cengiz Okan suçsuzdur. Bence normal bu. Herhangi biri gönderebilir.
1: Herhangi biri değil. Olayı çok iyi bilen biri. Bak şunlara. Çiğdem'e gelen tehdit mektuplarının fotokopileri. Hepsi aynı daktiloda yazılmış. Dikkat et.
0: Haklısın Rıza baba.
1: Haklıyım elbet. 1959 model yine de yazılmış. Bak hepsinde R harfi bozuk.
0: Aslan babam, seni emekliye ayıranlar çok şey kaybetmiş. Şimdi bu mektubu mahkemeye delil olarak vereceğim. En azından şüpheli biri var ortada.
2: Cinayete kurban giden Çiğdem Hanım,
0: ülkemizin güçlü bir gazetesinin sahibesiydi. Bu gazetede çıkan bazı haber ve yorumlardan dolayı bazı kişiler rahatsız oluyordu. Ve uzun zamandan beri kendisini telefonla ve imzasız mektuplarla tehdit ediyorlardı. Bu mektuplardan bir kısmını takdim etmiş bulunuyorum.
3: Mahkememize sunduğunuz bu ihbar mektupları olayların içinde olan bir kişinin varlığını belgeliyor. Maktuliye gönderilen tehdit mektuplarının da aynı şahıs tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs hakkında bilgiler var mı?
0: Şahıs ya da şahıslar sayın başkanım. Ne yazık ki kesin kimlik tespit edemedik. Yalnız gazete arşivinden topladığımız nüshalardan deşifre edilen kanun dışı eylemleri, kamuoyuna açıklanan karanlık güçler, hayali ihracatçılar, kaçakçılar belli. Cinayet sebebi bizce yayınlanan yazılardır. Maktuleyi bu nedenle öldürdükleri anlaşılmaktadır. Müvekkilimin cinayetle yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ederim.
3: Savcı bey, sanık vekilinin beyanlarına ne dersiniz?
4: Savunmanın sunduğu ihbar mektuplarını delil olarak kabul etmiyoruz. Bir düzen olduğu kanısındayız. Bizce cinayet sebebi başkadır. Bu görüşümüze ışık tutacak şahitlerimizi dinletmek istiyoruz. İlk tanığımız gazetenin yayın müdürü Cemil Işık.
5: Cengiz Bey başarılı bir yönetici ve iyi bir köşe yazarıydı. Rahmetli eşiyle son günlerde araları pek iyi değildi. Çiğdem Hanım öldürülmeden bir gün önce eşinin yetkilerini kısıtlamıştı. Ve eşinden ayrılacağını bana söylemişti.
3: Ayrılma sebebini de söylemiş miydi?

0: Evet. Eşinin ihanetini yakalamıştı.
1: Şahidin beyanına bir diyeceğiniz var mı?
2: Şahit beyanını kabul etmiyoruz. İddia makamı dinlettiği tanıklarla davanın özünden uzaklaşıyor. Burada bir zina davası değil, cinayet davası görülüyor. Ayrıca müvekkilimin etkinliği, bulunduğu mevkii bazı hanımlara cazip geliyorsa... ...bu durumdan müvekkilimi suçlamak haksızlık olur. Teşekkür ederim.
1: Sizin mütalaanız?
3: Savunmanın itirazını kabul etmiyoruz. İkinci şahidimiz Alev Coşkun, cinayet sebebine daha fazla ışık tutacaktır.
4: Adım Alev Coşkun. Halen fotomodellik yapmaktayım. Cengiz Bey ile tanışmamız gazetesinin açtığı güzellik müsabakasında oldu. İkinciliği kazanmıştım. Benimle ilgilendi. Ve bu ilgi zamanla arkadaşlığa dönüştü.
1: Ne tür bir arkadaşlıktı?
4: Aşıktım ona.
1: Aşkınıza karşılık gördünüz mü?
4: Evet. Beni sevdiğini defalarca söylemişti. Ne yazık ki karısından boşanması olanaksızdı.
1: Açıklar mısınız?
4: Bana her şeyini anlatırdı. Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
1: Teşekkür ederim. Şahide soracağınız bir şeyiniz var mı?
3: Hayır, yok efendim.
1: Ya sizin?
2: Sadece müvekkilime bir soru sorulmasını talep ediyorum.
1: Buyurun.
2: Şahit Alev Coşkun'un anlattıkları doğru mu?
3: Evet.
2: Başka bir şey sormayacağım efendim.
3: Lütfen beni dinler misin?
2: Seni bir kez dinlemiştim.
3: Anlatamadım.

0: Benim için önemliydi. Anlatsaydın önlem alırdım. Sen de gördün. Tanıklığı senin için olumsuz oldu. Davadan vazgeçiyorum.
1: Bunu yapamazsın. Hayatım söz konusu Handan.
0: Sana baştan söylemiştim. Hiçbir şeyi benden saklamayacaktın.
1: Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyordum. Geçmişteki bir hata için benden uzaklaşmanı istemiyorum.
0: Ama beni kullandın Cengiz.
1: Doğru değil bu.
0: Doğru olan tek şey artık avukatın değilim. Başının çaresine bak.

0: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
1: Seni ipin ucunda sallanırken gördüğüm zaman. Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
2: Küçük bir yalan seni çok kızdırdı değil mi?
3: Küçük yalan davayı aleyhimize çevirebilir.
2: Yani avukat olarak mı kızdın Cengiz'e?
3: Ne demek istiyorsun?
2: Kız yoksa ona tutuldun mu?
3: Bilmem. Kıskandım birden.

0: Beni bağışlamanı istiyorum. Sana ihtiyacım var.
1: Sanmıyorum. Benden daha iyi bir avukat bulabilirsin.
0: Benim aradığım sensin. Seni seviyorum hanım.

0: Tanıdım elbet. Tanımaz mıyım? Beni jet pilotu sanmıştı. 4.45 uçağından inmişti. Onu otele götürdüm.
1: Peki daha sonra gördün mü tekrar?
0: Ne daha sonrası komiserim? Hemen otele bavulunu bırakıp çıktı. Çok önemli bir evrakını İstanbul'da unutmuş. Gazı köklemişim abi, hala bastır diyor. İnanamayacaksın ama 2,5 saatte İstanbul'a girdim.
1: Sonrasını anladım.
0: Köprüyü geçmeden indi. Yüklü bir parayla beni tekrar geriye postaladı. Ayıptır sorması, bu adam kaçakçı mı?
1: Katil. Ailene haber ver, seni İstanbul'a götüreceğim.
2: Hani beraber ava gidecektik?
3: Çalışmam gerek. Yeteri kadar tembellik yaptık. Hem avdan da hoşlanmıyorum.
2: İstersen ben de gitmeyeyim.
3: Yoo, seni en büyük zevkinden mahrum etmek istemem.
2: Benim en büyük zevkim sensin. Her şeyimsin.
3: Hadi bakayım yürü. Beni rahat bırak. Çalışmam gerek.

0: Nereye? Seni özlediğim için erken döndüm.
1: Rıza baba kalp krizi geçirmiş. Hemen gitmem lazım.
0: Ya. Ben de seninle geleyim.
1: Yok hayır. Hemen dönerim. Lanet araba çalışmıyor.
0: Bir de ben deneyeyim.

Rıza Baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza Baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.

0: Alo, Cengiz. Sen misin?
1: Rıza baba nasıl oldu?
0: Rıza baba iyi. Önemli değil yani.
1: Öyleyse niçin benim yanımda değilsin? Elimle yemek hazırladım sana. Da hazır. Seni çok özledim. Her şeyini.
0: Daktiloyu buldum Cengiz.
1: Ne derdiyorsun?
0: Tehdit mektuplarını, ihbar mektuplarını yazdığın daktiloyu. Kanlı ellerinle dokunduğun makineyi buldum. Ne yazık ki bana da dokundu o iğrenç ellerin. Seni içimden söküp attım ama tenimden iğrenç izlerini nasıl sileceğim bilemiyorum. Sen sadece katil değil, iğrenç bir erkeksin.

0: Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.
1: Deli kız. Söyledim ama inandıramadım. Çünkü o adamı seviyordu.

Keşke ben yanılsaydım kızım. Çünkü onu sevdiğini biliyordum.

Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, gezmek olsun. TV4 ekranlarında muhteşem bir enerjiyle başladı İstanbul Avrupa yakasında. Fatih ilçesinde Kadırga'dayız. Şu anda Kadırga Parkı'ndayız. Muhteşem bir park sevgili seyirciler. Çocuklarınızla gelebileceğiniz, çocuklarınızı burada bulunan oyun parkına götürebileceğiniz, burada keyifli vakit geçirebileceğiniz, ben küçük görüyorum, fazla hani abartı bir büyüklüğü yok parkın ama

Çok güzel vakit geçirilebilecek bir park. Tekrar söylüyorum, bir koltuklarınıza rahatça yaslanın. Alın çayınızı, kahvenizi. Soluksuz izleyeceğiniz, görsel şölen yapacağımız muhteşem bir program geliyor. O zaman kadırgayı gezmeye başlayalım.

Kadırga'ya geldiğinizde aynı zamanda geçmişten günümüze kalan tarihi eserleri de görebiliyorsunuz. Burada Sultan Süleyman Çeşmesi var, görmüş olduğunuz gibi. Hemen Kadırga Parkı'nın içinde de tarihi çeşmenin olduğunu belirtmek istiyorum. Kadırga geçmişten günümüze kalan değerli ve önemli bir mahalle, onu söylemek istiyorum. Hemen yakın tarafında Sultanahmet var, Samatya var, Kumkapı var. Buraya aslında ulaşım da çok kolay sevgili seyirciler. Şimdi Kadırga'nın sokak aralarında gezeceğiz. Burada bir şeyler yiyip içebileceğiniz Kadırga'ya geldiğiniz zaman birçok kafe ve restoran var. Bütçenize göre ve damak zevkinize göre güne kahvaltıyla başlayıp öğle akşam yemeğinizi burada yiyebilirsiniz. Konaklama yerleri de var. Buraya geldiğinizde konaklayabileceğiniz butik oteller olsun, pansiyonlar olsun, hepsini anlatacağım.

Sultan Süleyman Çeşmesi'nin oradan hemen Şeyh Suvar Bey Sokağı'na geldik. Kadırga'ya geldiğiniz zaman Kadırga Mahallesi'ne mutlaka Şeyh Suvar Bey Sokağı'na girmenizi tavsiye ediyorum. Adeta bir görsel şölen var sokakta sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat Kılıç gösterdi zaten biraz önce sizlere. Şimdi dilerseniz Şeyh Suvar Bey Sokağı'ndaki muhteşem evlere bir göz atın. Sonrasında sizleri karşılayalım.

0: Şehsuvar Bey Sokağı'ndan çıktık, Kadırga Mahallesi'nde Cundi Parkı'na geldik. Bu park da gerçekten muhteşem bir park. Sanki gerçekten şehir dışına gitmişiz, İstanbul içinde. Kimse yok. Hafta içi gelmeniz hafta sonuna göre daha iyi olur. Neden diyecekseniz, daha sakin oluyor. Hafta sonu tabii ki buralarda adım atılacak yer bulamazsınız. Fazlasıyla yabancı turist var gerçekten de sevgili seyirciler. Çekim yaparken görüyoruz artık nerede kim var, onların hepsini takip ediyoruz. Cinci Meydanı Sokağı, Şehsuvar Bey Sokağı'ndan hemen çıktıktan sonra içinde bulunduğumuz sokak, Cundi Parkı da hemen onun karşısında zaten. Gerçekten çok huzur dolu bir park. Bir de yeşillendirmesi çok güzel değil mi Mithat?
1: Avrupa'yı.
0: Avrupa'yı dedi Mithat, eğer duyduysanız. Cundi Parkı'na da gelirseniz Kadırga Mahallesi'nde bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir kafe var. Ama dilerseniz Fatih Belediyesi'nin de koymuş olduğu, şöyle gördüğünüz gibi piknik yerleri de var. Evde kekinizi, çayınızı hazırlayıp oturup burada da kendiniz masrafsız bir şekilde keyif yapabilirsiniz. Cundi Parkı'nın içinde de yine çocuk parkının olduğunu belirteyim. Siz burada bir şeyler yiyip içerken çocuklarınız orada keyifle vakit geçirebilir. Şöyle ilerlediğimiz zaman Cundi Parkı'ndan çıkıyoruz. Size yine renkli evlerin olduğu bir sokağa götüreceğim. Cinci Meydanı Sokağı demiştik buraya, görmüş olduğunuz gibi. Bu sokakta da birbirinden güzel evler var. Bazılarında insanlar oturmaya devam ediyorlar. Bazıları da konaklama olarak hizmet veriyor. Mesela şu pembe evin hemen yan tarafındaki bir otel. Yine bu köşedeki de otel, onun yanındaki de otel. Sadece şu köşedeki görmüş olduğunuz gibi ev olarak kullanılıyor zannediyorum. Ama böyle sıra sıra oteller var, buçuk oteller var. Cinci Meydanı Sokağı burası.

Şehsuvar Bey Sokağı'nın hemen çıkışında köşede çok güzel pembe bir ev var. Şu anda bulunduğumuz sokakta Cinci Meydanı Sokağı. O evin merdivenlerinde oturdum. Ve Mithat'tan rica edeceğim fotoğraflarımı çekmesini. Sevgili seyirciler, şunu söyleyeyim size. Güneş gözlüğümü çıkartmayı da unutmuşum. Lütfen kusuruma bakmayın. Biraz önce program içinde de söyledim. İşte Kuzguncuk'ta, Balat'ta böyle tarihi evlerin olduğu belirli noktalardan çıkıp Kadırga Mahallesi'ne de gelip buradaki tarihi evlerin önünde fotoğraf çekebilir ya da fotoğraflarınızı çektirebilirsiniz. Farklı mekanlarda keşif yapabilirsiniz. O zaman pozlarımı veriyorum şimdi bu güzel evin merdivenlerinde. Mithat'tan fotoğraflarımı çekmesini rica ediyorum.

Bilgi Parkı'na, Cinci Meydanı sokağındaki pozlarımdan sonra geri geldik sevgili seyirciler. Biraz serinlemeye geldik bu arada. Şöyle su sesi de iyi geldi. Bu parkın hikayesini de sizinle paylaşmak istiyorum Mithat, etrafı gösterirken. Birazdan dönüş sokağına gireceğiz bu arada. Osmanlı döneminde Kadırga Meydanı'nın hemen yanında, denize daha yakınmış burası ama daha küçük olan bir meydanmış. Şu anda Mithat'ın gösterdiği yer Cundi Parkı, Cundi Meydanı'ymış. Zamanla cirit oyunu oynayanlar azaldıkça ve meydan bu özelliğini kaybettikçe halk ağzında bu isim Cinci Meydanı'na dönüşmüş. O yüzden de Cundi Parkı deniyormuş buraya. Enteresan bir hikayesi var değil mi? Ya Çeşme benim çok hoşuma gitti Mithat ya. Çok güzel yapmışlar gerçekten de. Parka geldiğimde nefes alıyorum. Ya ben nedense sevgili seyirciler böyle parklara geldiğim zaman gerçekten nefes alıyorum. Tamam Yıldız, bir parkı bu kadar anlatamazsın diyebilirsiniz. Ve çıkış yapıyoruz tekrar. Dönüş sokağına götürüyorum sizi. Dönüş sokağında da fazlasıyla güzel evler var, renkli evler var. Biraz da Kadırga Mahallesi'nde dönüş sokağında kaybolalım. Sonrasında sizi güne, artık hangi saatte başlıyorsanız, muhlama yiyebileceğiniz, muhlamayla başlayabileceğiniz bir yere götüreceğim. Fazlasıyla meşhur bir yer, yerli. Ben çok yabancı turistlerin fazlasıyla doldurduğu bir yer. Puanlara bakarak herkes geliyormuş ve tercih ediyormuş. Orada buluşalım ama önce dönüş sokağı Kadırga Mahallesi'nde.

Dönüş sokağı da gerçekten hemen yan tarafta bulunan Şehsuvar Bey sokağı gibi muhteşem bir sokak. Muhteşem güzel evler var. Tabii evlerin genellikle çoğunluğu otel ya da pansiyon olarak hizmet verebiliyor. Onu da söylemek istiyorum size. Çok az hani ev olarak kullanılan evler var, binalar var. Değil mi Mithat? Genellikle pansiyon diye görüyorum. Böyle birkaç tane satılık ev de var burada eğer almayı düşünüyorsanız. Bu da sizlere fikir olsun sevgili seyirciler. Dönüş sokağındaki şu sarı eve, onun karşısındakine, diğerlerine gerçekten bayıldım. Yani sanki İstanbul'un dışında bir yere gelmişiz. Ve her yerde Mithat'tan fotoğrafımı çekmesini isteyecek gibiyim. Ama Mithat güzel fotoğraf çekemiyor. Dönüş sokağından çıkarken ama yine de teşekkür ediyorum Mithat sana. Mithat'la dönüş sokağından çıkarken hemen yine Kadırga Parkı'ndan geçmemiz gerekecek. Biraz

0: acıktık, biraz da sıcak. Şöyle bir soluklanalım, artık bir şeyler yiyelim. Sonrasında sizleri Fatih ilçesinde Kadırga'da gezdirmeye muhteşem enerjimizle devam edelim. Siz o arada ben parkın içinden geçip kahvaltı artık ne adına ne derseniz bir şeyler yiyeceğimiz yere giderken buradaki muhteşem evlere son bir kez daha göz atın.
1: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
2: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
1: Bu gece köştüğüne sen yarın öğle vakti gelirsin.
3: Zavallı taka Nuri. Kapıya tayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
4: Sandığını bulduk diyelim. Ne yapacaksın?
2: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
5: Canavar.
4: Aferin.
5: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız.
6: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çi?
1: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
2: Benim dediğim biraz somurt uçak, gülüp durma kız, ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
3: Hoppala! Sizinkiler sağ kalasın diye tek tutular ispidir çizgi.
7: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
8: Öyle bilirim doktor bey.
6: Hamsi lekesinden mi?
8: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Açan korkudan evlendin benimle.
8: Güllü, yavrum.
9: Güllü geliyor Güllü. Birazdan TV4'te.
10: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
11: Sadece duruladım, sen de durula.
10: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
12: Sürpriz!
10: Hadi hazırlan,
12: Miami'ye gidiyoruz!
13: Dileklerini alayım.
14: Üç dilek hakkım var.
15: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
10: Teşekkürler.
15: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
16: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
17: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: artık of.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna at. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Şu probisi bir yapamadınız ya.
7: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
8: Anlıyor.
9: Yapamıyor.
10: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle probis. Taklit edilemeyen lezzet.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki... Tam güç hijyen.
6: Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Yaşanacaksa.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
6: Ama bu...
7: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
5: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Ne ister?
6: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
7: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
6: Ah canım.
7: Böyle kalırsam?
8: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
9: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
7: modem öyle bizi bekler.
6: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
5: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
10: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
5: Üç dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
7: Teşekkürler.
6: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle. Sadece
7: durunla. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
10: Sen de sadece Duru'la.

0: mis gibi susam kokusu, taze taze simitler, 80 yıldan fazladır hizmet veren tarihi bir simit fırını, Kadırga Meydanı Sokağı'nın hemen yan tarafında bulunan Aynül Hayat çıkmazında. Görmüş olduğunuz gibi günün her saati sıcak sıcak çıkan gevrek simitler. 24 saat açık burası. Kadırga'ya geldiğiniz zaman 24 saat hizmetinizde olan bu tarihi güzel simit fırınına gelip simitlerinizi alıp ister Cundi Parkı'nda ister Kadırga Parkı'nda oturup peynirinizle marketten bakkaldan alacağınız meyve suyuyla yiyebilirsiniz. Görüyor musunuz? Sıcakta bu işi yapmak da ayrı bir zor. Hem fırının sıcağı hem de büyük bir emek var sevgili seyirciler. Abi kolay gelsin.
1: Sağ olasın, sağ olasın.
0: Günde kaç simit çıkıyor tahminen? 1500-2000'den fazla simit çıkıyormuş. Herkes geliyor, simidi burada taze taze alıyor, satmaya götürüyor. Burası satış da yapıyor. Sadece simit ve poğaça alabilirsiniz buradan. Ay mis gibi koktu. Bir simit bölebilir miyim? Evet, tabii ki dediler. Şöyle gideyim. Abi uzattı bana şöyle mis. Ay sıcak sıcak dur. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak. Elim yandı. Bak Mithat arka fonda. Görüyorsunuz değil mi bağırıyor? Şöyle ay elim yandı gerçekten. Sıcak sıcak. Simitçi. Mutlaka buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle ve simidimi ay yiyorum.

Burası Kadırga Meydanı sokağı. Burada da girmeden önce tarihi binaların olduğunu söylemiştim. Hemen simitçiye girdiğiniz Aynülayat çıkmazında şöyle görmüş olduğunuz gibi Kadırga Meydanı sokağının hem Türkçe hem de İngilizce olarak tarihi yazıyor. Osmanlı döneminden bu yana görmüş olduğunuz gibi kalan yapılar var ve size gösterdiğimiz tarihi eserler var sevgili seyirciler. Şehsuvar Bey Mahallesi olarak geçiyor yine burası. Ama Kadırga diye bilindiğini söylemek istiyorum sizlere. Yine şöyle yukarıya çıktığınız zaman ara sokaklarda tarihi evleri görebilirsiniz. Şimdi sizleri Kadırga'da çok güzel renkli merdivenlerin olduğu bir yere götüreceğim. Buraya geldiğinizde bence orada da fotoğraf çekmeyi ya da çektirmeyi ihmal etmeyin. En az Şehsuvar Bey Sokağı, Dönüş Sokağı gibi renkli bir yer. Hadi gelin.

Renkli merdivenlerin olduğu yere götüreceğim sizi dedim. Bakın burası Neviye Sokak diye geçiyor. Kadırga Limanı Caddesi'nin hemen karşı tarafında. Yine burada da tarihi evleri görebilirsiniz. Yukarıya doğru çıktığınız zaman toptan ayakkabı satışı yapıldığını, ayakkabı tamircilerinin olduğunu da söyleyebilirim sizlere. İnsanların bulundukları yerleri güzelleştirmesi bence çok keyif verici bir şey. Bu merdivenler aslında düz merdivenlerken boyandıktan sonra hem fotoğraf çekebileceğimiz, çektirebileceğimiz hem de gözümüzü şenlendiren bir merdiven olmuş gördüğünüz gibi. Aslında mahalleye baktığınız zaman gerçekten Balat'ı andırıyor ki bana göre gezmesi ve sıcaklığı Balat'tan daha keyifli diye düşünüyorum. Yani Mithat da bana katılıyor. Balat'ın yeri ayrı, evet buranın yeri ayrı. Balat'ta gezerken daha çok böyle kafeyi, restoranı bulabilirsiniz. Burada hani yine var ama tarihi güzellikler daha çok ön plana çıkmış durumda. Hemen sağ tarafında Neviye Sokak'ta merdivenlere gelmeden önce şöyle bir pilav evi var. Ev yemekleri de yapılıyor ki içeride yabancı turistler de yemek yiyor. Her gün taze taze, sıcak sıcak ev yemeklerinin yapıldığını, haftanın 7 günü de açık olduğunu söyleyebilirim. Buranın yine dışarıda da oturma yerleri var. Burası da yine bulunduğu yeri güzelleştiren bir mekan olmuş bence. Bakın şöyle bu yazdıkları yazıların önünde de fotoğraf çekebilirsiniz. Bakın şurada yine farklı bir yazı var. Sen kahve değilsin, herkesi mutlu edemezsin yazıyor. Herkesi mutlu etmeye çalışmaya gerek yok zaten. İnsan kendi mutlu olduğu zaman herkes, etrafındaki herkes mutlu olur diye düşünüyorum. Ve Neviye Sokak'taki bu renkli merdivenlerden yukarıya çıkıyorum. Bakalım sokak bizi nereye götürecek? Hadi gelin. Şehsuvar Bey Mahallesi olarak geçiyor buralar ama Kadırga diyor herkes, onu da söyleyeyim. Şimdi yukarıya çıkıyoruz. Bakın hemen sağ tarafımda bir kunduracı, fazlasıyla kunduranın olduğunu belirtmiştim sizlere. Ayakkabıların toptan satışları aslında bulunduğumuz yerden yapılıyor, onu da belirtmek istiyorum. Ve merdivenleri bitiriyorum. Neviye Sokağı bitirdiğiniz zaman Kadırga'ya geldiğinizde sol taraftan Beyazıt'a gidebiliyorsunuz. Arka taraftan Samatya'ya gidebiliyorsunuz. Mithat'ın olduğu yerden de Sultanahmet'e gidebiliyorsunuz. Yürümeyi seviyorsanız her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Şu anda bulunduğum sokağın adı da Kadırga Hamamı Sokağı sevgili seyirciler. Burada fazlasıyla işhanı var. Bakın toptan ayakkabı satışı yapan yerler var. Şöyle buradan perakende olarak alamıyorsunuz ayakkabıları. Yani bu yürüdüğümüz Kadırga Hamamı Sokağı işhanlarının olduğu bir sokak. Onu söyleyebilirim sizlere. Hani buraya gezmeye geldiğinizde ben ayakkabıyı alayım diye beğendiğiniz yerlere, mesela bakın şurada çok güzel yazlık ayakkabılar var, giremiyorsunuz. Sadece toptan satış yapıyorlar. Yine Kadırga Hamamı Sokağı'nda da konaklayabileceğiniz butik otellerin ya da pansiyonların olduğunu belirtmek istiyorum sizlere. Ve Kadırga Hamamı Sokağı'ndan da çıkıyorum. Burada neler var neler yok sizlere göstermiş olduk.

Kadırga'da Pierre Loti Caddesi'ndeyiz sevgili seyirciler. Şu an görmüş olduğunuz yer aslında bir manavdı. 65 seneden fazladır hizmet veren bir manavdı. Sahibi de hemen burada abimiz. Türk filmlerimizden vesikalı yarim burada çekildi. Bunun bilgisini vermek istiyorum sizlere ve şunu da söylemek istiyorum. Kadırga'da çekilen birçok televizyon filmi, sinema filmi ve televizyon dizisi olduğunu söylemek istiyorum. Hemen Mithat'ın arka tarafında tarihi havuzlu bir kahvehane var. O kahvehanede de şu an günümüzde olan diziler, Ezel dizisi, bütün diziler hemen hemen burada çekiliyor. Kadırga bütün dizilere, filmlere, oyunculara ve tabii ki biz televizyon programı yapanlara ev sahipliği yapıyor. Şimdi buraya geldiğinizde taze meyvelerinizi almanın yanı sıra halen manav hizmeti veriliyor burada. Kameraman arkadaşımız Mithat göstersin. Bütçenize ve damak

zevkinize göre buraya geldiğiniz zaman taze meyvenizi, sebzenizi alabilirsiniz. Yine manav hizmeti var. Burada da var. Şöyle bakın, eski tartılardan bir tat birazdan gösterecek sizlere. Yeni haliyle de biraz önce dediğim gibi

Yaman Vesikalı Yarim filminin çekildiği bu yerde. İşin gücün rast gitsin abicim. Biz buradan taze taze az bir limonata alalım ve sizleri nereye götürelim? Kadırga'da bulunan tarihi bir lokantaya. Şu anda trafik bu arada, ben limonatamı içerken bir yandan da bakıyorum. Fazlasıyla böyle çünkü yukarı taraf Beyazıt'a çıkıyor. Hafta sonu buraları düşünemiyorum. O yüzden aracınızla geldiğiniz zaman biraz zorlanabilirsiniz. Ama aracınızı park edebileceğiniz yerlerin de olduğunu belirtmek istiyorum.

Kadırga Limanı Caddesi'nde bulunan tarihi lokantaya sizleri getirdik sevgili seyirciler. 40 yıldan fazladır bu lokanta burada. Hem yerli hem yabancı turistin fazlasıyla tercih ettiği bir yer. Buraya geldiğiniz zaman döner yemenizi tavsiye ediyorum. Pilav üstü döner ki döner öğleden sonraya falan kalmıyor. Öğlen bitiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Kendi yaptıkları ayranı içebilirsiniz. Ve şu an Mithat gösteriyor kameraman arkadaşımız. Burada ev yemeklerini yiyebilirsiniz. Aradığınız lezzeti burada bulabilirsiniz. Her gün taze taze yapılan çorbalardan da yine yemekten önce içebilirsiniz. Ve tatlılar muhteşem. Ben buraya her geldiğimde kadayıf tatlısını yemeyi tercih ediyorum. Onu söyleyeyim ki birazdan kadayıf tatlısıyla sizleri karşılayacağız. Üst katı da var buranın. Buraya geldiğinizde alt katın yanı sıra üst katta da oturabilirsiniz. 40 yıldan fazladır burada olan bu lokantanın yemekleri muazzam. Ama ben kadayıf tatlısını böyle güzel hiçbir yerde yiyemeyeceğimi bildiğim için yemek değil, ben burada kadayıf tatlısı yemek istiyorum. O yüzden dışarıya oturacağım ve gelene geçene bakarken kadayıf tatlımı yiyeceğim.

Ve tatlım geldi görmüş olduğunuz gibi sevgili seyirciler. Ay çok güzel görünüyor değil mi? Kadayıfın üstünde kaymak, bol fındık, aman Allah'ım. Buraya geldiğinizde bu arada sadece bir şeyler yiyip içmenin yanı sıra soğuk sıcak içeceğinizi de yudumlayabilirsiniz diyelim. Ve fiyatlara şöyle bakıyorum. Fiyatlar gerçekten normal. Kadırga'da genel olarak fiyatlara baktığımda fiyatlar o kadar pahalı değil bence. Sen ne düşünüyorsun? Değil dedi Mithat. Tatlımı yiyorum yüksek müsaadenizle.

Döneri gerçekten çok güzel buranın. Daha önce kamerasız geldiğimde ben buraya döner yemiştim. İstanbul'un en güzel döner yiyebileceğiniz yerlerinden biri.

Hemen arka tarafımızda Bostani Ali Şerif Camii var. Yine burada da bir şeyler yiyip içebileceğiniz yerler var. Tatlı çok güzeldi bu arada. Burası Kadırga Meydanı sokağı. Buradan da yine düz yürüdüğünüz zaman hem dönüş sokağına hem de Şehsuvar Bey sokağına gidiyorsunuz. Hemen sağ tarafımda Kadırga Parkı var. Yine Mithat'ın arka tarafında, şöyle Mithat göstersin, Kadırga Spor Kulübü var. Kameraman arkadaşımız Mithat sizlere gösteriyor. Hemen sol tarafımızda da Kadırga Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var sevgili seyirciler. Kadırga'ya geldiğiniz zaman Kadırga Spor Kulübü'nde de çayınızı, kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Sohbetleri muhteşem, onu söyleyeyim sizlere. Ve sizi...

kadırgayla baş başa bırakayım. Sonrasında yine parkın içinden karşılayayım. Kadırga bence anlatılmaz, gerçekten yaşanır İstanbul'da.

Ve bize ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik. Umarım İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kadırga'yı sizlere en güzel şekilde göstermişizdir. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Burası gerçekten muhteşem. E o zaman amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum, hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın.

Oh, my God.

Yorgunuz gibi fındık oğullarıyla kumcular arasındaki kan davası boyda bir kaza neticesi başladı. Suç aslında Ali'ye dolu tabancayı hediye eden fındık oğlu Temel'deydi. İmiceleri ertesi gece küçük Ali'yi acele İstanbul'a kaçırdılar. Ama iş işten geçmişti. Fındık oğullarıyla kumcular arasındaki husumet alıp yürümüştü. Çok geçmeden fındık oğlu Rıza kumculardan Hasan'ı vurdu. Kumcu Süleyman da Rıza'yı çarşı ortasında temizledi. Fındık oğlu abidin de Süleyman'ı diktu. Nazım küçük Hasan'ı Cemal Reis'te takar.

0: üzüldü bana. Oralılığı saymakla bitmez. Böyle ki aradan yıllar geçti. En son Fındıkoğullarından Hemzai tarlada vurdular. Ürküp kalmayınca Fındıkoğullarından öç alma sırası Hemza'nın kızı Cüllü'ye çılmıştı. Hemza'yı vuran kımcıların emun cendermeden kaçarken derede boğuldu. Pek ölmeyen bu aksini yıllardır alışılmış hevayı bozdu. Şu Allah'ın işine bak. 30 yıl önce İstanbul'a kaçırılan küçük Ali bu vesileyle akla cıldı. Kumculardan kalan tek ürküktü. Devanın asıl suçlusu oydu.
1: İnşallah o da Ecevi'yle olup gitmemiştir.
2: İnşallah. Beni çağırmışsınız Ecevi. Doğacak mı var?
1: Ölecek var Eba'nı, ölecek.
2: Allah cızından versin. Hayırlısı olsun.
1: Ha bunu tanıdın mı?
2: Allah iyi rahmet eylesin. Hemze'nin askerlik...
1: Yok diye... Eba'nı, kumcuların Ali'nin zulmetlik resmidir.
2: Ha oydu o.
1: Ha.
2: Ne olmuş ki Ali'ye?
1: İstanbul'a kaçırmışlar diye gidip öldüreceğim onu.
2: Ellerin dertçi olmasın. Onu sen doğurtmuşsun Eba'na. Belinde bir nişanı varmış derler diye duyduk. Hatırladın mı? Vardı ya.
3: Ne vardı?
2: Unuttum.
0: Ebe Enan'ın hatırlayamadığı hemsi lekesiydi. Anası aşırırken hemsiye imrenmiş. Hemsi de olduğu gibi Ali'nin tersesine çıkmış.
4: Ulan banyoda da mı rahat yok be? Affedersin abi. Arkadaş sen ses de kocasını getirdiler.
5: Ha, içeri alın geliyorum. Çok sigara içtin şeker, sesine dokunacak.
1: Çeneni kes Allah'ını seversen şimdi patlayacağım. Düpedüz grandı serlik bu, haydutluk.
5: Direnmemişler ya.
6: Herif bir sürüktür zaten bilirsin de.
5: Gari biraz rezillenecek olmuş, senin adini duyunca ikisinin de tutağı uçuklamış. Ben gene hır çıkacak diye korkarım. Surnanalı bu gazvin altına yatmak ister mi bilmem.
6: Keyfi bilir.
5: Şu kavga dövüşü, olur olmaz garilerle düşüp kalkmayı bıraksan daha bizim oralardan şöyle güzel namuslu bir çizle evlensen artık
6: değil. Onun da sırası var baba.
5: Onun sırası mı kaldı evlat?
1: Sürmeneli'ye ne cevap vereceğiz şimdi?
6: Hı? Hoş gelmişsiniz.
1: Bir yanlışlık oldu galiba Nuri Bey. Bu gece Sürmeneli'nin gazinosunda başlayacaktım.
6: Yanlışlık yok hanımefendi. Öteki cumartesi benim gazinomda başlayacaksınız.
1: Hı? Avans almıştım.
6: Öderiz.
1: Mukareli?
6: Yırtarız.
1: Sürmeneli kızacak.
6: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bana taka Nuri derler Arzu Hanım. Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Arzu Hanım odasına götürüver.
1: Sen de bir şey söylesene.
7: Ne söyleyeyim şeker, olan olmuş. Nuri Bey de yabancımız değil.
8: Dışarıda tertibat aldırdım Nuri abi. Sürmelenin ne yapacağı belli olmaz.
0: Bu taka Nuri de nereden çıktı diyeceksiniz. Küçük Ali'yi İstanbul'a kaçırmışlardı ya... ...sonunda çocuğun adını da soyadını da değiştirmeye karar verdiler. Ali Nuri oldu, kumcu oğlu da takacı. Ali'yi tepe başında pavyon işleten... ...bir uzak akrabaya emanet edip memlekete tondular. Gidiş o gidiş. Ali adını da unuttu yediği haltıda. Zamanla Nuri takacı, İstanbul'un unlu kabadayısı... ...kılıkçılar, kasinocular, kiralı taka Nuri oldu. Uy taka, bu ne caka?
2: Tam iki kaşinin ortasından vurunuz. Fındıkoğullarının kanı yerde kalmasın.
1: Hel varken kalmaz yerde kanımız.
2: Parasını aldın mı?
1: Aldım da.
2: Adresi sunu aldın mı?
1: Aldım, bırakır mıyım ki? Hakkını helal et hala.
2: Kazan mübarek olsun. Kumcuların Ali İstanbul'un göbeğinde iki kaşının ortasında...
3: Hadi Allah!
1: Vuracağım onu!
4: Hadi abla gidiyoruz!
1: Helal edin hakkınızı!
3: Helal olsun!
4: Tamam!
2: A mektup yazmayı unutmuyorsun!
6: Karı 200.000 demişti değil mi?
8: 200.000. Sürmeneli geliyor abi.
6: Havası nasıl?
8: Görünüşü mülayim ama belli olmaz.
6: Oo, hoş gelmişsin hemşerim. Buyur, otur şöyle. Kerim, Şevket abine yap bir şekerli kahve.
9: Aa, içmem.
6: Neden?
9: Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler de ondan.
6: Niyetin hatırımızı kırmak mıdır? Ne yapalım?
9: Öyle olsun.
6: Çabuk şu paraları sarın oğlum. Şevket abimizi bekletmeyelim.
9: Ne parasıdır bu?
6: Arzu'ya avans vermişsin ya, geri gönderdi.

0: kahvelere güvenmeyeceksin kardeşim.
1: Zorla kaçırmışsın onu. 15 gün sonra sen de başlayacakmış.
0: Kaçırmak mı? Aşağı! Bize yakışır mı?
1: Ben de yakıştıramadım ama...
0: Yakıştırmayacaksın. Şevket abinizi uğurlayın.
1: Yakina görüşürüz. Ha, bu hesabı kapandı, saymayasın.
0: Acele işin sonu, pişmanlık sürmeneli. Sen biraz düşün.
2: Köyden ayrılırken halası Çınlı'ya İstanbul Karadeniz'in küçük bir şubesidir. Çengelköy'de Şirin Karadeniz kıraathanesinde Rüstem Kaptan'ı ara. Rastladığım üç kişiden biri muhakkak hemşerin çıkartmıştı.
3: Ha, Karadenizli misin?
2: Konyalıyım, ne var?
3: İzmir'den misin?
2: Evet, Karadenizliyim yavrum, hem de aslından.
3: Fındıklı bakayım.
2: Fındık? Dur bakalım güzelim, dilim sürçtü. Fındık, Allah canımı alsın, fındık.
4: Başım acılır, nasırıma bastın da!
3: Fındıklı bakayım.
4: Ha, sen de baka!
3: Fındık!
4: Uyyy, bir zaman çürüsün galiba! Dilim biraz Karadeniz diye çakayım.
2: Şu Allah'ın işine bak. Dost, rahatlık veren bir mezandır demiş atalar. Cullu da hemşerisini bulunca rahatlamıştı. Hemşerisi Cullu'ya haçet İstanbul avucumun içi gibi bilirim demişti. Ama saatte çocuk da hala bulamayınca Cullu ofkilındı.
4: Şirin kara Temuz, demedin mi sana İstanbul avucumun içi gibi bilirim diye? Ha, diyorum bakalım.
2: Abu Hayin surat bana hiç de yabancı gelmiyor.
3: Ha, kumcuların Ali işte da. Nerede bulurum onu?
2: Cesur, kumcuların Ali tanıyabildin mi?
0: Tanıdın mı desem, tanımadın mı desem. Abi kumcular Trabzonlu değil midir?
3: Hamsi çoyundan.
0: Ha, bak bakayım reis, tanır mısın? Tanımıyorum. Adem reise mi yollasak?
2: O çok tamponamıştır. Sürmeneli'ye sorsam.
3: Sürmeneli mi dedin?
2: İstanbul'daki bütün hemşerilerin hesabı ondan sorulur. 10 dakikada bulurlar kanlısını.
4: Gidecekse takan oraya gitsin kız. 5 dakikada bulur kanlısını. Elindeki garıyı zapt edemeyen kabadayıdan ne hayır gelir Hasan Reyus.
1: Yarın görürsün Sürmeneli'nin ne edeceği onu.
2: Altına mutlaka.
4: Uyy! Abine bok ya sıcağı!
2: Olsa yalın kalası.
4: Tutmayın, tutmayın!
2: Sonunda Tekan Uri'yi tutan Pakkal Yusuf Efendi'nin taki mi ağır bastı? Cülle tuz yolu karıştıran kılavuzunu atlatıp...
5: Ha şora şora Bağdat bulunur demiş atalar.
6: Ha Tekan Uri nereye dur arayırım.
7: Ne yapacaksın?
6: İki lafım var hemşerimizdir.
7: Yok burada. Patron içeride mi?
8: İçeride abi.
7: Arzu'ya saz gitti mi?
9: Yolladık abi.
7: Ne var?
9: Kulağıma bir şey çalındı.
7: Neymiş?
9: Sürmeneli.
7: Ulan şunu doğru dürüst anlatsana be!
9: Memleketten kiralık katil getirtmiş, bizim tanımadığımız.
7: Beni mi vurduracakmış yani? Boş versene sen! Boşuna bekliyorsun! İşim var şimdi.
6: Dur, bir diyeceğim varsa. Takan oraya, dur! Nereye gitti, çabuk söyle! Söyle Pokorli!
10: Eve gitti, evine gitti.
6: Çabuk nereye dur evi, Takan oraya!

0: insan mikrofona alışınca tabii biraz şey oluyor, şey...
1: Ne konuşup duruyorsun öyle?
0: Hiç şeker, Nuri Bey'e tabii mikrofon olmayınca...
1: Ne demek mikrofon olmayınca?
0: Şey, mikrofonla tabii, nasıl söyleyeyim, gazinoda daha rahat okuyorum.
1: Ben açık havada 5000 kişiye mikrofonsuz konser vermiş insan.
0: Biliyorum şeker, onu söylemek istemedim ben, şey yani...
1: Ne yani?
0: Şey...
1: Sus bakayım, baştan başlayalım lütfen.

0: Demin önümüze çıkan kız değil mi bu?
1: Sakın o olmasın.
0: O işte, ne demek sakın o olmasın?
1: Sürmenin memleketten getirttiği yani.
0: Kiralık katil mi diyorsun? Bu karımı beni vuracak.
2: Ne? Olmuyor, olmuyor. Baştan alalım.
1: Kapıya yaklaşıyor.
0: Ne yapalım yani?
1: Niye geliyor?
0: Ne bileyim niye geliyor? Çok merak ediyorsan git sor ya.
3: Zavallı Takanori. Kapıya dayananın müstakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı? Yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
1: Ne istiyorsun?
2: Takanori nereye dur?
1: Ne yapacaksın Takanori'yi?
2: Ne sorayırsın? Ondan tamam var benim.
1: Seni arıyor abi.
0: Ne yapacakmış beni?
1: Davası varmış.
0: Davası mı varmış? Ne davası? Alo.
4: Benim
0: alo. Ha, Şaban sen misin? Anlamıyorum. Bağır biraz.
4: Benim sen.
0: Bir saattir arıyorsun, çıkaramıyorsun.
1: Sayın Sulus. Ama çabucak be.
2: Ay tahammül edemeyeceğim artık.
1: Sinirlenme şeker.
0: Kim tabanca çekmiş?
1: Dışarıdaki kız, Şaban'ı tabanca tehdidiyle söyletmiş.
0: Ne söyletmiş ya? Ne var söyleyecek?
1: Evin adresini almış. Sürmenin işi bu abi.
2: Ölmek istemiyorum! Ölmek yavrum, istemiyorum!
0: Yeter. Yeter be! Yeter be dedik! Kesin şamatıyı! Şunu odasına götürün! Hadi! Siz de yollayın! Kafa bırakmadınız be kafada!
1: Durun!
0: Ne oldu gene?
1: Kısa söylerler sevdi olduğunu.
0: Ulan sürmeneli, bula bula bir karımı buldum, Takanori'yi temizletecek.

0: Habibe evde yok.
1: Beklerim. Nasılsa gelecek. Ha burası evi değil midir?
0: Belki gelmez.
1: Belki de gelir.
2: Saldın mı?
0: Gitmiyor.
2: Gitmiyor mu? Evde yok demedin mi?
0: Dedim beklerim diyor. Bunun seni temizlemeden gitmeye niyeti yok abi.
2: Çattık mı belaya?
0: O davranmadan biz onu temizleyelim bari. Başka çare yok.
2: Olmaz. Milletin ağzına sakız mı edeceksin beni? Koskoca takan Nuri korkusundan zavallı bir kızı mı vurdu desinler. Önce o davranmalı silahı.
0: Gördün mü abi tabancayı gördün mü?
3: Yuvunun inadına da diyecek yok yani. Ha böyle kaç gün, kaç köşede kurtarsınız he? Şu Allah'ın işine bak, bütün kabadayla tam siper oldu.
0: Hala bekliyor abi.
2: Şeytan diyor ki çek tabancayı. Tövbe tövbe. Bu sürmeneli bizi bir de karı katili yapıp cümle aleme rezil edecek. Yakın şu ışıkları.
0: Aman abi.
2: Yakın dedim. Ulan bacak kadar bir kızdan korkacak adam mıyım ben?
3: Ha ışıklar yandı, şimdi başladı.
0: Sen dur abi, ben bakarım. Alo? Evde Zülküf abi. Deli Zülküf. Kulübünün açılışı vardı ya, bu gece bekliyorlarmış. Takanur abimiz gelmeyecek mi diyor.
2: Merhaba Zülküf kardeşim. Ayıp ettin, unutur muyum hiç? Bilirim arkamda olduğunu. Hemen geliyorum. Eyvallah. Kiralık katil meselesini o da duymuş.

0: Ne yapacağız şimdi?
1: Arka duvardan atlayalım abi.
0: Saçmalama!
1: Abi eve doğru geliyor.
0: Sahi mi?
2: Kız defterin dürüleye mi?
3: Hayrola uşaklar!
2: Ne bir kız var kapıda.
3: Kız mı?
2: Beni soracak, burada oturmuyor diyeceksin, anladın mı? Yanlış adres vermişler, ben burada oturmuyorum, anladın mı?
3: Acık dışını bu! Ha buna kim inanır ki?
4: Kız nedir istedin?
5: Uy emice, bir bağ takanuru nereye dur?
4: Nerelisin sen?
5: Hamsi çoyunda.
4: Ha pildum.
5: Demek pildun.
4: Pildum ya, hiç bilinmez mi ki? Ne diyeceksin takanuru?
5: Uy emice, anlatmakla bitmez ki.
4: Ha hemşeriye yardım boştur. Gel be gel, içeriye. Gir. Gel. Hayır şol.
6: Ha bu dünya tersine döndü. Şu İstanbul'u titreten takanuru'nun haline bak. Yürekler acısıdır.
2: Kimseye anlatırsanız bu rezilliği, gözünüzün yaşına bakmam temizlerim ha!
5: Kandırımı bulmadan çöre dönersem haramdır.
7: Vah yavrum, vah gülüm!
4: Kahvedeki uşaklar doğru demişler. Ha kandırını bulsa taka Nuri bulur.
5: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
4: Bu gece geç döner, sen yarın öyle vakti gelirsin.
5: Ha bu gece bulmalıyım onu!
7: Kızın işi aceledir, istersen Metin götürsün kulübe kadar onu!
4: Sokmazlar içeri!
5: Pencere!
4: Metin! Deli Zülküf'ün yerini bildin
5: mi? Bildim baba!
4: Metin seni götürüver!
5: Helal edin hakkınızı!
4: Helal olsun!
5: Sağ olasın, helal olsun!
4: Al şunu, 11 otobüsüne yetişin!
5: Buyur abla!
4: Sen onu götür, hemen dön geriye! Aman Aktaka, şu çiza bir göz alıcılığıyla baksaya!
7: Arslan gibi oğlanlar doğururdu Takanuri'ye!

0: Ne istiyorsun?
1: Taka Nuri'yi göreceğim.
0: Ne yapacaksın Taka Nuri'yi?
1: Diyeceğim var.
0: Bekle biraz. Ha kumarda atan düşeş, kabadayılıkta atarmış çılı. Gel. Bir kız seni soruyormuş.
2: Nasıl kız?
0: Kız nasıl? Köylü kızı, Karadenizli.
2: Burayı nereden bulmuş peki?
0: Ne desin?
2: Yok da gitmiş de.
3: Kim gelmiş?
2: Sürmenelinin kızı.
3: Çaktırmadan kıralım abi.
0: Hadi yollan bakalım, Nuri Bey yok burada, gitmiş.
1: Ben bakayım hele, var mıdır, yok mudur?
0: Uzattın ama, hadi diyorum sana!
3: Bana bak, sen arabayı pavyonun önüne çek, kız seni tanımaz. Biz arkadan oraya gideriz, tamam mı?
4: Tamam abi.
1: Beklerim onu kapının önünde, bacadan çıkacak değil ya.
0: Tabancayı çekti, bağırdı. Beklerim onu kapının önünde dedi. Bacadan çıkacak değil ya dedi. Laf işte, sen boş ver abi.
3: Aman abi, helanın penceresinden.
5: Uy, tam kaçacak deme upuldunuz şimdi.
6: Kerim gecikti abi.
0: Kenara alıver.
2: Ne oldu?
0: Bekledim biraz kız gitsin diye. Sonra çıktım.
2: Bekliyordu tabii.
0: Yo, gitmiş. Atladım geldim ben de.
2: Sabaha kalan davadan korkma abi. Ben mi korkuyorum bacak kadar kızdan? Acıyorum, bir acımasan.
7: Acımış. Cılıyım bari. Bir bilse cılının gene peşinde olduğunu... ...haçan ekmediğim yerde biter lafını demişlerse... ...cılıyışım demişlerdir. Thank you.

0: Hey, ne arıyorsun orada? Dur! Muhterem seyirciler, sizlere Hamsiçi oyundan Cullu'yu takdim ederiz.
1: Abi, kız!
0: Dur, biz zaten can kaygısına düşmüşüz. Teşekkür ederim.
2: Ay, Kakan Nuri! Ay, Kakan Nuri uçtu!
0: Sigortaya düştüm esasen oltaya.
2: Kaka, kaçmayasın benden!
1: Abi, bu tarafa doğru geliyor.
2: Zavallı takım!

0: Ay Takanori, yerde ara yurdum, masa altında buldum seni.
1: Gökte bulacak değildin ya.
0: Ben yardım edeceksin, tell me.
1: Ne yardımı?
0: Soydan cıldım, kanlı mı arama? Seni salık verdiler kahveden. Bulursan sen bulur musun? Cüzünü seveyim, Takanori abi.
1: Ay Allah, yani sen sürmelerinin...
0: O da göndermek istediler ama ben sağcıldım. Kanlı mı, bulursun, tell me.
1: İsteğini sabahtan söylesene be kızım.
0: Vakit mi kaldı ki Takanori abi?
1: Biz hemşerimiz için canımızı veririz.
0: Canım sende kalsın Takanori abi. Kanlı mı pul yeter?
1: Buluruz, buluruz. Oğlan işkilli, kan iş edeceğim sana. Aklımızı karıştırdım durup dururken.
0: Kanlı mı bulursun, tell me.
1: Yüzü hiç yabancı gelmiyor bana.
2: Uy yalanak peka, kındır ismini çıkarmayana ne penalı?
1: Ali mi demiştin adı?
0: Ali, kumcuların Ali da.
1: Yanımdaymış gibi bir his var içimde. Kumcuların Ali. Şimdi çıkaramadım.
0: Yarın çıkarırsın.
1: İstanbul burası, Hamsiköy değil. 3 milyonluk şehir. Beklemek gerekir belki.
0: Bekliyorum.
1: Paran var mı?
0: Vardır.
1: Kaç paran var bakayım?

0: 23 lira 15 kuruş.
1: Bu parayla bir gün bile yaşayamazsın İstanbul'da. Yerin var mı?
0: Yoktur.
1: Hemşerim falan?
0: Sen varsın daha.
1: Ben... Varım tabii, varım ya, ama burada kalamazsın herhalde.
0: Kalırım, neden kalmıyorum? Daha cüzeleri nereden bulacağım?
1: O da doğru ya.
2: Aşağıda yer var.
0: Bana da yardım eder Güllücük.
1: Ufak tefek bir şeyler alıverin üstüne.
0: Cosin'de akıllar bitti.
2: Allah uzun ömürler versin diye.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Haydi sabah ola hayrola.
1: Kumcuların Ali. Bu yüz bana hiç de yabancı gelmiyor.
3: Bu Takanuri'nin evi, iyi belledin mi? Bu da Takanuri. İyi bak, yanlış adam vurmayasın. İyi tanıdın mı?
4: Hem baktım hem tanıdım.
3: Hadi bakalım, beni tanırlar, ben kırıyorum. Gözün aç, çok iyi silah kullanır. Anladın mı?
4: Anladım da. Oo, göz köfüm çöz. Dışarıda pürü, dışarıda pürü. Nuri iyice sarıldı.

0: Bizim oraların terbiyesi. Git demeden gitmez. Gidebilirsin kızım.
1: Gitmiyor.
0: Gidebilirsin dedim. Bir şeyin var.
2: Buldun mu onu?
0: Kimi buldun mu?
2: Ali'yi.
0: Bulacağız. Merak etme, söyledim çocukları arıyorlar.
1: Ali kim? Sevgili.

0: Yok canım, kanlısı. Kendi bulamamış, biz bulacağız, o öldürecek. Hemşerimize ufak bir yardım işte.
1: Ha, o karı, takalı karısı mıdır?
2: Şarkıcı Arzu Şensezen, kocası da karşısında oturuyor.
1: O herif hiç kocaya benzemeyi.
2: Benzemez kocaya, ama kocadır. Nuri Bey bekardır. Al şunları, tut, götür bakayım buraya. Az dur, dur! Hadi götür bakayım şimdi, hadi! Hadi! Avrat lazım olsun Galçalı, oğlan doğursun aslan pençeli.
0: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
1: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu. Canavar!
0: Aferin!
1: Siz de aferin diyorsunuz.
0: Ne yapalım, töreler böyle hanımefendi. Silahın var mı bari?
1: Var dur! Ay, üstüme tutma, bayılacağım!
3: Şeker, tutmayın bu tarafa!
0: Merak etmeyin Arzu Hanım!
1: Hay, bayılacağım, kaldırın şu silahı!
0: Dolu mu?
1: Dolidir, daha!
0: İyi atıcı mısın bari?
1: Bilmem, hiç atmadım ki.
0: Atmadın mı? Peki nasıl olacak bu iş?
3: Hele sen bir alayım de, görürsün nasıl atılacağını!
1: Ha, öyle! Tetüğü çekince...
0: Adam benim gibi durur mu?
3: Sen olduğuna göre durur!
1: Vuramaz mıyım daha?
0: Adam kaçacak, saklanacak! Uçarı kaçarı, gözünü kırpmadan vurman lazım.
1: Ay, ne yapacağım ben şimdi?
0: Gel bakalım, biraz silah talimi yapalım.
2: Evanaktaka! İyi öğret de, vursun iki kaşının ortasından seni!

0: Bahçelerde talim var, çullu gibi yârim var. Evidir esas adam, teke gibi halim var. Celalim cözcez arpaçva.
1: Sol gözünü kapa. Hedefe bak.
2: Hedef dediğin nereye dur?
1: Hedef yumurtaları birini seç.
2: Sol gözümü açayım.
1: Yo, sol gözü açmak yok.
2: Hiç gözle mi bakacağım hep?
1: Of, ateş edinceye kadar. Yumurtayı seçtin mi?
2: Seçerim.
3: Acele et, adam kaçıyor!
2: Adam nereye?
1: Ah, adam yumurtalar!
2: Yumurtadan adam olur mu da?
1: Canım mesela, canlı adam koyacak değiliz ya nişan atasın diye.
2: Anladım. O zaman adam yoluna gideyim.
1: Aferin ama sol gözün açık hala.
4: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara yeni kolajen liftir serisi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: En tatlı sabahlar, Choco Krem'de başlar, Choco Krem.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
2: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
3: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
2: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde mi?
4: Günaydın baba.
2: Günaydın.
0: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
5: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
2: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
0: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
5: Sen burada yeni misin?
2: Öyle sayılır.
5: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
2: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
6: İnşaatına mı başladın?
2: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
7: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
5: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Cüttürü Dünya bugün 18'de TV4'te.
8: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
11: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Hodri Meydan 21-27 Eylül tarihleri arasında Migros 500 gram makarna çeşitleri 14 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
0: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
5: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
5: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Haydi. Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Sağdan üçüncü yumurta mı?
1: Aynı üçüncü yumurta dur.
0: Şimdi gözünden yumurtaya düz bir çizgi çek. Kala gözü!
1: Tebeşirim yok ki!
0: Tebeşiri ne yapacaksın kızım?
1: Çizgi çekeceğim!
0: Gözün, bu gez, buna da arpacık derler. Yani göz, gez, arpacık, yumurta aynı çizginin üstünde olacak. Üstünde mi?
1: Biraz kaldı. Ucu fazla kaptı, biraz indir. Sağa kaçırdın. Sola kaçırdın.
0: Görüyorsun işte, kendini nişanlasana.
1: Nişanladım.
0: Kumcuların Ali üçüncü yumurta mı?
1: Üçüncü yumurta.
0: Ali kaçıyor!
1: Ah! Tam vuracaktım, ne az etmeye kaçırdın onu.
0: Sen tabancayı çekersin de, Ali durur mu?
1: Peki ne edeceğim?
0: Üçüncü yumurtayı nişanlayıp birden dönüp altıncı yumurtayı ateş edeceksin. Sanki Ali kaçıyor, sen kaçarken vuruyorsun.
1: Aa, anladım, anladım.
0: Hadi bakalım. Hazır ol.
1: Hazırım.
0: Kaçıyor ateş! Nereye gitti kurşun?
1: Bilmiyorum. Ali duray.
0: Ali duruyor da sen öldün.
1: Ben mi öldüm?
0: Öldün tabii. Sen vuramazsan o vuracak seni.
2: Uy teka! Ha bu ne ceka?
3: Getirdim abi.
4: Anlat hele ne oldu? Yalan yok.
5: Yalan da ne kelime abi. Uy ben hayatımda böyle usta ateşi görmedim. Başka yere bakarken kulağımdan vurdu beni.
3: Kulağıma bir şey çalınmıştı abi.
4: Ne?
3: Güya taka da memleketten birisini getireseymiş seni vurdurmak için. Bu kara olmasın diyorum.
4: Olmaz öyle şey.
3: En garantili iş. Sen kızı görsen şüphe eder misin? Çekti mi tabancayı? Karıdır, mahkemede namusumu temizlemek için yaptım der, kurtulur. Ölüm bir şey değil, adım bir de hırz düşmanına çıkacak.
4: Ulan taka! Bir de adımızı lekeliye çoğusun, öyle mi? Tutturma tutu!
3: Koşmuyorlar abi!

0: Başka şarkı bilmez mi bu?
1: Bunu repertuvarına yeni aldı da klasik bu.
0: Klasik.
2: Cine ne varsa cüllü de var. Güzellik, sıcaklık, dostluk.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol. Kolaysa taşın edeceksin.
0: Nasıl gidiyor?
3: İyi. Kırşın yumurtayı buluyor.
0: Niye ateş etmiyorsun peki? Böyle talim mi olur? Bul yumurtayı.
3: Ya karı bayılırsa yedene?
0: Bayılsın da kurtulalım. Hadi.
3: Tenük tenük olasın. Kuncular un Ali. Vurdum, vurdum onu.
0: Başkasını vurdun.
3: Başkasını mı vurdum? Kumcuların Ali değil mi?
0: Sen sekizinciyi vurdun, Ali altıncı yumurtaydı.
3: Bugün hızlı kaçardı. Rustem efendi öleli 5 yıl olmuş. Kahvede hemşerular bana sahip çıktılar.
4: Ne yapıyorlar?
5: Cunlu çöğe mektup yazdırıyor.
4: Kim yazıyor?
5: Ha bizim Daga. Bana kalırsa bu iş oldu cibime cılıyor. Çünkü Daga bu saatte evde oturur mu ki hiç?
3: Yazdın mı?
0: Çıktılar.
3: Taka Nuri Bey'e gönderdiler penu. Bütün İstanbul ondan sorulurmuş. Çok kabadayı adam.
0: Yok canım daha neler.
3: Sen yaz hele. Onun da bütün çöğe selamı var. Şimdi kumcuların Ali'yi arattırıyorlar. Herhal cevduğumu duydu saklanayı. Ben Taka Nuri ağabeylereyim. Taka Nuri çok iyi yüreklidir.
0: Sen bizi iyice melek yaptın ya.
3: Sen yaz hele. Burada Temel Röz var. Karısı Nezih Hanım cümlesi selam ediyor.
6: Oğulları Metun ellerinizden öper. Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye. Taka Nuri çok yaman adamdır.
4: Bu Taka'yı pek cozum tutmadı ya. Kaçıncı Taka oldu?
6: 5. oldu. Yakında hayırlı haberleri pildururum inşallah. Unutmadan söyleyeyim, uçarı da kaçarı da vurayım. Taka Nuri öğretti.
4: Altıncı Taka.
6: Taka Nuri çok iyi atıcıdır.
7: 7 etti.
4: Oy, bu Taka bizim kıza bir iş etmez bu.
6: Ne olacak?
0: İki kaşının ortasından vurmayacak mısın Ali? Ha.
6: İki kaşının ortasında.
0: Bir dene bakalım.
6: Ha bu sensin.
0: Canım ne fark eder? Ben de adamım, Ali de adam.
6: Ali düşmanımdır ta.
0: Beni de düşmanım farz et.
6: Olmaz, değilsin ki.
0: Tabii değilim, sözün gelişi. Alt tarafı cansız bir resim. Tam iki kaşının ortasından. Hadi Ali niyetine.
5: Ali niyetineymiş. Aman Aktaka, iyi olet de Ali'ye kurşunu. Hadi cıllı, resmine sıkamazsan kendisine nasıl sıkacaksın? He?

0: Κλαίαμερο.
1: Πάπου είσαι όλτε.
2: Baba, yenge, Metin, nereye kayboldu bunların hepsi ya?
3: Ha, beni mi çağırdın?
2: Güllü nerede? Arıyorum, arıyorum, bulamıyorum.
3: Arzu Hanım'ın odasında.
2: Ne işi var Arzu Hanım'ın odasında?
3: Arzu'nun sesi çısılmış. Kocası doktora götürdü. Yanlarına Selim'le Ehmet'i de gattım.
2: Ya bunun Güllü ile alakası ne?
3: Alakası şu ki, Arzu'nun terzisi cildi bu ara. Gala için tuvalet diktiriyor ya. E vakit darmış, provayı cumlunun üstünde yapıyor.
2: Baba, vallahi seninki de tam Karadenizli aklı. Güllü'ye prova edilen Arzu'ya olur mu?
3: Tamamdır. Bir de prova kıvamındaysa taga çarpıldı ciddi.

0: Çok yakışmış.
1: Mal tanıyorum.
0: Ne var utanacak? Affedersiniz. Bir şey söyleyecektim de.
1: Ne diyecektin?
0: Neydi? Ben ne diyecektim? Şey... Şey... Ya,

0: Uy, taka. Röntgen şunu yakışır mı sana? Hı?
1: Ne istiyorsun? Gazete ilanının provasını götürmüşler, görecek misin? Kıza elbise alın demiştim size.
2: Geldiğinin ertesi günü
1: nerede aldım peki?
2: Giy!
1: Ya, öyle elbise değil, doğru dürüst elbise, anladın mı? Anladım, anlamaz mıyım?
3: Sürmeleri de fena bozulacak.
1: Hürriyete tam sayfa verin.
0: Sürmeneli çileden ha çıktı ha çıkacak. Bekleyelim. Çok eğleneceğiz, çok!
4: Arzu'ya öyle bir çiçek sepeti gönderelim ki içine cırsın da okusun yanık yanık. Takanur'u davet etmiş, gitmemek olur mu ki? Adam toprağına mışırlardan. Gazinosunu Takanur'un paşına yıkmamak olur mu ki?

0: gözümde.
1: Kiralık katili çiçeğin içine saklamış olmasın abi?
2: Bir daha kiralık katil lafı duyarsan fena yaparım, bozmayın kafamı.
3: Kimdir garini selamlaştı?
4: Meşhur Surmenalı, Daganuri'nin rakibi. Gari onun elinden aldı.
3: Ha bu gari mi?
4: Aklın armaz senin bu işlere. Çok Surmenalı vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
0: Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
1: Nişancı gari burada dur ha.
5: Nerede olan?
1: Ha yukarıda, balkonda, direğin dibindeki basada.
5: Abi, Takan'ın kızı burada.
6: Teka ne zaman evlandı?
5: Memleketten getirdi abi, kiralık katil.
6: Hangisi?
5: Balkonda, direğin dibinde, Temel Reis'in masasında.
4: Güzel o ki, çok güzel o
3: ki. Ulan ne alt etmeye bana bakay?
6: Hadi bana bakay.
0: Benim varım taş olur.
3: Övgülerinden dolayı değerli bankacı Namık Bey. Erengül ailesi. Değerli meslektaşım Nermin Volga'ya. Büyük iş adamı Jack Eskenazi. Gazeteci Aytul Özman. Büyük insan, hepimizin hamisi, koruyucusu, Sayın Şevket Sürmeneli'ye huzurlarınıza teşekkür ederim. Repertuarıma yeni aldığım Hacı Faik Bey'in Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım şarkısını Şevket Bey'e ithaf ediyorum.
7: Baktım baş macunlu, Surmenalı'nın işi bu.
3: Surmenalı'nın mı dedin?
6: Biz bize fena bakayım duyalım.
3: Yedim seni Surmenalı!
6: Abi kız geliyor, tabancaya el atmayasınız.
8: Çağırın, çağırın!
7: Elbise alacaktın üstüne.
3: Bak abi!
7: Dört kıyafet olur mu?
3: Çok mu çıplak durun?
7: Metin sen ananı eve çotur!
9: Su yok.
3: Bu nedir ki?

0: kokain.
1: Boş ver iç.
0: Nasıl içemişsin Pony?
1: Birazdan iyi gelir.
0: Gitsin de kurtulayım.
1: Bir şey hissetmiyor musun?
0: Biraz sıcaklaştım. Hele bir bardak daha doldur bakayım. Neydi bunun adı? Fena değilmiş.
1: Niye gülüyorsun?
0: Erzu'yu gördün mü Erzu'yu?
1: Ne oldu Erzu'ya?
0: Kapkara, paça

0: Ben ondan cüze söylerim.
1: Söyleyemezsin.
0: Senim.
1: Söyleyemezsin.
0: Söylerim. Çağır sazcılarını.
1: Ulan neredesiniz? Sazcılar dedim. Çalın bir Karadeniz havası. Hadi söyle bakalım.

0: tatlım yoruldum, tepmemiş gibi oldum. O kırmızı yanağı öpmemiş gibi oldum.
1: Kurban olayım yârim, ah affedin boylara. Senin yüzünden uşak, tuştum ben bu hallara.
2: Ha bu içki tutun, şişede durduğu gibi durmaz ki. Tutar adamı sarhoşudur. Bazen rızılıdır, bazen de aşıkıdır. Bekleyen derviş, muradına ermiş. Ha biz de bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz.

0: İşin yok ya.
1: Sus Cibiyo, sen nasılsın?
0: Ben sarhoşum.
1: Oy, ben de mi sarhoşum yoksa?
0: Yok canım.
1: Doğru tepa.
0: Giyisin.
1: Tam durdum.
0: Hoppala!
1: Anacığım, oy anacığım!
0: Kızım deli misin, ne ağlıyorsun?
1: Beni sarhoş ettiler anacığım!
0: Ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi!
1: Beni sarhoş ettiler anacığım, oy kahve İstanbul, oy anacığım!
0: Kızım ağlama!
1: Takla beni kandırdı anacığım!
0: Güllü yavrum, ne olur ağlama, ben seni kandıracağım hiç!
1: Kandırı da bulamadım anacığım!
0: Ya ağlama, bulacağız!
1: Bulurum Tedu da beni kandırıp sarhoş etti anacığım!
0: Peki, sarhoş ettim de ne yaptım sana?
1: Sarhoş ettin!
0: Sarhoş ettim de bir kötülük mü ettim?
1: Çok iyi söyledin!
0: Fena mı oldu yani?
1: Güzel oldu! Oynattın beni!
0: Ben senden beraber oynamadım mı?
1: Oynadım!
0: Fena da oynamadık hani!
1: Güzel oynadık!
0: Peki daha ne? Ben senin uğruna sürmen elinin kurşunlarına hedef olayım, sen bana hakaret et! Böyle dostluk mu olur? Konuşmuyorum seninle.
1: Tak abi! Tak Anur abi!
0: Konuşmuyorum seninle!
1: Kurbet evde senden başka kimsen var mıdır Tak Anur abi? Oy canım Tak Anur abi! Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun Tak Anur abi?
0: Dur dur, gene ağlamaya başlama ne olur!
1: Ben ağlamayayım da kim ağlasın Tak Anur abi?
0: Ya bir yere gitmiyorum, ağlama!
1: Gitmiyor musun?
0: Seni bırakır da gider miyim?
1: Seni bırakmayacaksın, değil mi Tak Anur abi?
0: Bırakmayacağım.
1: Hiç mi?
0: Hiç. Hadi, şimdi gül biraz bakayım.
1: Güler sen beni bırakmayacaksın, değil mi?
0: Gülmek yakışıyor sana.
1: Kalbimine de bulacaksın.
0: Bulacağım, bulacağım. Hadi gül bakayım biraz. Hadi gül.

0: Kız doğru dürüst gülsene. Ulan ne tatlı şeysin sen be.
1: İşte olan oldu, ipte kadar hoşafın yağ kesildi. Uy, yüzün onun nenesi.
2: Yenge kızı altı dur yanakları tatlı dur yanakları tatlı dur yenge.
1: Uy, yenge sen buraya mısın? Ne yaptı, ne yaptı? Taka mı? Yengen bu işe çok sevinecek, gel ona müjde verelim, gel. Ha doğrusu bu kadar erken beklemiydim be. Tebrik ederim seni.
0: Teşekkür ederim. Neyi beklemiyormuşum? Niye teşekkür ettin be? Aman sen be.
3: Tata Nuri benimle evlenmek isteyin. Böylece mahpustamın da size de yük olmam halacığım. Mahpustamın da size de yük olmam halacığım. Beni sorarsanız, ben de Takanori'yi çok severim.
4: Akşam amma da çok içmişiz ya.
1: Gözünün açılması için biraz içmen lazımmış. Yengen de pek sevindi bu hayırlı işi.
0: Hangi hayırlı işe?
1: Hapizden de mesela sunucu da anlattı hepsini.
0: Güllü mü anlattı? Ne anlattı?
1: Evlenme teklif etmişsin Çiza'ya.
0: Ben mi evlenme teklif etmişim?
1: Çıldırmışsınız siz. Öptüğünü inkar etme gelen Çiza şimdi.
0: Öptüm. Ne var bunda? Yanağından öptüm.
1: Çıldın mı? İtiraf ettin.
0: Yahu cinayet mi işledim de itiraf ettim? Ne olmuş yani? Yanağından öptüm.
1: Çizi sarhoş edin sensin, o ben sensin. Öptüğün halde almam diyen gene sensin.
3: Kaçan sen beni istemezsen ben seni hiç istemeyim.
0: Gülü yavrum.
3: Kendinin kurşun teyosecek. Kahve karış yerinden cideysin inşallah. Tohumun kuruya.
5: Gülü! Günlü!
0: Ya durdursana şunu!
3: Kan işiyorsun inşallah!
0: Siz ne yaparsın öyle?
3: Okucunu silerim!
1: Dur, ofçelenme öyle! Acele yürüyün, yolda gelir demişler. Nereye ciddiyorsun?
3: Sürmen Ali'ye!
1: Ha bu dakayı, kudurtu!
3: Kudursun da çindu etüne tuşsun!
1: Ciddi, aklı başına acılsın bizim için.
3: Ayağına körmüş batasıca. Peşine bir pedenine kurt düşe inşallah. Yağlı kurşunlara celesin. Dilenemez dilenci olasın. Acımasan pek dua edeceğim sana.
0: Nerede bu kız? Ciddi. Nereye gider?
1: Sürme nereye ciddi?
0: Katil mi edeceksiniz beni?
1: Bağırma öyle. Rezilliğin lüzumu yok. Şimdi sen söyle be yeğen. Çulluyu seviyor musun, sevmiyor musun?
0: Hesap mı vereceğim sana?
1: Cevap ver, seviyor musun, sevmiyor musun?
0: İster severim, ister sevmem, sana ne?
1: Demem şu ki, seviysen cide zorla alırsın sürmen elden, nikahda kıyarsın. Karadeniz'in kabadayısına bu yaraşır. Yararsızsın, boşuna oynama cullucuğun yürüyle. Çünkü o seni sahiden seviyor. Bırak vaktiyle citsin, bırak belki unutur senin soysuzluğunu.
0: Yahu ben bir şey mi dedim, uyku sersemi bir halt ettik işte.
1: Ama sorarsan sen de seviysin onu ama söylemeye tilin var mı? Kabadayılığına yediremeyesin.
0: Nereden anladın?
1: Kıyafetinin şıklığından. Durma, iş işten geçmeden al getir onu. Tabii gücün yeterse.
0: Benim mi gücüm yetmezmiş? Bana takan Nuri demişler baba. Sevdiğim kadın can düşmanıma gidecek, ben geri almayacağım ha! Kemiklerini kırarım ikisinin de!
3: Silah görünce dayanamıyorum şekerim. Ne yapayım elimde değil. Silah zoru olmasa ben gider miydim? Hadi anlatsana.
6: Uçaktan indik.
3: Anlatsana başımıza gelenleri.
6: Ha, tabancalı kız değil mi şeker?
3: Kız değil, bir canavar. Birini öldürmeye gelmiş. İkide bir de silaha sarılıyor.
6: Aman hatırlat be şeker.
3: Bayıldım, bayıldım, ayıldım Allah inandırsın.
0: Doğruymuş abi, gördün mü?
7: Ne dolum yani doğruysa?
6: Takar yüklüsü abi!
3: Sürmeneli, nereye sun? Sürmeneli, nereye sun? Kıyma bana! Silah zor olmasa ben buraya gelir miydim?
6: Ben de şeker.
3: Sürmeneli'yi arayırım. Sürmeneli hanginizdir?
8: Ben değilim.
9: Ben de değilim.
7: Ulan size soran ol değil mi?
3: Sensin değil mi Sürmeneli abi?
5: Öyle tellerse de azıcık şüphelidir.
3: Tanıdım sensin. Sen de Taka Nuri'ye benzemeysin.
5: Benzemem. Seni Taka'nın adamı diye söylediler bana.
3: Başına taş tikilesi Taka. Ben kanlımı aramaya geldim İstanbul'a. Kahveden ikinizi sağlık verdiler. Bilsem sana gelirdim.
4: Kesin canımsın sizi.
5: Biz hemşerilerimizden canımızı esirgemeyiz.
3: Taka da öyle demiş.
5: Sen Taka'ya bakma. Onun Karadenizliliğinden da biraz şüpheliyim ya.
3: Taka sıpata suca.
5: Gallini avucuna bil. Adı neydi?
3: Kumcuların Ali.
5: Bu isim hiç yabancı gelmiyor bana. Neyle uğraşıyorsun?
3: Tutma beni, yürüyorum
5: abi! Dağılın!
4: Abi Taka!
3: Taka, gelme üstüme! Sürme beni!
5: Himayeme almışım onu!
0: Sözlüme el sürme, kan çıkar, sürme eli!
5: Sözlün mü?
3: Sözlün mü?
0: Yürü bakalım!
3: Seni istemiyorum!
0: Ben istiyorum!
3: Bırak beni, bırak! Yalancı! Sözlüm değilim senin!
0: Sözlümsün! Sözlümsün!
3: Değilim!
0: Sözlümsün!
3: Değilim!
0: Sözlümsün, öpmedim mi seni?
3: Öptün!
0: Öyleyse sözlüm sayılırsın!
3: İnkar ettin öptüğünü!
0: Etmedim!
3: Öptün!
0: Peki, şimdi söylüyorum işte! Ben seni öptüm! Bir daha öperim istersen!
3: Ay anacığım! Taka ağzı anacığım! Yaklaşma da!
0: Şimdi sen benden geliyor musun, gelmiyor musun?
3: Gelmeyin!
0: Gelmezsen gelme! Seni sevdiğim için gelmiştim buraya kas kafalı!
3: Ben mi?
0: Sen! Senden evlenmek istiyordum!
3: Sen mi?
0: Ben! Ama inaylık etmişim! Zorla güzellik olmaz!
3: Belki de olur!
0: Olmaz! Madem beni sevmiyorsun, ben de giderim! Gider intihar ederim!
3: Ha ne edersin, ne edersin?
0: Kendimi öldüreceğim, anladın mı?
3: Ay Taka Nuri, kıyma canına!
0: Kıyacağım! Sen de hıyarın birisini bulur, evleni verirsin!
3: Senin gibisini bulamam da!
8: Kız haklıdır Taka! Senin gibi hıyarı zor bulur lan kadar!
3: Sahiden evlenecek misin Penun'la?
0: Yürü abi!
3: Sever misin seni?
0: Ya belli değil mi halimden?
3: Ay Taka!
0: Uzatma basarım Taka da!
3: Şimdi anladım seni sevdiğini!
5: Kize abayı yakmış! Taka'nın defteri türüldü! Haçan bu kız onu 3 güne muma çevirir uşaklar!

Yeah.

0: Abi çiçek. Bu sefer bomba koymuştur içine.
1: Seni buraya duruşum bırak.
2: Sürmeneli, korona var mısın benimle?
3: Benim dediğim biraz somurt olacak, gülüp durma kız, ayıp. İçimden çeneyi tutamıyorum, neziyetiz. Hacan baksana hallerine.
4: Oy, Karadeniz uşağı, tebenci ile kemençi dayanamaz demişler.
2: Bizim işkilliğe bir oyun etmek geliyor içimden. Senin çiçekten bir gül koparıp götürsün gülliğe.
5: Senin götürmen daha münasip olur. Sen kopar götür, hadi.
0: Abi yapma, hepimiz havaya uçuracak. Abi yengenin bahşişi için.

0: Öneleyim, Madison.
1: Sevgili misafirler, bu mutlu gecemizde son olarak Takanuri abimiz için bir şarkı söyleyeceğim sizlere. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

0: Sabah ilk işim ha buradan çeşmek olacaktır ona göre ha.
1: Nur abi için bir testi olur mu? 7-8 tane dizecektik ki hepsini birer birer.
0: Gazan mübarek olsun.
2: Eyvallah, sağ ol.
0: Hadi gidelim.
1: Hadi bakalım Nur abi, eyvallah.
2: Gel bakalım baba. Yahu ben bu testi işini unutmuştum baba, şey için mi yani?
3: Erçekluğunu ispat için. Gerdekten çıkınca bir kurşunda giracığın onu. Açan giramadın mı onu çoyu terk et daha iyi.
2: Ya bu ne iş be, erkekliğimizden şüpheniz
3: var. Estağfurullah, adet böyle olmuş.
4: İki rekat namaz kılacaksınız gerdekten önce.
5: Bilirim.
4: Bizimki bilmez, razı olma uğurdur. Ben söylerim kendisine. İki rekat namaz kılacaksınız daha önce yavrum.
2: Siz de bizi iyice görgüsüz yaptınız be yenge.

0: Benim.
1: Gerdek odasında da rahat vermezler insana. Merak etme, namaza oturuyoruz şimdi.
0: Köyden mektup gelmiş Güllü'ye, unutmuş vermeye bizimkisi.
1: Sabah okuruz, akla bak.
2: Al da okuyalım şimdi.
1: Gerdek odasında mektup okunduğu nerede görülmüş?
2: Okuyalım, merak ediyorum.
1: Ne yazacaklar, selam kelam, hayırlı uğurlu olsun.
2: Olsun, okuyalım.
1: Ciddi mi söylüyorsun Allah aşkına?
2: Elbette ciddiyodur, okuyalım.
1: Yavrum, böyle bir gecede o kadar güzelsin ki.
2: O kadar rahat etsin içim. Ne yazmışlar?
1: Dur bakalım. Sana ve bana yazmışlar.
2: Nasıl yani?
1: Sevgili Güllü kızımız ve damadımız Taka Nuri Bey'e.
2: Sonra?
1: Sonra tebrikler ve selamlar. Ayşe Hanım'dan, Hacı Hanım'dan, Süleyman Efendi'den. Küçük Ahmet kabakulak olmuş.
2: Oy, yazık Küçük Ahmet'e.
1: Kabakulak herhalde evlenmemize mani değil.
2: Atladım.
1: Atlamadım, iki sayfa selam sabah. Hacen Taka Nuri Beyci bir hayırlı tamatımız olduğu için iftihar ediyoruz. Aferin! Gördün mü, az çektirmedin bana. Önce Allah'a, sonra tamatımıza emanet olun. Akıllı insanlarmış. İlla ve lâçın kumcuların eli bulamadınız hala.
2: Bulamadık, ne yapacağız?
1: Canım, o kolay, bulacağız. İhtiyarlar toplandı, üç gün, üç gece düşündük. Kararı bildiriyoruz. Kanlini bulmadan cerdeye cürmek haramdı. Olmaz böyle saçma şey!
2: Bizimçiler haklı.
1: Sen de uyma bu bunaklara Allah'ını seversen! Kanlını bulmak başka iş, gerdeğe girmek başka iş! Öyle değil mi?
2: Teyildur.
1: Anlamadım.
2: Başka teyildur.
1: Yahu çıldırtmayın beni, nikah yaptık, düğün yaptık!
2: Karınım senin!
1: Heh, hay ağzını öpeyim!
2: Ama kanlımı bulmasan elini teydiremezsin bana!
1: Hoppala! Güllü, Güllü olur mu Güllü? Olur mu sevgilim? Hep bu geceyi bekledim ben kaç gündür.
2: Ben de.
1: Hay ağzını öpeyim!
2: Sonra öpersin, ben cüdüp yatayım artık.
1: Ha? Nerede yatacaksın?
2: Temel reisin
1: orada. Olmaz, olmaz!
2: Hacer sen yok başka odada.
1: Olmaz! Ya rezil, ne diyeceksin beni, ne diyeceğim insanlara? Kim inanır kanlı hikayesine? Damda testi duruyor üstelik. Ne olur Güllü, ayaklarını öpeyim.
2: Olmaz Takacı.
1: Testi kırılmadı mı bittim! Yarın sürmeneli gelecek, bütün İstanbul tof çalar arkamdan! Koskoca Taka Nuri, testiyi kıramazsam ben bittim!
2: Allah rahatlık versin kocacığım!
1: Gidemezsin! Benim olacaksın!
2: Daha günah!
1: Sevabı daha büyük!

0: azgın kâr ata.
1: Bu pek aç patatısına benzemiyor baba, bir baksak mı?
0: Açan takan üretilmiş bunları.
2: Dur, denizden görecekler, rezil olacağız!
3: Açan beni düşünmeyesin, rezil olmayı düşünmeyesin! Atacağım kendimi!
0: Dur! Allah'ım, nedir benim başıma gelenler?
3: Kumcuların Ali fulunmadan koynuna girmem! Ful Ali'yi al karıyı!
0: Bulacağım o iti! Ondan da çıkaracağım bu gecenin acısını, senden de! Anladın mı?

0: Ne bakıyorsunuz öyle? İstanbul'da Ali Atlı ne kadar Karadenizli varsa buraya gelecek. Hemen yarın, anlaşıldı mı? Ne kadar Ali varsa! Hadi daha mı şimdi?
1: Uy, aklınla bin yaşasın Teka Nuri.
0: Testi ne olacak peki?
1: Ooo! Testi sapasağlam Duri. Sür oğlum, İstanbul'a takanın halini bilmeyen kalmamalı.
2: Sıraya girin, sıraya! Hadi sallanmayın, yürü!
1: Şu Allah'ın işine bak! Baka baka Ali'ye takadın deliye!
0: Hadi yürüyün, yürüyün! Sallanmayın, sıraya girin! Yürüyün!

Güllü. Güllü aç kapıyı. Güllü ne olur aç, elini ayağını öpeyim. Güllü. Güllü.

0: İnsafa gel Güllü! O inek herif bulunmuyorsa benim suçum ne? Belki de ölmüştür kumcuların Ali!
1: Haçan ölmüş ise mezarını bul!
0: Yadamdaki testi!

0: Şeytan, çek diyor makinalıyı, tara hepsini! İnsan yüzüne çıkamaz olduk be! Gazeteye ilan verin! Kumcuoğlu Ali'ye 100.000! Hayır, 200.000! Hayır, 300.000 lira miras kaldığı yazılsın! 400.000! 500.000! 1.000.000! Hayır!
1: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
2: Teşekkürler, teşekkürler.
3: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
4: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
3: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde mi?
5: Günaydın baba.
3: Günaydın.
1: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
6: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
3: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
1: Fakat şartlar istediği gibi...

0: gibi ilerlemiyor.
1: Sen burada yeni misin?
2: Öyle sayılır.
1: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
3: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
4: İnşaatçılığa mı başladın?
3: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.
5: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
6: Sana söyledim ama, değil mi Mehmet?
3: Söyledin Osman abi.
0: Cüttürü Dünya birazdan TV4'te.
7: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
7: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
15: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
16: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
18: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
19: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
20: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
21: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
19: Demezdi.
21: O zaman bize müsaade.
22: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
20: Ne ister?
21: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
20: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
21: Ah canım.
20: Böyle kalırsam?
22: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
23: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
19: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
20: modem öyle bizi bekler.
21: Modem öyle.
19: Hadi o zaman hadi modem.
24: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
19: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
21: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
25: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma dönüştür diyoruz.
26: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
27: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
28: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
29: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
30: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
31: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
0: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.

0: oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
7: yaşanacak. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik, abaküs,
9: kasa,
11: marul.
9: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper kumbara.
13: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla. İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldurur. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemez. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
2: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
1: Bakıyorum kedimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
3: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
4: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
7: Yaşanacaksa yaşanacak. Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express.

0: Kim?
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Kardeşim Ali, civanım Ali, yardım et hemşerine. Takan uğru altında kalmaz iyiliğinin. Nereye saklanırsa çıktıver. Güllü, güzel güzel vursun seni ha. Olur mu yakışıklı Ali? Olur mu ha? Olmaz mı? Ulan inek Ali, ulan piç Ali. Erkek sen karşıma çık. Zaten erkek olsaydın böyle entariyle dolaşmazdın. Yarım ulan seni, parçalarım. Ekmeğime kan doğradın Ali, yaktın beni. Derenin kenarına getir, su içirtmedin bana Ali. İmansız Ali.
1: Allah'tan umut kesilmez kocacığım. Bir düş gördüm uykumda Ali Pulunay'ı. Haçan biraz daha sabır.
0: Nasıl sabrederim? Testi sağlam durdukça nasıl sabrederim?

0: Güllü Hanım.
1: Sağ olasın.
2: Kim bu Celal?
1: Şöyle mektup var, Temel Emine'de, Taka'ya okutayım.
2: Çaydan mektup gelmiş.

0: Benim odamda, ayakta yorulma. Gel uzan şöyle.
1: Rahatın Afakse.
0: Rahatım. Sen geldiğin odama, güllüm benim, tatlı karıcığım.
1: Mektubu oku. Şimdi Cildur.
0: Yine mi mektup? Gelmez olsaydı. Ne ettiyse bana mektup etti, okuyamam.
1: Bence hayırlı bir haberdir. Hatırım için oku.
0: Selam kelam. Güllü kızımız sana müjde. Kanlını bulduk sayılır. Bulduk sayılınca da senin gerdeğe girmene bir mani kalmadığına karar verdik. Mani kalmamış, anladın mı, mani kalmamış. Bir daha okuyayım mı?
1: Ezberledim, gerisini oku sen.
0: Boş ver gerisine, sen perdeleri ört. Ört perdeleri.
1: Bitir şu mektubu.
0: Peki, her şeye peki. Damadım, gözlerinden öperiz.
1: He?
0: Müjdemize gelince, Ebe anne ölürken Ali'nin işaretini hatırladı. Belinde, sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış. Tıpkı hamsi balığı gibi. Ne vardı mektupta?
1: Ebe ana ölürken Ali'deki işareti hatırla.
0: Ne işareti?
1: Hamsi palığının resmi varmış Pelin.
2: Başka öyle yazmışlar mektuba.
1: Hacı madem seni şampulundu, Cevdi'ye cırsın demiş ihtiyarlar.
0: Gel gel. Adem Reis sağ mı?
3: Sağ dur. Adem Reis'i sor diye erkek adam. Gerdiye girmeden kumcuların eliği bulacak.

0: Ha ben çörtüm desem yalan hapsiyle kesin ama hatırlayın Fokin gibi. Bizim paçanak yapmıştı senin kiverliğini. Oğlan tam karatenüstü demişti. Açam ki çıktı ki hapisten verdi.
1: Demek ben sahiden... söylemeye dilim varmıyor Adem Reis.
0: Kumcuların Ali'sin Tekanuri. Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismi götürsün.
1: Peki ben ne yapacağım şimdi? Soyunmadan nasıl gerdeğe girerim? Nasıl kocalık ederim karımı?
0: Bana sorarsan abdestsiz çesme poçun nerede? Hiç olmazsa temiz çitersin öteki dünyaya.

0: da senador Senebekli.
1: Oo, maşallah yolcumuz var demek.
2: Bizim değil, senin. Kızdı mı?
1: Anlasın ne pekle doğumuzu.
3: Ne atıyorsun öyle?
2: Her.
3: Bak Güllüm, seninle konuşacaklarım var.
2: Acelesine, yarın konuşuruz.
3: Yok, şimdi konuşmamız lazım. Bu kumcuların Ali'yi bulamadık.
2: Acelesi yoktur da.
3: Bu Ali meselesini halletmemiz lazım. Şimdi ben düşündüm, kan davası kötü, iptidai bir adet. Öyle değil mi?
2: Öyledir.
3: Aferin! Sen bu kumcu Ali'yi tanımıyorsun.
2: Tanımıyorum.
3: Belki karısı var adamın, çocukları var. Belki sevdiği var, yeni evlenecek. Düşün, tam gerdeğe girerken bir kurşun. Yazık değil mi adamı?
2: Yazık.
3: Aferin! Şimdi bak, ben diyorum ki biz bu davadan vazgeçelim.
2: Haçan hangi davadan?
3: Kan davasından canım. Tamam mı?
2: Tamam Teyul.
3: Hapse atarlar seni.
2: Atsınlar.
3: 30 sene verirler.
2: Versinler.
3: Ya düşün, sevgili kocandan ayrı, karnında çocuk.
2: Ne çocuğu, yapmadın şüphenimle.
3: Canım, söz gelişi.
2: Haçan sözle çocuk olur mu?
3: Demek öldüreceksin Ali'yi.
2: Öldüreceğim onu.
3: Pekala, bulursan öldürmemezlik etme.
2: Kocacığım.
3: Hanım, şu çizda git bir konuş be gavun.
2: Avuu! Oy! Taka ağlattı mı seni? Ha ne oldu ki? Kötü bir laf mı etti sana?
4: Kumcuların Ali'yi methetti bana. Hmm.
2: Sevmedi mi seni? Okşamadı mı?
4: Azgın Taka ciddi yenge. Şimdi Taka haçan payat hemsi palığı gibi
2: oldu. Ay Taka bağlandı.
4: Bağlandı mı?
2: Keşkem alıştıra alıştıra söyleseydik mektuptakini. Gerdek izli çıkınca Allah sesi mutfaktan duyuldu.
4: Ne yapacağız şimdi?
2: Hafize Hanım'a gideyim hemen. Ancak o açar Taka'nın tutukluğunu.
4: Açabilir mi yenge?
5: Eşareke meşareke cilayı püf. Şifası senden, duası benden ya Rabbi. Sen kabul et ya Rabbim, amin. Sen şifalar ver ya Rabbim. Getirin. Hadi bakayım getirin. Ver onu bana. Onu da ver. Elem tere dişken gözlere şiş.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yeter! Aman! Yeter! Yeter!
4: Şefaat ettiniz
2: beni!
4: Oldu mu? Olmadı, yarım kaldı. Çözülmedi mi tutukluğu?
2: Çözülmedi. Çabuk macun hazırlayın, hadi!
4: Haçan kuvvet macunu mu?

0: Maalesef imkansız, bu lekeyi çıkartamayız.
1: Kazıyın doktor bey, deriyi kesip alın ağzıyım.
2: Öyle şey olur mu Nuri bey?
1: Eti kesin öyleyse, olmadı bacağı kesin.
0: Basit, zararsız bir leke için bu telaşınız nedir Allah aşkına?
1: Basit mi? Öyle bilirim doktor bey.
2: Hamsi lekesinden mi?
1: Hayır, kurşun tanesinden.
3: Dikkat geliyor! Çabuk topla cornası! Tutma gel şunu! 3-5 kaşık tamamdır!
1: Ne var elinde? Ne saklıyorsun? Bu ne?
4: Yer misin?
1: Yemem, karnım tok.
4: Yanımla hazırladım, senin için.
1: Bu ne ya? Hem tatlı, hem acı, hem de ekşi.
4: Bir kaşık daha.
1: Ya, ne olduğunu söylemezsen yemem.
4: Haçan, iki kaşık daha yersen tamamdır.
1: Ya, tamam olan ne?
4: İki kaşık. Haçan, çocuklarımız da olur o zaman.
1: Çocuklarımız da mı olur? Ha, anladım. Kuvvet macunu bu, değil mi?
4: Kuvvet macunu.
1: Benim derdimin çaresi macun değil. Benim derdim hamsi balığı. Anladın mı? Hamsi balığı.
4: Hamsi balığı mı?
3: Haçan yemedi mi?
4: Bir kaşık yedi.
3: Hoş, 4 kaşık daha yedi.
1: Rahatsız etme beni. Benim derdim hamsi balığı. Thank you.

0: kumcuların annenin hamsi balığı.
1: Evet, kumcuların annenin hamsi balığı.
0: Haçan sen...
1: Evet, kumcuların Ali benim. Tanrım da benim, can düşmanım da benim. Var mı diyeceğin? Ha? İyi oldu gördüğün. Oh be, ferahladım ya.
0: Haçan kandırdın beni. Yalan söyledin. Hiç sevmedin beni. Korkudan sevmiş gibi göründün. Haçan korkudan evlendin benimle.
2: Güllü, yavrum.
0: Öldüreceğim seni.
2: Güllü!

0: Çıldırdın bir sen!
1: Kumcuların Ali Temelemici aldattı beni!
0: Taka Nuri mi?
1: Hamsi balı onun için de elbette moni!
0: Cüz haklı! Aman!

0: Kes ateşi, kes! Yoksa ben de ateş ederim! Al bakalım! Karıdan beter ettin bizi be! Sen de benim kanlımsın bundan sonra!
1: Kancıklık ettin bana!
0: Etmedim!
1: Kandırdım seni!
0: Kandırmadım! Ben de bilmiyordum kumcuların Ali olduğumu!
1: Ya hamsi leçesi?
0: Bugün öğrendim! Mektup bugün gelmedi mi? Allah canımı alsın, bugün öğrendim!
1: Aldatamazsın beni!
0: Aldatıp da ne geçse elime, bir can mı? Sensiz yaşamaktansa öleyim daha iyi!
1: Öldüreceğim seni!
0: Yeter be! Öldür, öldüreceksin! Vur beni! Seni seviyorum, anladın mı? Hadi ne duruyorsun, vur!
1: Takanuri, gelme üstüme!
0: Korkmuyorum işte, vur beni! Katil olmayasın diye kaçtım! Hapishanelerde çürümeyesin diye kaçtım! Seni sevdiğim için kaçtım! Madem ki sevmiyorsun, vur beni! Hadi vursana! Sensiz yaşamak haram bana! Ateş et! Durma! Vur beni!
1: Vuramıyorum anacığım! Taka bana büyü yaptı, vuramıyorum!
0: Vur, madem ki sevmiyorsun!
1: Kocamsın da! Haçan, ben de seviyorum seni! Haçan sokmasınlar köye! Cürlü kanlısına sevdalanmış desinler! Kocamsın!
0: Güllü yavrum, ağlama!
1: Kocamsın değil mi?
0: Yürekten kocanım! Ölünceye kadar seveceğim seni!
1: Ay ya, hamsili taka! Ay hamsili kocacığım!

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor.
2: Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette.
3: Konuş, saçıma dökme demedin mi lan?
4: Geçmiş olsun.
3: Bırak be Şerif abi. Müşterinin hali ne böyle?
1: Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi. Sen dökülüyorsun.
3: Yok canım.
4: Hafta arası düt düt. Uyuma, televizyonda maç var.
1: Züğürt tesellisi. Asıl sen uyuma. Tosun pavyon ağzına kadar dolu.
4: Bir sigara versene düt düt.
1: Rıfat, yazıyorum ha. Bu üç etti.
4: Otlama lan!
1: Usta, çıkar bakalım bizim şu zuladaki.
4: Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha.
1: Demlene demlene derler ona.
4: Neyse işte, götür.
1: Böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bu bomba, bu bomba.
4: Her akşam bir beste yapıyorsun.

0: demey, dertlerim bitmez. Nasıl ama usta?
1: Ya git, herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert.
0: Hiç anlamıyorsun sen bu işten be.
1: Anlamam.
0: Anla, niye anlamıyorsun? Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz.
2: Ne oldu bizim sade kahveci?
1: Geliyor, Hayır. geliyor.
2: Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor.
0: Necip Bey geldi mi acaba Celal abi?
2: Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu?
0: Az önce baktım yoktu ama yine bakayım.
3: Amma düştün be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar.
1: Hadi hayırlı olsun.
3: Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü.
0: Patron içeride mi?
4: Ne vardı?
0: Bir şey görüşecektim.
4: Misafiri var yanında, giremezsin.
0: O karı mı?
4: Sarsma.
0: Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı.
1: Paraya sıkışmış tüt tüt.
2: Program bitti mi?
4: Yeni başlıyor, buyurun.
2: Gel biraz oturalım.
4: Paltonuzu alalım. Salona paltoyla girilmez beyler.
5: Necip Bey'e çıktım.
6: Az önce buradaydı. Seni sordu.
5: Beni mi?

0: İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok.
1: Öyle.
2: Selamun aleyküm.
0: Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra aldı adam.
1: Yakıyor bu, dikkat et.
0: Dört tane de bana ver.

0: derdine dertlenme sen. Nasıl Rıfat?
1: Çok güzel, bu yeni mi?
2: Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu.
1: Satar.
2: Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın.

0: iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar.
1: Kolay gelsin Hüseyin.
2: Eyvallah.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Sağ olasın.
3: Bir ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor.
4: Günaydın yenge.
5: Günaydın.
6: Erkencisin maşallah.
5: Öyle oldu.
4: Kızından haber var mı?
6: En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş.
0: Lafını bil de konuş Cappar Efendi ha. Biz de pavyonda çalışıyoruz.
3: Kağıtçılar kralı geliyor.
7: Merhaba Nazım.
3: Merhaba.
8: Merhaba.
7: Merhaba.
8: Ben işe size ver.
3: Ya Nazif, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun?
8: Vallahi düt düt, geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha.
3: Yavaş be, evdekiler ne yiyecek?
7: Hayırlı işler.
6: Eyvallah.

0: Ne haber Gülsüm?
1: Hiç, ne olacak, haberler sende.
0: Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük geldik işte. Çocuklar uyuyor mu?
1: Mükerrem kalktı.
0: Sesin çatallı çıkıyor.
1: Üşüttüm. Her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli.
0: Aman ha, bir de hastalık çıkarmayın başıma.
1: Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da.
0: Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam.
1: Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev.
0: Tamam, tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be.
2: Günaydın baba.
0: Günaydın.
2: Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne?
1: Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın.
2: Bana biraz para verebilecek misin anne?
1: Babandan iste.
3: Anne, babam beni okula yazdıracak.
1: Bak, yine uyandırdı çocuğu.
3: Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki...
1: Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum.
3: Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim.
0: Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın
3: benim canımı. Yaktın benim canımı.
0: Aferin oğlum. Böyle. Sen ne
3: güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı.
0: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım.
3: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler.
0: Aferin aslanım.
1: Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker.
0: Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek, yoksa anam bizi dövecek.

0: Dün akşam abim geldi.
1: Ne istiyor gene?
0: Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor.
1: Arıyoruz diyemedin mi?
0: Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor.
1: Ne yapacakmışız?
0: Para biriktirin diyor.
1: Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor.
2: Baba bana 1000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım.
1: Pantolonumu getir.
3: Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya.
1: Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor?
4: Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım.
0: Annem arada kaldı.
2: Al baba.
0: Annem arada kaldı.
1: Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir?
0: Akşama yine gelecek.
1: İyi, gelsin bakalım.

0: Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum.
1: Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze?
0: Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse.
1: Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün?
0: Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme.
1: Selam söyle. Bugünler de geçer.
0: Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar.
1: Yok yok, merak etme. Havadan suda, hoşça kal.
2: Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya doldur.
3: Beceremez çocuk.
2: Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah.
3: Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer.
2: Almaz benim oğlum, başkasının malını almaz.
4: Almam anne, tabii almam.
2: Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel.
4: Oldu baba.
3: Ayakkabısı da su alıyor çocuğun.
2: Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı.
3: Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat et, değil mi oğlum? Kenardan git.
4: Giderim anne.

0: Afanamov.
1: Yattın mı?
0: Ne yapayım?
1: Para vermedin.
0: Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz.
1: Fatma uyanır şimdi.
0: Oo, kız o uyanana kadar. Gel.
1: Sen o esmer karıyı yatır yanına.
0: Kimmiş o esmer karı kız?
1: Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya.
0: Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be?
2: Gülsüm! Gülsüm!
1: Tamam, tamam.
2: Gelmiyor musun kız?
1: Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem ana.
2: Kız senin ateşin de var. Mehmet gelmedi mi?
1: Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı.
2: Cabbar bey de yattı. Kısmet bizimki de işte. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk buradan 6000 lira için ta Çankaya'ya git. Vezika.
1: Ben geçen gün yüzümü...

0: kızdırıp söyledim valla. Hiç olmazsa yedi yapın abla dedim. Valla en az 1000 lirası yol parasına gidiyor.
1: Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok?
0: Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret.
1: Öyle valla. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız.
2: Nereye böyle Hafize teyze?
3: Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse.
2: Sen de selam söyle.
1: Allah kurtarsın.
3: Sağ olun ya, sağ olun.
1: O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış?

0: Heh. Uyan baba, akşam oluyor.
1: Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk! Ne yaptın, bütün gün oynadın mı kızım?
0: Baba, oynamadım şey... Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı.
1: Aferin ona.
0: Baba, Doğan abim torbayı aldı, yine gitti biliyor musun?
1: Aslan oğlum benim.
0: Baba, Doğan abim...
1: mı? Sus kızım, çok ayıp. Kim demiş onu?
0: Sevinç abla söyledi. Baba, bana bir köpek alsana.
1: Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız?
0: Seveceğim.
1: Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. Hı?
2: Yeah. Anne! Anne! Anne! Anne! Anne bak!
3: Aman kim gelmiş annesinin kuzusu? Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum.
1: Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi.
4: Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba?
1: Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu, bu saatte ne odunu?
4: Gidiyor musun?
1: Birazdan.
4: Bir şey yemeyecek misin?
1: Ne var?
4: Patates kızartıyorum.
1: İyi koy, biraz yiyeyim.
4: Abimi beklemeyecek misin?
1: Bekleriz.
4: Dayım gelecek, dayım babamı dövecek.
1: Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş.
5: Baba.
1: Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba?

0: pehlivan, sen de mi buradasın?
1: Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin.
0: Bizim Mehmet'inle görüşeceğim, kaçıyor benden. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş.
1: Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı.
0: Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değer mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan, sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım.
1: Birazdan işi biter.
0: Arada bacım olmasa, ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protosto birden yedi. Kanun benim yanımda, işgalci duruma düştü.
2: İyi akşamlar, buyurun.
3: Arabaya orada bir şey derler mi?
2: Demezler de, bakarsınız tanımadığımız bir ekip filan gelir. Siz anahtarı bana verin.
3: Oldu.
0: Pehlivan, nasıl bakalım işler?
1: Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz.
0: Kaç para bu festiyer?
1: 500.
0: Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii.
1: Ara sıra oluyor.
0: Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor.
4: Ulan düt, ne oluyor öyle zartsur?
5: Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin?
4: Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur.
5: Ne yaparsın?
4: Söylerim Necip abi, seni buradan.
5: Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi.
4: Yırtsın kıysan.
5: Boş verdin.
6: Ayıp oluyor Serap, kes artık.
4: Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür.
5: Ona boru demezler, öğlen de öyle çık sahne.
4: Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işi mektebinde okudun da.
6: Uzattınız ama ha?
5: Ben sanatıma laf söyletmem lan.
4: Sanatına... Senin o çaldığın klarneti ben çalarım.
7: Mehmet abi.
5: Ne var lan?
7: Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor.
5: Şimdi yandı.
8: Vay anasını be, adam geldi seni burada da buldu.
5: Bulur o beni, yerin dibine de girsem bulur.
4: Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan, askerde 2 boru üflemiş.
6: Hadi kızım, yetti artık.
4: Aman be.
5: Hoş geldin Osman abi.
0: Bırak, adam dersin.
5: Niye Osman abi, ne yaptı?
0: Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun, koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun, anlamadım ki.
5: Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim.
0: Söyledi. 7'de çıkmışsın evden.
5: Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç.
0: Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama... günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden.
5: Param olsa bir gün durur muyum Osman abi?
0: Çalış aslanım.
5: Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi?
0: Bununla bitmez. Akşamdan akşama düttürüdüt tamam. Sonra bütün gün uyuyorum.
5: Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı?
0: İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap.
5: Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım... kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin?
0: Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme, sen çık şu evden de.
5: Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi 2 tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak, sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık.
0: Bırak, bırak. O lafları çok değinedik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da... ölme şişem ölme.

0: Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum.
1: Ne işiymiş o?
0: Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam Osman abi, sen nasıl istersen.
0: Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha!
1: O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni?
0: Hadi bakalım, inşallah. Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler.
2: Sağ olun Osman bey. Sen şu Osman beyi dinle.
3: Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor.
1: Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Bilir, kanunları yutmuş, bakanlıkta odacı, ne demek? Ankara'nın kalbi,

0: Ayrıla Cüccüt.
1: Moralim bozuk.
0: He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin.
2: Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik.
1: Bu memlekette karı olacaksın Arif.

0: Bak, bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım lan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış.
1: Şişt, yavaş be hop hop.
0: Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım.
2: Büyük karısın Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum.
0: Ulan düttüt. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir mi aldın?
2: Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen düttüte o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı?
3: Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Niye de...

0: İyi. Patlamaz mı bu ha?
1: Güzel vallahi.
0: Mehtap be. Bak herife yüz vermedin, sarhoş oldu.
1: Tut gibiydi zaten.
0: Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç.
1: Zil misin ulan?
0: Bildiğin gibi değil.
1: Ne kadar?
0: 300-400.
1: Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok.
0: Yemin etme.
1: Bir yüzlüğüm vardı, onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun, para istiyorlar.
0: Bırak anlatma. Babası ne yapıyor?
1: Onu... Erkek mi o?
0: Tamam, sormadım.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
0: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
4: Çok memnun oldum efendim.
5: Ben de memnun oldum.
4: Delikanlıyı çok beğendim.
6: Haludun Bey verifikası geldiler.
7: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bir iş partisi heyecanlı geçecek.
5: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
7: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
8: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
6: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
5: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
9: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
4: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
7: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
10: Aşk hikayesi yarın 13.45'te TV4.

0: 제
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
1: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu...
14: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
13: Ah, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
12: Demezdim.
13: O zaman bize müsaade.
15: Peki ya benim toplantı saatimde yavrum canı oyun oynamak isterse?
14: Net ister.
13: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
14: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
13: Ah canım.
14: Böyle kalırsam.
16: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
17: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
12: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
14: modem öyle bizi bekler.
13: Modem öyle.
12: Hadi o zaman hadi modem.
18: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
12: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
19: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim. Mersi canım.
7: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
3: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: Haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, Yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro.

0: fikirlerine alan aç.
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
2: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
2: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
6: Tamam yaparım. Hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
7: Bitti diyeceksin. Nasıl hani daha neyi bitti?
6: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
8: Ulan ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sıraya daha.
6: Eyvah yakalandım.
1: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
9: Mersi canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
1: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları.
1: Bir numaram mı var?
0: Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum.
1: Hı. Ne işiymiş o?
0: Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi. Şimdi esir gibi kullanacak.

0: Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama...
1: Ya bakarsın öyledir.
0: İnşallah.
1: Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım.
0: Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz, eyvallah. Ama böyle...

0: Aferin.
1: Dondum be Osman abi.
0: Biraz donacağın aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi Bey, enişten Mehmet.
1: Merhaba.
0: Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey, böğüm bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağın. Kendisinin şu köşede çakmak tezgahı. Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu?
2: Vallahi günde 10.000'e para demezsin.
0: Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak.
2: Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman Bey var da.
3: Eksik olmayın.
0: Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşine sahip ol. Tamam mı?
1: Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin?
0: Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam.
2: Çakmak taşları.
1: Anladım.
2: Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın.
1: Fırçalarım.
2: Tam doldurma sakın.
1: Olur, doldurma.
2: Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der.
1: Anladım.
2: Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de.
1: Olur, öyle derim.
2: Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten.
1: Anladım.
2: İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin.
1: Sağ ol.
0: Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz.
1: Görüşürüz Osman abi.
0: Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama.
2: Estağfurullah.
0: 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum.
2: Ne dersen o olacak Osman Bey.
0: Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın, kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım.
2: Anladım Osman Bey.
0: Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma.
2: Tabii, bana ne?
0: Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu.
2: Ben de liberal.
0: İşte bu kadar.
4: Şuna bir bakar mısın?
1: Nesi var bunun?
4: Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle.
1: Gazı bitmiş.
4: Doldursana.
1: 200 liradır.
4: Biliyorum.
1: Nereden açılıyor bu?
4: Oo, sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu?
1: Olmaz mı canım?
4: Düştü mü?
1: Nereye gitti o ya?
4: Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var.
1: Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır.
4: Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan, hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. 3 gün daha buradayım.
1: Heh, buldum.
4: Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var.
1: Hemen.

0: Tamam, tamam. Ver üstünü.
1: Bozuk yok muydu?
0: Memlekette bozuk para mı kaldı?
1: Öyle valla. Buyur.
0: Sağ ol.
1: Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam.
2: Salepçi, sıcak.
1: Salepçi.
2: Doldurayım mı?
1: Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk.
2: Sen burada yeni misin?
1: Öyle sayılır.
2: Başka biri oturdu burada da ondan sordum.
1: Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı.
2: Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeye döner.
1: Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika ha.
3: Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakmağı biliyor musun?
1: Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben?
3: Bizim müdür beyin.
1: Belli. Ağır çakmak.
3: Bizim parayla en azından 500 bini var.
1: Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür?
3: Hediye geldi.
1: Sen şuna rüşvet desene.
4: Bak, kaptın 10.000 kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime verir?
1: Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim.
4: Alışırsın. Böğün ilk. Her işte bir acemilik olur.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar Neriman.
2: İyi akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş.
1: Yok be Osman abi, günahını alıyorlar.
2: Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum.
3: Hüseyin! Gelsene lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Hüseyin gel buraya dedim!
1: Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi, uykusuz yürümez.
2: Kaçta çıkıyorsun içinden?
1: Sabah 4.
2: İyi, eve gel oyalanma, yat 2 saat. 8'de orada ol.
1: Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum.
2: Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle.
1: Baş üstüne. Yat kalk bitti. Söylemesi kolay.
4: Babam geldi. Abla babam geldi.
5: İyi be anladık. Bozuk plak gibi.
1: Öldüm Gülsüm öldüm. Hemen yatacağım.
6: Bir lokma bir şey yemez misin?
1: Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu?
7: Çekil baba.
5: Hoş geldin baba.
1: Çalış kızım, çalış da memur ol.
5: Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı?
1: Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı?
6: Odun idare ediyoruz.
1: Etmeyin yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız.
6: Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledin.
1: Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük...
6: Ölmüş babamı karıştırma şimdi.
4: Babam dayıma dedi.
1: Sus lan. Hadi ben yatıyorum. En geç 8.30'da uyandırın ha.
6: Olur.
4: 8'e biraz kız.
7: Bırak beni. Anne! Şuna baksana.
6: Susun bakayım. Babanız uyuyacak. Gürültü yok.
1: Bırak. Şimdi top atsalar duymam vallahi.

0: Yapma be. Burada mı?
1: Bugün erken geldi.
0: Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceğe tutar, o da bizde patlar.
1: İşen mi başladın?
2: Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen Düttüt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun.
3: İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem.
2: Kızım, boş ver usulün makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi. Ha, Düttüt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha.
4: Baş üstüne.
2: Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere.
4: Baş üstüne efendim.
0: Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu?

0: İkisi de birbirinden merdane. Haydi bre pelvan.
1: Hadi aslanım benim. Kasına dolan bırak, kasına dolan.
2: Kurtul oradan! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kur

0: bir alkış alamazsın.
1: Ayıp oluyor ama Necip abi.
2: Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese.
1: Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle, çok merak ediyorum.
2: Kız lan! Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım, sen boş ver o lafları. Hadi yürü, hadi.

0: Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam.
1: Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be.
2: Ziyan yok canım, bakın siz keyfinize.
3: Hadi Rıfat, sen de geç kalma.
1: Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına.
3: Sağ olun. Yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden, ah yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden, ah yeter, yeter, gelme üstüme.
4: Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Olur. Odacılıkta yeniyim. Bir laf gelsin istemem.
3: Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım.
4: Hadi akşama görüşürüz.
5: Simit taze! Simitçi! Selamünaleyküm.
3: Aleykümselam. Ver bir simit de yiyelim.
5: Buyur.
6: Aferin lan Mehmet. Sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım.
4: Aman aslanım çabuk. Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu?
3: He işte, idare eder.
4: Kurmana bak aslanım. Onun eli sana mahkum.
3: Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi.
4: Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.

0: Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz.
1: Miting mi? Ne mitingi?
2: Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da.
1: Tencerenin de mitingi mi olurmuş?
0: Senin evde tencere iyi kaynıyor herhalde.
1: Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit.
0: Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge?
1: Ne yapacak karın mitingde?
2: Tencere çalacak böyle. Boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın. Yeter
1: hadi
2: hayat
1: ucuzlasın. Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış?
2: Boş tencereler çalsın. Boş
0: bırak
2: tencereler...
0: Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar. Herkes çalsın bak nasıl ucuzlar.
2: Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat
1: yanlış
2: ucuzlasın.
1: Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın.
2: Öyle değil, bak böyle. Boş çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın.
3: Kalk düt düt, sıramız geldi.
1: He?

0: Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu?
1: Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı?
0: Ben de onun biraz ortağı olurum da.
1: Ha, sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle artık çalışmayacağız dedi.
0: Niyeymiş o?
1: Vallahi affedersin ama çok çalmışsın.
0: Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım.
1: İyi, yanlış anlama. Onun söylemesi.

0: Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte?
1: Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş.
0: Bak, ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz.

0: Faik abi.
1: Vay, ne haber düt düt? Nasılsın ya?
0: Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz.
1: Yolunu buluyor musun bari?
0: Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler?
1: Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik.
0: Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi.
1: Teyp var oğlum. Herif takıyor kaset. Seni beni neylesin?
0: Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler...
1: Bir sigaran var mı?

0: Dertlenme sen, dert etme kendine. Dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok. Dert arama kendine, dertlenme sen.
1: Aferin lan, bravo.

0: Nasılsın oğlum Mehmet?
1: Sağ ol teyze, iyiyim. Nereden böyle?
0: Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı.
1: Niye teyze?
0: Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte.
1: Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır, değil mi?
2: Bir herifle kaçmış.
3: Çok geberes, çabucak çocuklarından da mı utanmamış?
2: Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı?
4: Babam geldi. Baba, Neriman teyze evden kaçtı. Neriman
3: buraya
4: teyze...
3: gel!
1: Ne diyor bu?
2: Söyle, sen niye erken geldin?
1: Kovuldum, anlatırım. Cabbar nerede?
5: İçeride.
1: Hadi gidip bir konuşalım.
5: Ayıp olmaz mı?
1: Lan böyle kapının önünde durmak daha iyi. Vur vur. Hadi oğlum, sen annenin yanına git.
4: Neriman teyze kaçtı, Neriman teyze kaçtı.
1: Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip, ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar.
2: Yoksa öyle bir niyeti mi var?
1: Hmm.
2: Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak.
1: Ablan sana kağıt versin, resim yap, hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek?
2: Yakalayınca ne yaparlar?
1: Adam...
2: Neriman'ı da döverler mi?
1: Dövsünler... Ona mı acıyorsun?

0: Gel şuraya uzanalım kız.
1: Yapma Mehmet, çocuklar ayakta.
0: Kız artık burama gel daha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta.
1: Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın.
0: O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır.
1: Hı, çok dinledik.
0: Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır.
1: Hastayım Mehmet, bilmiyor musun?
0: Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi?
1: Niye? Çalışmak ayıp mı?
0: Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurma.
1: Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz.
0: Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah! Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de desen de, kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye.
2: Gülsüm! Gülsüm, aç kapıyı!
1: Hoş geldin abi, buyur.
2: Oturacaksa

0: Aman der şimdi. Mehmet yok mu?
1: İçeride uyuyor.
0: Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu. Konuşacaklarım var.
1: Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi.
2: Dayım geldi abla.
1: Abi bari şurada dur, dışarısı soğuk.
0: Hakikaten çok soğuk. Kış geri geldi be.
3: Hoş geldin Osman abi.
0: Remzi bey, unutma adını. Bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı.
3: Tamam Osman abi, unutmam Remzi bey.
0: Remzi bey, ha! Yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler.
3: Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım.
0: Hadi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle.
0: Baş üstüne.
3: Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin.
0: Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi?
1: Başladık abi.
0: İyi. Müteahhitin hiç çakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da... ...aman zaman ben durduruyorum.
3: Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan...
0: Bir şey değil de... ...adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman... ...senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi.
3: Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi. Hı.
0: Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım. Sırtları kuvvetli. Kangaster bunlar, kangaster. Tabancaları bellerinde.
4: Tabancaları mı var dayı?
0: Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar.
3: İyi akşamlar.
4: Ver şunu, ver! Baba ya! Abla!
3: Lan ne yapıyorsun ufacık çocukla?
1: Mehmet, Mehmet şunun kafasına vurma!
5: Baba!
3: Öğretmen kesildiniz başıma, bilmediğiniz yok.

0: Ya şimdi bu inşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu?
1: Az önce tutuşturduk.
0: Soğuk be. Bana mı öyle geliyor?
1: Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor.
0: Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver.
1: Olur.
2: Ne yapacaksın baba?
0: Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi.
1: Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha.
2: Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun?
0: Ne kızım?
2: Bizi bu evden çıkaramazlar.
0: İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor.
2: Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle.
0: Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi?
1: Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin?
2: Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne.
0: Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi?
2: Bak baba

0: Bakar mısın?
1: Bir dakika.
2: Buyur abi.
0: Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde.
2: Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur emret.
0: Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani.
2: İşçi mi?
0: Ne var? Olamaz mıyım?
2: Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket kalk, Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı?
3: Çalgıcı mısın?
0: Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen.
3: Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun?
0: Klarnet.
3: İyi, şamata var bundan sonra desene.
0: Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım.
3: Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın.
0: Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde. Beter ol.

0: Ters suyu. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
1: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: İşte. Nereden buluyorsunuz bunları be?
2: İdare et usta. Remzi Bey'in adamıymış, torpilli.
0: Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha.

0: De tut. Uyan, düt düt. Düt düt.
1: Tamam usta. Harcı döktük, kaldır. He?
2: Ne olan? İnşaatçıla mı başladın?
1: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.
3: Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım be!
4: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey.
3: Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
4: Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hatay.
5: Adam cinayet ve ırza tecavüz suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş.
4: Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
6: Anlıyorum Nurhan.
5: Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi.
6: Eşimin bazı yetkilerini de geri aldım.
7: Durun! Götürmeyin! Karımı götürmeyin! Çiğdem!
8: Ara sıra kavga ederler.
3: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz!
4: Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
9: Teşekkür ederim.
10: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
5: Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
4: Davadan vazgeçiyorum.
10: Bunu yapamazsın.
11: Savunma birazdan TV4'te.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu...
7: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
13: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
12: Demezdim.
13: O zaman bize müsaade.
14: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
7: Ne ister?
13: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
7: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
13: Ah canım.
7: Böyle kalırsam?

0: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
1: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
2: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
3: modem öyle, bizi bekler.
4: modem öyle.
2: Hadi o zaman hadi modem.
5: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
2: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
6: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerini hep siz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Expresso.

0: affedersiniz. Telaştan taksi zannettim.
1: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
0: Mezuniyet konserimiz var bugün.
1: Doğum gününü tebrike geldim abi.
2: Ama biçimsiz yer seçtin.
1: Biliyorum.
3: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
4: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
2: Nişanlandım diyor.
0: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
3: Uçak kalkıyor.
5: Ucuz atlattınız.
2: Bir kol kaybederek.
6: Bu kadar gün geçti aradan.
3: Kabul, 10.000 vereceğim.
6: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
0: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah. Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
1: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
7: Hicran, hicran, ben aşkımdan kalan.
8: Zulüm, yarın 16.15'te, TV4'te.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa, yaşanacak.
11: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Oh, oh, oh, la, la. Oh, oh, oh, la, la. Oh, la, la.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir.

0: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldular. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
4: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
5: Ben.
6: Kral Şakir.
5: Armut fiş ağzıma düş.
4: Dört arkadaşımızla birlikte...
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda!
4: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
4: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben!
6: Botanik!
7: Abacus!
5: Kasa!
7: Marul!
5: Kumbara!
4: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
8: Süper Kumbara!
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
4: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
3: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
5: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Çocuk yaşta başladığı mesleğinde ilk ustası babası.
8: 80 yıldır İstanbul'da ailece yaşıyoruz. Rahmetli babacığım benim için daha çok da esnaflığı öğrendiğim ilk ustamdı.
7: O üretimin içinde olmayı tercih ediyor.
8: Bir şeyi üreterek, onun içinde bulunarak ürettiğimi satmayı istiyordum. Benim böyle bir hayalim vardı yani.
7: Benim hikayem. Şeker ustası Savaş Cörüt'ün hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
8: Şekerleri ben hayatın içine koymayı çok seviyorum. Bu neşeli bir karakter şekeridir. Yeşil elma. Ekşiden tatlıya gider. Sabırlı olmayı öğretir. Çok farklı bir lezzettir.

0: Evdeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
12: Şu probisi bir yapamadınız ya.
13: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
14: Anlıyor, yapamıyor.
13: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz. Probis.
15: Bari kötü ayrılmayalım.
13: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
16: %16 protein ve muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet. Probis.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Kasa arkasına bakmadan geçme. Kırklı Finish Quantum Max bulaşık makinesi kapsülü 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 409 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
18: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
19: içelim. İkisi birlikte çok iyi.
20: Tıpkı bizim gibi.
21: Pepsi ile hepsi güzel.
22: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar, Choco Krem.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: Bu ne abi?
1: Yarım gündeliğin.
0: Kovulduk mu?
1: Olmuyor aslanım. Sana göre iş değil bu.
0: Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz ama.
1: Hadi lan! Burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi.
0: Görüşürüz bakalım. Osman abi!
2: Dur şöyle bakayım, müdür beye misafir var. Çok sinirli, bekle azıcık.
3: Adam işi bitirdi.
4: Helal olsun.
3: Boşa çalışıyoruz.
4: Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket, paraya gerek yok.
3: Öyle, öyle.
4: Arkan olsun yeter.
0: İşten çıkardılar beni Osman abi.
2: Sebep?
0: Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20.000 de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum.
2: Lan senin mesleğin...
0: Uyuyorum vallahi Osman abi.
2: Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor.
0: Helal olsun, götüren büyük götürüyor.
2: Ne olacak bizim ev işi? Mehmet aslanım, yumurta kapıya dayandı.
0: Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300.000 versen.
2: 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım.
0: Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım.
2: Hadi bakayım, mahcup etme beni.
0: Söz Osman abi.
5: Bak şimdi sen böyle
6: diyorsun
5: ama iş böyle olmaz ki.
6: Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım?

0: Ne haber Mükerrem?
1: İyi baba, sen nasılsın?
0: İyi kızım. Kim var?
1: Hafize teyze.
0: Annen yok mu?
1: Fatma ile dayımlara gittiler.
0: O da oturmuyor evinde ha. Varmış dayınlarda. Hoş geldin Hafize teyze.
2: Hoş bulduk oğlum.
0: Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur.
1: Oturuyorduk Hafize teyze.
2: Yok kızım, yok. Baban yorgun. Yatsın, uyusun.
0: Doğan nerede?
1: Sokakta baba, oynuyor.
0: Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız.

0: Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
1: Sana söyledim ama, değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Elimizde mahkeme kararı var. Evi tahliye etmezseniz her gün için 1 milyon tazminat alırız.
1: Dedim ama sana, değil mi Mehmet?
2: Dedin Osman abi.
1: Şimdi Remzi bey, zaten eşyalarını topladılar. Ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım.
2: Sağ ol Osman abi.
3: Mükerrem bende kalsın isterseniz.
2: Peki teyze.
4: Babu ben!
5: Siz bana gelin.
2: Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.

0: Burada bekle. Ben şimdi gelirim.
1: Affedersiniz, savcı hanım yoklar mı?
2: Handan hanım gelmediler. Buyurun oturun.
1: Sağ olun. Günaydın. Nasılsınız?
3: Günaydın.
1: Size iyi bir paket getirdim. Sağlam bir cinayet dosyası. Ve suçunu ikrar eden bir suçlu.
3: Suç ne?
1: Sapıklık. Ve öldürdü.
3: İğrenç bir olay. Tahkikat tam olarak yapıldı mı?
1: Evet savcı hanım. Hiçbir açık kapı bırakmadım. Tevkif ettirmekte zorluğunuz olmayacak.
3: İnsanları tevkif ettirmek heveslisi değilim. Adaletin tecelli etmesi için uğraş vermekteyim. Yardımlarınız için teşekkürler.
1: Bizim de görevimiz sizlere eksiksiz dosya sunmak savcı hanım. Hı. İyi günler efendim.
3: İyi günler.

0: İddia makamından mütalasının sorulmasına karar verildi. Evet efendim.
1: Hazırlık soruşturması ve dava dosyasında mevcut delillerden ve sanığın suçunu ikrar etmesinden anlaşıldığı üzere suçu sabittir. Bu nedenle tutuklanması talep ve mütalaa olunur.
2: Sanık Şefik Kara, hakkında okunan iddianameyi duydun. Ne söyleyeceksin?
3: Ben suçlu değilim hakim bey.
2: Bak oğlum, suçunu ikrar etmiş, ifadeni imzalamış.
3: Baskı altında imzaladım. Günlerce sorguya çekildim. Bunalmıştım. İfademi okumadan imzaladım.
2: Gereği düşünüldü. Sanığın isnat edilen cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve mütakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
4: Savcı hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Kocam suçsuzdur.
1: Bana bir kanıt getirin öyleyse. Suçsuzluğunu belgeleyin. Başka bir şey yapamam ki.
4: Her şey size bağlı savcı hanım. Şu yavrumu öksüz bırakmayın.
1: Üzgünüm. Yapabileceğim hiçbir şey yok.

0: Alo. Evet benim. Kimsiniz?
1: Savcı Hanım, ben Şefik Kara'nın karısıyım. Rahatsız ettiğim için beni bağışlayın. Kocam katil değil. Yalvarırım onu kurtarın.
0: Bak kardeşim, gecenin bu saatinde ben ne yapabilirim ki? Bugün de sana söyledim. Bana kesin belge lazım. Sen söyle bana. Kocanın suçsuz olduğunu nereden biliyorsun?
1: Arkadaşları geldiler bana. Cinayet gününde kocam meyhanedeymiş. Bir insan aynı saatte iki yerde olur mu savcı hanım?
0: Bir yanlışlık olmalı. Çünkü kocanı yakalayan Cemal çok tecrübeli bir polistir. Böyle önemli bir noktayı gözünden kaçırmaz. Gene de dosyayı yeniden tetkik edeceğim. Görüşürüz.

0: Alo. Buyurun efendim. Kim? Hayrola savcım?
1: Hemen sizinle görüşmem lazım. Şimdi büromda bekliyorum sizi.
0: Özür dilerim savcı hanım. Gece operasyon vardı. Tam 3'te yattım. Sabah buluşsak?
1: Çok önemli bir konu Cemal Bey. Bir insanın hayatı söz konusu. Ben gece yarısından beri büromda çalışıyorum. 2 saatte siz fedakarlık edin.
0: Tamam. Yarım saat sonra büronuzda olurum. Oldu.
2: Kimdi Allah aşkına bu densiz?
0: Savcı hanım. Acemi çaylak. Bakalım gene neler yumurtlayacak.
2: Sana bir çay hazırlayayım.
1: Şefik Kara suçlu değil. Dosyayı yeniden inceledim.
0: Bu kanaate nasıl vardınız, sorabilir miyim savcı?
1: En önemli nokta gözünüzden kaçmış. Cinayet saatinde Şefik Kara neredeydi?
0: Dosyayı iyice okudunuzsa orada yazılı. Sözünü ettiğiniz saatte zavallı onu öldürdü.
1: Kesin değil bu. Çünkü aynı saatte Şefik'in meyhanede olduğunu beyan eden bir düzine şahit var.
0: Düzmece şahit olamaz mı bunlar? Biz neler gördük bu meslekte? Şefik katil değilse ben bu mesleği bırakırım ben.
1: Korkarım mesleği bırakmanız gerekecek Cemal Bey. Çünkü bu olayın üzerine gideceğim.
0: Boşuna yorulacaksınız savcı hanım.
1: Bir can için yorulmaya değer sanırım. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz.

0: İşten atılmıştı. Parasız bir adamdı ama çok namusluydu. Biz de ısmarladık ona.
1: Erken geldi dediniz. Saat kaçtı?
2: Daha kupa maçı başlamamıştı. Saat 2'ydi demek. Beraber maçı izledik.
1: Şefik Kara dükkandan kaçta ayrıldı?
3: 7:30'du.
0: Bizden başka şahit isterseniz bütün meyhanedekiler gelir.
1: Peki polis ifadenize müracaat etmedi mi?
0: Hayır efendim. Üstelik biz polise yardımcı olalım dedik. 3 saat müdüriyet kapısında bekletildik.
1: Sizi bekleten kimdi?
0: Komiser Cemal efendim.
1: Teşekkür ederim beyler. Mahkemede ifadenize tekrar başvurulacak.

0: Şefik Kara'nın tahliye kararını getirdim. Suçsuzluğu anlaşıldı.
1: Şefik Kara mı dediniz?
0: Evet. Adamcağızın bir dakika fazla kalması bile günah.
1: Üzgünüm savcı hanım. Şefik Kara bu sabah kendini asarak intihar etti.
0: Olamaz. Öldü mü?
1: Evet. Yüz kızartıcı bir suçla suçlanmasını onur meselesi yapmış ve kendini asmış.
0: Bütün bunlar olurken siz neredeydiniz müdür bey?
1: Bakın savcı hanım. Şefik Kara'yı buraya ben getirmedim. Siz yolladınız.
0: Suçsuzluğunu kanıtlamıştım.
1: Ne yazık ki geç kalındı. Şefik Kara defin için ailesine teslim ediliyor.
0: Bakalım bunun hesabını kim verecek?

0: Başınız sağ olsun. Siz sağ olun demeyeceğim. Kocamı siz öldürdünüz. Adli bir hataydı. Onu kurtarmak için gelmiştim. Suçsuz olduğunu kanıtlamıştım. Neye yarar artık? Kocamı geri getirebilecek misiniz? Acınızın büyüklüğünü anlıyorum. İnanın ben de sizin kadar üzgünüm. İnanmıyorum. Suçsuz adama katil damgası vurdunuz. Asıl katil sizlersiniz. Karısının katiller diye haykırışı hala kulaklarımda. Haklıydı. Şefik Kara'yı biz öldürdük.
1: Ben sizin gibi düşünmüyorum. Adli bir hata yapıldı, hepsi o kadar. Şefik'in intiharından biz sorumlu değiliz.
0: İnsanların onuru vardır komiserim. O zavallıya hem katil hem sapık damgasını biz vurduk.
1: İddianameyi siz hazırladınız.
0: Hazırlık dosyasını sen hazırladın. Sana güvendim. Bu kadar sorumsuz olacağını bilemezdim ki.
1: Bana hakaret etmeye hakkın yok. Ben bu mesleğe hayatımı koymuşum.
0: Demek ki yetmemiş. İnsan gururuna, insan hayatına biraz önem verseydin... ...Şefik Kara bugün yaşıyor olurdu.
1: Suçunu ikrar etmesi beni yanılttı.
0: Mazeret değil bu. Şahitleri dinlemeliydin. Kapına kadar gelmişler. Bunu biliyorum.
1: Şahitler geldiğinde sorgudaydım. Ve Şefik Kara suçunu kabul etmişti.
0: Nasıl kabul ettiğini tahmin ediyorum.
1: Düşündüğünüz gibi değil. Beni suçlamayın. Ben doğruyu bulmak istiyorum. Hem olan oldu savcı hanım. Bakın, birbirimize ihtiyacımız var. Birlikte çalışacağız.
0: Asla komiserim. Artık birlikte değil, karşı karşıyayız. Senin canını okuyacağım. Bunu hiç aklından çıkarma.
2: İstemeyerek yapılmış bir hata nedeniyle istifa etmen beni üzüyor kızım.
0: Sözünü

0: ettiğiniz hata bir insanın hayatına mal oldu. Artık savcılık yapamam.
1: Bak kızım, mesleğinde çok başarılıydın. İleride daha da iyi olacaktın. İstersen biraz daha düşün.
0: Yeteri kadar düşündüm. Avukatlık yapacağım. Bundan sonra suçlu veya suçsuz onların safındayım. Adli hataların yapılmaması için yaşamım boyunca mücadele edeceğim. Sayın Başsavcım, lütfen istifamı kabul edin.
2: Reagan-Gorbaçov buluşmasını baş sayfaya alıyoruz. Bu konu ayrıca işlenmeli.
3: Afrika'daki açlar için toplanan paranın amacına ulaşıp ulaşmadığı konusu var. Bu konuya girelim mi?
4: Bu konu çok güncel. Atlamayalım, işlensin.
3: Oldu. Bir de intihar olayı var. Yalnız bu çok ilginç. Şefik Kara adında bir tutuklu kendini aldı. Adam cinayet suçundan tutuklanmış. Oysa suçsuzmuş. Ve savcı da istifa etmiş.
2: Karışık bir olay.
3: Yok, pek karışık değil. Şefik Kara'yı yakalayan tecrübeli bir polis, Cemal Gökay. Bence işlenmeli.
2: Olayın üzerine cesaretle gidilmeli.
4: Bence bu konuyu atlayalım. Polis örgütünü karşımıza almayalım.
2: Senin gibi düşünmüyorum. Bu gazetenin kurucusu olan rahmetli babam cesur bir gazeteciydi. Onun prensiplerine sadık kalmalıyız Çiğdem.
4: Çok isteniyorsa yazalım. Ama üzerine fazla gitmeyelim.
2: Tam tersi. Polisin hatası varsa açıklamalı. Başka ne var?
3: Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektubu. Dördüncü mektup oluyor.
2: Hiç önemli değil. Havlayan köpek ısırmaz.
4: Tehdit bana yapılıyor Cengiz. Gazetenin sahibi benim. Oysa cesaretli yazıları yazdıran sensin. Mafyayı, hayali ihracatçıları deşifre eden sensin.
2: Sanırım bu bir kusur değil. Gazetenin tirajının büyük ölçüde arttığı inkar edilemez. Eğer arzu edersen savcılığa müracaat edip koruma isteyelim ha?
4: Peşimde bir muhafızla dolaşmak beni rahatsız eder.
2: Arkadaşlar toplantı bitmiştir. Bir dakika.
3: Bunu bu tarafa alıyoruz.
2: Tamam.
5: Skandal. Polis masum bir adama suçlu damgası vurdu. Bir çocuğun ve öldürmekle suçlanan Şefik Kara intihar etti. Savcı Handan Çelik istifa etti. Şefik Kara'yı yakalayan 2. Şube Başkomiseri Cemal Gökay'ın da istifası bekleniyor.
6: Kardeşim birini yaraladı. Davasına bakmanızı rica ediyorum.
0: Önce bana geldiğiniz için teşekkür ederim. Yalnız size yardımcı olamayacağım. Çünkü ceza davalarına bakmıyorum.
6: Bunu bilmiyordum. İzninizle.
0: Güle güle.
3: Sana geliyordum. Şu gazeteye bak. Neler yazmışlar.
0: Yazılanları takip ediyorum. Onlara kızmaya hakkın yok. Görevlerini yapıyorlar.
3: Bu bilgileri sen mi verdin onlara?
0: Böyle bir şeyin suç olduğunu bilecek kadar kanunları bilirim.
3: Nasıl öğrenmişler peki? En ince detayına kadar yazıyorlar.
0: Onların işi bu. Herkes işini iyi yapsa bir takım tatsızlıklar olmaz, acılar yaşanmazdı.
3: Bu taş bana değil mi? Benim şerefli bir mazim var. Bunu bir gün sen de anlayacaksın.
0: O yazıları ben yazmadım. Niye gazeteyle hesaplaşmıyorsun?
3: Şimdi değil. Bir gün onlarla hesaplaşacağım.
2: Güzellik yarışmamız büyük ilgi topladı Çiğdem. Özellikle ilgileniyorum.
4: Biliyorum. Yalnız ilgilendiğin yarışma değil. Kraliçe adayları genç kızlar.
2: Saçmalama lütfen. Basit kıskançlıklarla huzurumuzu bozma.
4: Hangi huzurumuzdan söz ediyorsun? Herkesin diline düştüm. Genç kocası tarafından aldatılan zengin kadın durumundayım.
2: Yalan. Çirkin dedikodu bunlar. Hayatımda senden başka kadın yok.
4: Yalan olan bu. Herkes biliyor.
2: Nasıl inanırsın Çiğdem? Mutluluğumuzu kıskanıyorlar.
4: Ben mutlu değilim. Ateş olmayan yerde duman çıkmaz. Kocam gibi... bir davranıyorsun. Artık tahammülüm kalmadı Cengiz. Yalnız kalmak istiyorum.
7: Bize ne oldu Çiğdem? Aramızdaki uçurumu kapatıp eskisi gibi mutlu olamaz mıyız?
4: Aramızdaki uçurumu sen büyüttün.
7: Doğru değil bu.
4: Doğru olmayan evlenmemizdi. Aramızdaki yaş farkını düşünmeliydin.
7: Kendine haksızlık ediyorsun.

0: Beni yaktınız, ben de sizi yakacağım.
1: Bırak Haydar efendi. Ne söyleyecekse söylesin.
0: Hakkınızda dava açacağım. Ticari itibarımı sıfıra indirdiniz.
1: Konu nedir? Önce onu söyleyin.
0: Hayali ihracat. Gazeteniz her şeyimi açıkladı. Mali polis defterlerime el koydu.
1: Niye gocunuyorsunuz? Suçlu değilseniz aklanırsınız.
0: Kolay değil.
2: Durun.
0: Kredilerim kesildi. Sıfıra düştüm. Bunun hesabını soracağım sizden.
2: Açıkça tehdit ediyorsunuz.
0: Ediyorum, edeceğim. Yaptıklarınızı pahalıya ödeyeceksiniz. Bu gazeteyi yerle bir edeceğim.
2: Tehdit mektuplarını gönderen bu olmalı. Savcılığa müracaat etsek iyi olur Çiğdem Hanım.
1: Haklısınız. Siz gerekeni yapın. Ben Cengiz'le konuşurum.
3: Yarışma heyecanı içindeyim. Moralimi düzeltmek için Sapanca'da tatil yapmak istiyorum.
4: Moralini düzeltmek için yardımcı olmak isterdim. Merhaba Çiğdem. Yarışma adaylarımızdan Alev Hanım'ı tanıtayım. Şartları konuşuyorduk.
1: Umarım konuşmanız bitmiştir.
4: Güle güle Alev Hanım. Size iyi günler dilerim.
3: Teşekkür ederim.
1: Az önce odama gözü dönmüş bir adam girdi. Senin yazdığın yazılar için beni tehdit etti. Sen de burada oturmuş...
4: Günahımı alıyorsun.
1: Sen iğrenç bir yalancısın. Benim verdiğim güçle, benim paramla beni aldatıyorsun.
4: Doğru değil Çiğdem. Senin moralin bozuk.
1: Moralimi bozan sensin. Beni küçük düşüren sensin.
4: Beni yanlış tanıyorsun. Lütfen tartışmayalım.
1: Tartışmayacağız, tamam. Ama bir gün senin ihanetini yakalayacağım ve sen seni bulduğum sefaletin içine gireceksin. Senden ayrılacağım. Bir dakika lütfen. Kapıyı vurduğunu duymadım komiserim.
5: Vurmadım ki duyasın. Bu gazete iyice azıttı. Yine aleyhimde yazı yazmışlar.
1: Bu konuyu daha önce konuşmuştuk.
5: Biz ikimiz aynı gaye için çalışıyoruz. Gazete aleyhine manevi tazminat davası açmak istiyorum. Olayı en yakından bilen sensin. Vekilim olur musun?
1: Üzgünüm komiserim. Ben haklı bulduğum insanı savunurum. Sen haksızsın.
5: Öyle mi? Kabahat bende. Ünlü avukatlar varken bir acemiye geldim.
1: Bu acemi bir gün senin karşına çıkacak ve canına okuyacak komiserim.
5: O günü ben de sabırsızlıkla bekleyeceğim. Evet, bekleyeceğim.
1: Yeni bir tehdit mektubu aldım. Gene aynı üslup ve gene aynı daktiloyla yazılmış.
2: İşin şakası yok Çiğdem Hanım. Mektubu gönderen karanlık güçlerin kiraladığı bir katil olabilir. Açıkça ihtar ediyorlar. Bana kalırsa gazetemizin cesur girişimlerini asgariye indirmek.
1: Gazetemizin politikasını kocam yönlendiriyor. O nerede? Toplantıya niçin katılmadın?
2: Bildiğinizi sanıyordum. Cengiz Bey belediye seçimlerini takip etmek için taşraya gitti.
1: Haberim yok.

0: Seçim yazarlarımız varken kocam niçin gazeteden ayrılıyor?
1: Özellikle ilgilendi. Köşe yazarları için doküman toplayacağını söyledi. Umarım ancak hafta sonunda döner Çiğdem Hanım.
0: Nerede olduğunu öğrenince hemen bana bildirin. Bundan sonra gazetenin politik...

0: Ne haber Nura? Özlettin kendini. Nerelerdesin? Sapanca'da mı?
1: Kısa bir tatil için geldim. Üzgünüm Çiğdem. Sen benim en can arkadaşımsın. Seninki burada, kocan. Yanında da bir kadın var.
0: Anlıyorum Nura. Teşekkür ederim.

0: Çok üşüdüm.
1: İleride kahve var. Sıcak bir çaya ne dersin? Yemeği istersen burada yiyelim.
0: Ben buraya odada kapalı kalmak için gelmedim. Eğlenmek, özgürlüğün tadını çıkarmak istiyorum.
1: Özgür olmadığını hatırlatırım.
0: Burada bizi kim görecek? Hadi, diskoya inelim.

Cengiz Bey diskodalarmış Çiğdem Hanım.

0: seni seçim gezisinde biliyordum.
1: İzin ver, her şeyi açıklayayım Çiğdem.
0: Seni suçlarken haksız olmadığım kanıtlandı. Sen iğrenç ve utanmaz bir adamsın.
1: İnan bunalım içindeyim. Beni kendimden uzaklaştırdım. Bir boşluğa düştüm.
0: Bundan sonra sürüneceksin. Bir hiç olacaksın. İstanbul'a döner dönmez boşanma davası açacağım. Senden kurtulacağım.

0: Ankara'da bir hafta kalacağım. Bu süre içinde ikimiz de daha sağlıklı düşünürüz.
1: Ben düşündüm ve kararımı verdim Cengiz. Boşanmak istiyorum.
0: Seni seviyorum ben.
1: Sen beni değil, paramı, sana verdiğim imkanları seviyorsun.
0: Doğru değil bu.
1: Ne yazık ki doğru. Birbirimize oyun oynamayalım. Sıradan bir adamdın, sayemde kişilik sahibi, mevki sahibi oldun.
0: Bunu hiçbir zaman unutmadım. Bağışla beni.
1: Kapatalım, bitti. Bizim meselemiz bitti. Umarım ayaklarıma kapanıp yalvarmazsın. Zaten gene de bir şey değişmezdi. Sana iyi yolculuk.

Bay Selim Polat. Bay Selim Polat. Danışma bürosuna lütfen. Bay Selim Polat.

0: Bıçağı bahçede bulduk komiserim.
1: Katile ait olduğu kesin. Parmak izi araştırın.
0: Baş üstüne.
2: Maktule tecavüz edilmemiş. Vücudunda 14-15 derin yara var. Sanki doğranmış kadın.
1: Sapık bir katille karşı karşıyayız. Soygun olmadığı kesin. Parmak izlerine dikkat edin.
2: Peki efendim.

0: Lütfen içeri girin, ben ev sahibiyim.
1: Başınız sağ olsun, karınızı öldürdüm.
2: Doğru olamaz bu,
1: lütfen,
2: olamaz.
1: Lütfen Bey, lütfen. Bırak. Onu görmeseniz daha iyi olur, lütfen.
2: Durun, götürmeyin, karımı götürmeyin. Çiğdem, yavrum, ne yaptılar sana, nasıl kıydılar?
1: Cengiz Bey, doktor sakinleştirici bir iğne yapsın mı?
0: İstemiyorum. Beni sakinleştirmek istiyorsanız o katili bulun. Bulun onu bana, bulun o canavarı!

0: Şüpheli biri var mı acaba?
1: Suikast olabilir mi?
2: Mafyaneli olabilir mi acaba?
3: Siyasi bir cinayet denilebilir.
4: Lütfen efendim, bir akışlama yatar mısınız?
5: Arkadaşlar, bir dakika, lütfen, lütfen beni dinleyin. Bu aşamada kesinlikle herhangi bir yorum yapamam. Bekleyin, gelişmelere göre bilgi alacaksınız. Şimdi izninizle.
6: Av uçağı Cengiz Bey'indi.
5: Hanımefendi ile beyefendi iyi geçinirler miydi?
7: Her ailede olduğu gibi. Ara sıra kavga ederlerdi.
5: Peki olay günü Cengiz Bey evde değil miydi?
8: Ankara'ya gitmişti. Cengiz Bey'i havaalanına ben bıraktım. Uçağın kalkmasına 20 dakika vardı.
5: Ha. Pekala, gidebilirsin.

0: 23-26 Eylül tarihleri arasında 5 litre Vera Ayçiçek yağı 449 lira, 5 kilo Türk Şeker Toz Şeker 209 lira, 30'lu orta boy yumurta 99 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.

0: sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Alayım.
6: Üç dilek hakkım var.
7: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
8: Teşekkürler.
7: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
9: Olmak istediğiniz gazinocular sizin taklidinizi yaptırıp kılıktan kılığa sokarak alay edecekler.
10: O gazinoya beni tanıyanlar gitmez.
11: Kim bilir ne kadar para vermişsindir o şımarık milyonere benzemek için.
12: Haftada 300 lira alacaksın.
11: Patronla konuştum Kemal. İşe alıyor seni.
10: Hemen telefon edin. Memleketin en ünlü komedyenini getirin.
13: Her zaman böyle misin?
11: Nasıl?
13: Melek gibi.
11: Affedersin Kemal, geç kaldım.
13: Rica ederim Pınar.
14: Bebem! Bebem! Bebem! Bebem! Samizade İpekçi gelir kulunuz.
11: Biliyordum başaracağını, biliyordum. Tebrik ederim Murat.
15: İstemem aşkımıza gelmesin keder ele.
13: Seni sevgilin Kemal'e götüreyim.
11: Ama Murat, o benim amcamın oğlu, sevgilim değil.
13: Adım Samizade İpekçi gelir. Benimle evlenir misin?
16: Kısmet yarın 18'de TV4'te.

0: gelen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ay. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Dileklerini alayım.
5: Üç dilek hakkın var.
6: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
7: Teşekkürler.
6: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
9: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
8: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
9: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
8: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
9: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
8: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
10: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
11: Ama bu...
12: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
10: Demezdim.
11: O zaman bize müsaade.
13: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
12: Ne ister?
11: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
12: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
11: Ah canım.
12: Böyle kalırsam?
13: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
14: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
10: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
12: modem öyle bizi bekler.
11: Modem öyle.
10: Hadi o zaman modem.
15: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
10: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
16: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
3: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Üç dilek hakkım var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
5: Teşekkürler.
2: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
6: Kral Şakir,
7: armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim.

0: bilgi alanımdır. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik.
2: Abacus.
4: Kasa.
2: Marul.
4: Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
5: Süper Kumbara.
6: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sürpriz! Hadi hazırlan. Miami'ye gidiyoruz.
2: Dileklerini alayım.
3: 3 dilek hakkım var.
4: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
1: Teşekkürler.
4: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pad Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Üç dilek hakkın var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
2: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
4: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Yanılmama imkan yok. Cengiz Bey'in bilet kontrolünü ben yaptım.
1: Uçağa bindiğini gördünüz mü?
0: Bulunduğum yerden görmeme imkan yoktu.
2: Cengiz Bey fotoğrafçı olarak gazetemize girdi. Kabiliyetli bir gençti. Üst kademelere kadar yükseldi. Tabii bu yükselişinde Çiğdem Hanım'ın eşi olmasının etkisi de vardı.
1: İyi anlaşırlar mıydı?
2: Son zamanlarda Çiğdem Hanım ayrılacaklarından söz etmişti.
1: Bu çok önemli de... Bu duyduğunuz bir haber mi yoksa... Dedikodu olabilir mi?
2: Yok, kesinlikle hayır. Çünkü Çiğdem Hanım doğrudan bana söyledi.

0: Ayrılma sebebini de biliyor musunuz?
1: Evet. Çiğdem Hanım eşinin ihanetinden şüpheleniyordu.
0: Aha. Teşekkür ederim.
2: Öldürülen kadının kocası birinci derecede mirasa hak kazanıyor. Bu bir. Bana bir söz söyledi. Beynime çakılıp kaldı. Katili bulun dedi. Canavarı bulun. Nereden biliyor bunu? Bir ya da iki katil olabilir. Etti iki. Cinayet aleti olan av bıçağı hakkındaki raporu aldın mı?
3: Av bıçağının kocaya ait olduğu tespit edildi komiserim.
2: Etti üç. Katilin evi çok iyi bildiği kesin. Evet, kapılar zorlanmamış. Belki de anahtarla açıldı, ne dersiniz ha? Etti dört. Uçaktaki yolcuların listesi?
4: Cengiz Bey 16.45 uçağıyla Ankara'ya uçmuş. Fakat uçakta bir yolcu eksikmiş.
2: Etti beş, beş, beş! Bu kadar varsayım şimdilik yeter. Karışık gibi görünen bu cinayet sanırım kolay çözülecek çocuklar. Evet çocuklar, hedef Bay Cengiz Okan.
5: Siz görevinizi yapıyorsunuz Cemal Bey. Rahat hareket edebilirsiniz.
6: Belki faydası olur komiserim. Çiğdem Hanım'a gelen tehdit mektupları buyurun.
2: Bu tehdit mektupları için savcılığa müracaat ettiniz mi?
5: Karım istemedi. Çok cesur bir kadındı. Her şeyden önce idealist bir gazeteciydi. Bu tehdit mektuplarının gazetemizin yayın politikasından rahatsız olan kişiler tarafından yollandığını tahmin ediyorum.
2: Cengiz Bey, gazetede resmi bir ortaklığınız var mı?
5: Sadece sembolik bir hissem var. Gazetenin imtiyaz sahibi rahmetli karımdı.
2: Üzgünüm Cengiz Bey. Sizi sorgulamaya almak zorundayım.
5: Ben hazırım başkomiserim. Buyurun gidelim.
2: Önce cinayetin işlendiği saat olan 23.30'da neredeydiniz Cengiz Bey?
5: O saatte ve bütün gece Ankara'daydım. 4.45 uçağıyla uçmuştum.
2: O uçakta bir yolcu eksikti. Bunu tespit ettik.
5: O yolcunun kimliği belli mi? Eksik olan yolcu ben miyim yani?
2: Olmadığınızı ispat edebilir misiniz?
5: Mümkün değil ki. Siz ben olduğumu ispat edebilir misiniz?
2: Cengiz Bey, sizi burada bir müddet alıkoymak zorundayım. Gerçeği anlatıncaya kadar misafirimiz olacaksınız. Cengiz Bey, buyurun.
5: Bana hep aynı sualleri soruyorsunuz, ben de aynı cevapları veriyorum. Bu daha ne kadar sürecek?
2: Fazla sürmeyecek, çünkü sizi cinayetle suçluyorum Cengiz Bey.
5: Bu saçma kanaate nasıl vardınız?
2: Önce yıllanmış tecrübem, sonra da varsayımlar.
5: O yıllanmış tecrübeniz ve varsayımlarınızla kısa bir süre önce masum bir adamın ölümüne sebep olmuştunuz.
2: Gazetenizde bu olayı ballandıra ballandıra kamuoyuna duyurmuştu.
5: Gazete olarak görevimizi yapmıştık Cemal Bey. Ha.
2: Şimdi de ben görevimi yapıyorum Cengiz Bey. Çeşitli varsayımların üstünde bir delil var.
5: Beni merakta bırakmazsınız sanırım.
2: O gün karınızın cesedine kapanırken bana bir şey söylediniz. Katili bulun, o canavarı bulun. Hatırladınız mı?
5: Hatırladım, öyle demiştim.
2: Cengiz Bey, neden katilleri bulun demediniz de katili bulun dediniz? Çünkü bir kişi olduğunu biliyordunuz değil mi?
5: Lafın gelişi söylemiş olamaz mıyım?
2: Lafın gelişi değil. Hayır, lafın gelişi değil. Bilinç altınızdaki gerçeği söylediniz bana. Çünkü o gece evdeydiniz ve karınızı da siz öldürdünüz.
7: Yalan!
8: Karınızı siz öldürdünüz Cengiz Bey! İtiraf edin siz! Evet, karınızı siz öldürdünüz. Hadi, itiraf edin, siz öldürdünüz karınızı. Söyleyin, siz!
7: Cengiz Okan, emniyet soruşturma dosyası ve Cumhuriyet Savcılığının talepname ve ekleriyle karını taammüden öldürdüğün iddia ediliyor.
5: Suçsuzum. Karımı ben öldürmedim efendim.
7: Toplanan delillere ne diyorsunuz?
5: Aleyhimdeki tüm deliller düzmecedir. Polisteki ifademi baskı altında verdim. Yazdıkları zaptı zorla imzalattılar. Salıverilmemi talep ediyorum.
7: Gereği düşünüldü. Delillerin takdiri, yargılamayı yapacak görevli mahkemeye ait olmak üzere sanık Cengiz Okan'ın kendisine isnat olunan cinayet suçundan ötürü ceza mahkemeleri usulü kanununun 104 ve müteakip maddeleri uyarınca tutuklanmasına, evrakın Cumhuriyet Savcılığına iadesine karar verildi.
9: Cinayetle suçlanıyorsunuz. Söyleyeceğiniz bir şey var.
10: Karınızı niçin öldürdünüz?
11: Şiddetli geçimsizlik diyebilir miyiz?
9: Tek plansçı olduğunuz doğru mu?
5: Arkadaşlar, bir dakika. Sizlere söyleyecek bir tek sözüm var. Suçsuzum ve bunu ispat edeceğim.
12: Danışmanlarınızı odama aldım. Sadece 10 dakika görüşebilirsiniz.
5: Sağ olun müdür bey.
13: Buyurun, avukat listesi.
5: Bana ünlü ceza avukatlarının listesi dediniz. Oysa burada Handan Çelik adında isimsiz biri var.
14: Evet, eski bir savcıdır. Gazetemizde yayınlanan Şefik Kara olayına adı geçmişti. Özellikle ismini listeye yazdık.
5: Biraz açıklar mısınız?
9: Savcılık yaptı. Adliye ile arası iyidir. İyi savcı, iyi bir cezacı demektir.
13: Kadın olması olumlu ve etkendir. Ve en önemlisi sizi suçlayan başkomiser Cemal Gökay'ın hasmı olmasıdır.
5: İyi çalışmışsınız. Bu durumda benim de adayım Handan Çelik'tir.
15: Hoş geldiniz beyler. Buyurun oturun.
14: Randevusuz rahatsız ettiğimiz için özür dileriz.
15: Rica ederim. Buyurun.
9: Çok büyük bir gazetenin sahiplerinden Cengiz Bey tutuklandı cinayet suçuyla.
15: Size nasıl yardımcı olabilirim?
13: Bu davaya bakmanızı Cengiz Bey özellikle istedi. Ve selamlarını saygılarını iletti.
15: Sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Ne yazık ki ceza davalarına ben bakmıyorum.
9: Bu davanın bir özelliği var Handan Hanım. Cengiz Bey'i suçlayan polis Cemal.
15: Cemal mi?
14: Evet, olayları biliyoruz. Şefik Kara olayı hala gündemde.
13: Gene suçsuz bir insanın ipe gönderilmesini istemezsiniz herhalde.
15: Beyler, beni ikna etmenize gerek kalmadı. Polis Cemal'le ufak bir hesabım var. Ama davayı almadan önce sanıkla konuşmam gerek. Suçsuz olduğuna önce ben inanmalıyım.
14: Görüşebilirsiniz.
5: Merhaba. Davamı aldığınız için mutluyum.
15: Henüz almadım Cengiz Bey. Bazı sorularım var.
5: Hazırım.
15: Önce suçsuz musunuz? Sizin ağzınızdan duymak istiyorum.
5: Suçsuzum. Kesinlikle suçsuzum.
15: Bu sözünüzü teminat olarak kabul ediyorum. Şimdi sıra şartlarımda. Her şeyinizi bana anlatacaksınız.
5: Memnuniyetle.
15: Özel hayatınızı, iş hayatınızı, her şeyinizi. Ufacık bir detayı gizlerseniz ve bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
5: Kabul edildi. Başka?
15: Duruşmanın sonuna kadar gazetenizde size ait hiçbir haber, yorum ve röportaj çıkmayacak.
5: Söz. Başka?
15: Son olarak duruşmaya tek başıma katılacağım. Hiçbir hukuk danışmanını kabul edemem.
5: En çok bu şartınızı beğendim. Çünkü siz varken onlara zaten tahammül edemem.
15: Evet, sizi dinliyorum.

0: Patlama açıyorum, geldim. Dur be ya, Allah Allah. Kim bu?
1: Vay! Merhaba Rıza baba.
0: Merhaba, vay! Sen misin savcı hanım? Ben de alacaklı geldi sandım, basacaktım kalayı. Geç, buyur şöyle, otur, otur canım. Söyle bakalım, hangi rüzgar attı seni böyle?
1: Sana ihtiyacım var Rıza baba. Artık savcılık yapmıyorum, avukatım. Ve önemli bir cinayet davasını aldım.
0: Hayırlı olsun ama benim gibi bir emekli polise niye ihtiyacın olsun ki?
1: Sen emekli oluncaya kadar polis örgütünün en iyi dedektifiydin. Birlikte çalışalım mı?
0: Çalışalım, çalışalım.
2: Eldeki dokümanlara bakılırsa çok ağır bir yükün altına girmişsin kızım.
1: Farkındayım. Ağır yükümü senin yardımınla hafifleteceğime inanıyorum. Örgütün en acar dedektifi sendin, unutma.
0: Birbirimizi yağlamayı bırakalım da işe başlayalım.
1: Cengiz Okan lehinde delil toplamamız gerek.
0: O benim işim. Önce tahkikat dosyasına bir göz atayım. Sonra seninle oturup bir program yapalım ha?
1: Benim bir davam var, çıkmam gerek. Sen otur çalış olur mu?
3: Merhaba. Merhaba. Seni tekrar gördüğüme sevindim Rıza.
0: Sağ ol, sağ ol komiserim.
3: Gel otur şöyle, gel. Seninle iyi işler yapmıştık ha?
0: Şimdi avukat Handan Hanım'la çalışıyorum. Cengiz Okan davası.
3: Şaşırdım. Adnan Çelik ceza davaları almıyordu. Demek ki benimle savaşmak için kabul ettin.
0: Orasını bilemem. Ben tahkikat dosyasına bir göz atacağım. Fotokopileri alacağım.
3: Tabii tabii. Ama bak dinle beni. Boşuna zahmete girersin. Eski bir arkadaşımsın. Savunmasını aldığınız Cengiz Okan katildir.
0: Buna benim de inanmam lazım komiserim. Avukat Handan Çelik adına dosyayı tetkik etmek istiyorum.
3: Vazgeç. Handan'a da vazgeçmesini söyle.
1: Bana eski bir alışkanlıkla geldin sanırım. Artık savcı değilim, avukatım.
3: Sana bazı tavsiyelerde bulunmaya geldim. Bu davadan vazgeç. İnan. O adam katil.
1: Gene yanlış yoldasın. Cengiz Okan katil olamaz. Tanıdım adamı. Konuştum.
3: Çok kibar ve yakışıklı öyle mi?
1: Evet öyle. Ve davasını kabul ettim.
3: Ne yazık ki bu ilk büyük işinde başarılı olamayacaksın. Ama oldukça iyi bir reklam olur değil mi?
1: Ben reklam peşinde değilim komiserim. Bir hayat kurtarma savaşındayım.
3: Bu savaştan yenik çıkacaksın. O adam katil.
1: Bu kanaata nasıl vardın?
3: Delillerle.
1: Hiç sanmıyorum. Senin aleyhinde gazetesinde yazılar çıktı. İntikam uğruna bir can almaya çalışıyorsun.
3: Doğru değil bu. Biliyorum, her şey adamın aleyhine. Bak. Bütün miras Cengiz'e kalıyor. Bu bile yeterli bir cinayet sebebi.
1: Sen çağ dışı kalmışsın komiserim. Onun mevkiinde bir adam aptalca, sapıkça cinayet işlemez.
3: Dış görünüşü seni yanıltmasın. Gel. Bu sevdadan vazgeç.
1: Asla. Sonuna kadar savaşacağım. Ve kazanan ben olacağım.

0: Üzerinde duracağımız hususlar şunlar Rıza Baba. 1. Cinayet saatinde müvekkilimin nerede olduğu araştırılacak. 2. 4.45 uçağına binip binmediği sorulacak. 3. Ankara'da kaldığı otelden kayıtlar istenecek. 4. Kesin delil olarak gösterilen bıçak özel bir bıçak mıdır? Benzeri var mıdır? Yoksa yok mudur? Ona bakılacak. 5. En önemlisi, gazete arşivlerinden Başkomiser Cemal aleyhine yazılan yazıların hepsi alınacak, tamam mı?
1: Tamamdır. Bir şey merak ettim. Sen niye avukat oldun? Zıpkın gibi bir dedektif olabilirdin.
0: Olmadım. Çünkü senin gibisi varken bana iş düşmezdi. Hadi Rıza Baba, fazla vaktimiz yok. Acele edelim.

0: Eldeki bütün deliller cinayetin son derece bilinçli olarak hazırlandığını ve büyük bir soğukkanlılıkla işlendiğini göstermektedir. Hazırlık dosyasından anlaşılacağı gibi sanık suçunu kabul etmemiş ve suçsuz olduğunu beyan etmiştir. Ancak sanık aleyhindeki deliller cinayeti bu bıçakla miras nedeniyle taammüden işlediği kanaatini hasıl etmektedir.
1: İtiraz ediyorum. Cinayeti ben işlemedim. Karımı da öldürmedim.
2: Sus! Söz verilmeden konuşmayacaksın. Buyurun, devam edin.
0: Bu nedenle iddianamemizde belirttiğimiz üzere sanığın isnat edilen cinayet suçunu işlediği anlaşıldığından eyleme uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz.
2: Söz savunmanın.
3: Sayın Başkanım, iddia makamının belirttiği gibi müvekkilim hakkında kesin bir delil yoktur. Kanaate binaen cinayetle suçlanmaktadır. Söze edilen delillerin hiçbiri tutarlı değildir. Biz bu delillerin geçersizliğini kanıtlayacağız. Birinci derecedeki delil olarak gösterilen cürüm aleti bıçağın tetkik edilmesini rica ediyoruz.
2: Ya verin bakayım. Devam edin.
3: Başkanım, bu bıçakları da sayın mahkemenize sunuyorum. Görüldüğü gibi model olarak, şekil olarak ve marka olarak cinayetin işlendiği bıçakla sunduğum bıçakların hepsi benzer ve aynıdır. Yani cinayetin işlendiği bıçağın bir benzerine müvekkilimin sahip olması ille bu cinayeti işlemesi demek değildir. Sayın Başkanım, bu bıçaktan yüzlerce kişi satın almış olabilir. O halde sayın savcı buraya sanık olarak bu bıçaktan satın alanların hepsini getirmelidir. Ayrıca bugün burada benim müvekkilime itham eden sayın savcı da bu bıçaktan satın almış olabilirdi. O zaman sayın savcı da mı bu sanık sandalyesine oturacaktı? Bıçak üzerinde müvekkilimin parmak izine de rastlanmamıştır. Demek ki cinayetin işlendiği bu bıçağın mutlak surette müvekkilime ait olduğu iddia edilemez. Ve bu bıçak yüce mahkemeniz için delil olamaz. Lütfen tahkikatı idare eden yetkiliden sorulmasını rica ederim.
2: Tanık çağrılsın.
4: Sanık müvekkilinin bıçağın üzerindeki parmak izlerinde durması çok yersiz. Katil eldiven giymiş olamaz mı? Sayın Başkanım, savunmanın iddia ettiği gibi sanık cinayet saatinde Ankara'da olduğunu kesinlikle ispat edememiştir.

0: F-35 uçağında bir yolcu eksikti. Sanık bütün uçuş işlemlerini tamamlamış ama cinayeti önceden tasarladığı için de uçağa binmemiştir.
1: Başkanım, söz istiyorum.
2: Buyurun.
1: Tanık başkomiserin iddiasını kesin delillerle çürüteceğiz.

0: tespit edilmiştir. İzninizle tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum.
1: Siz ne diyorsunuz, sizce münasip midir?
2: Bizce de uygundur.
3: Uçağa binmek üzereyken anonsu duydum. Telefona çağrılmıştım. Karım erken doğum için hastaneye kaldırılmış. Derhal hastaneye koştum. Size o günün tarihini taşıyan uçak biletimi sunuyorum.
1: Söyleyeceğiniz başka bir husus var mı?
0: Var efendim. Lütfen Sayın Başkomiser'in tekrar dinlenmesini talep ediyorum. Tahkikatı yürüten emniyet görevlisinden şu hususu açıklamasını istiyorum. Müvekkilime büyük bir çabayla katil damgası vurmasının özel bir nedeni var mıdır?
4: Kesinlikle yok. Ben bir kanun adamıyım. Suçlu olduğuna inanıyorum. Çünkü suçludur.
0: Sayın Başkanım, şahit sorduğum suali saptırdı. Özel bir sebep olmadığını söyledi. Oysa vardı. Müvekkilimin gazetesi başkomiser hakkında yazılar yazmıştı. Bir hatasını kamuoyuna açıklamıştı. Gazetenin 10 üsalarını takdim ediyorum. Sayın Başkanım, çıkan yazılar başkomiseri rahatsız etmişti. Hatta bana geldi, bilgileri verdiğim için suçladı beni. Ve aynen şu sözleri söyledi. Sırası gelince onlarla hesaplaşacağım. Ve şahidin beklediği an geldi Sayın Başkanım.
1: Hakkınızda söylenenler doğru mu?
4: Evet, o sözleri söyledim. Yalnız savunmanın iddia ettiği gibi sana kişisel kızgınlığım için suçlamadım. Katil olduğu için suçladım. Evet, buna inandığım için onu suçladım.
0: Müvekkilim yüksek tirajlı bir gazetenin sahibi durumundadır. Kişiliği ve mevkii vardır. Kesin deliller olmadan cinayetle suçlanması haksızlıktır. Müvekkilimin daha fazla mağdur olmaması ve yıpranmaması için nakdi kefalete rapten salı verilmesini,
1: sanık Cengiz Okan'ın 10 milyon kefalete rapten tahliyesine ve yurt dışına çıkışının tahdidine oy birliğiyle karar verildi.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Acele etme. Daha işin başındayız. Tahliye işlemlerini hemen hazırlarım. Umarım akşam yemeğini dışarıda yersin.
5: O yemeği birlikte yersek çok sevinirim.
4: Bana düşmezsin biliyorum. Ama şunu aklından çıkartma. O katili elimden alamayacaksın.
0: Görüşürüz.
4: Görüşürüz.
5: Başarını kutlamak istiyorum Handan.
0: Henüz başarmış değiliz. Acele etme. Beraat etmedin. Biz sadece ilk raundu kazandık. Dava aleyhimize gelişebilir.
5: Bu bir tahmin mi?
0: Tahminin ötesinde bir korku. Karşı taraf boş durmayacaktır.
5: Karşı taraf dediğin komiser Cemal mi?
0: Evet o.
6: Handan haklı evlat. Cemal'i çok iyi tanırım. Tuttuğunu kopartan bir polistir. Senin dosyan Cemal için henüz kapanmadı. Sakın kızma. Suçluysan elinden kurtulamazsın.
7: Bir adamı sadece kanaatle mahkum etmenin imkansız olduğunu sen de bilirsin Cemal Bey.
4: Cengiz Okan'ın katil olduğuna inanıyorum Savcı Bey.
7: Beni de inandırmalısın. Kesin delil lazım.
4: Bu delilleri bulacağım.

0: Sana özel bir soru Cemal Bey. Cevap vermek zorunda değilsin. Savunmanın iddia ettiği gibi senin suçlaman kişisel bir öfkeden mi kaynaklanıyor?
1: Şerefim üzerine yemin ederim ki sanıldığı gibi değil. Kızdığım doğru. Ama bir hayat söz konusu olduğu zaman kişisel kızgınlığımı unutacak kadar kanuna bağlıyım savcı bey.
0: Sana inanıyorum. Ve kesin delil bekliyorum Cemal Bey.
2: Arkadaşlar, şimdi avukatım Handan Hanım'ın en önemli şartının yerine getirilmesini istiyorum. Bugünden itibaren gazetemde hakkımda hiçbir yazı çıkmayacak. Röportaj ve yorum yapılmayacak. Ve ben duruşmanın sonuna kadar gazete yönetiminden çekileceğim.
3: Size ihtiyacımız olursa arayabilir miyiz?
2: İhtiyacınız olmasın. Gazetemi idare edeceğinizden eminim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Nasıl? İstediğim bu değil miydi?
4: İstediğimden de fazlasını yaptın.
2: Sırada ne var şimdi?
4: Hayatın. Bana her şeyini anlatmalısın. Tekrar ediyorum. Eksik anlatırsan ve ben bunu yakalarsam hemen davayı bırakırım.
2: Davayı bırakmaman için eksik değil, fazlasını anlatacağım. Çocukluğum, gençliğim pek parlak geçmedi. Güç şartlar altında tahsilimi tamamladım. Gazetecilik okulunu bitirdim. Hemen iş bulduğumu sanma. Yarı aç, yarı tok yaşadığım günler oldu. Magazin fotoğrafçılığı filan derken şimdiki gazeteye spor muhabiri olarak girdim. Başarılı bir iki yılım geçti. Fotoğraf dalında mansiyon kazanmıştım. Ödülümü Çiğdem verdi. Birbirimizden etkilenmiştik. Arkadaşlığımız aşka dönüştü ve evlendik. Seçkinlerin arasına karışmam zor oldu benim için. Dışladılar devamlı olarak. Onlardan biri değildim çünkü. Rahmetli karım güçlü bir kadındı. Beni korudu. Çünkü birbirimizi seviyorduk. Aramızdaki yaş farkı karımı rahatsız ederdi. Ve bir kıskançlığın pençesinde kıvranırdı. Feci haberi Ankara'dayken aldım. Uçak yoktu. Taksiyle döndüm. Karım şurada kanlı bir et yığını halinde yatıyordu. O hayat dolu, güçlü ve güzel kadın artık yaşamıyordu. Bu acıyı ömrüm boyunca unutabileceğimi sanmıyorum. Burası herkesten gizlediğimiz bir evdi. Şehrin gürültüsünden, seçkinlerin çirkin dedikodularından uzak kalmak için bu eve gelirdik. Burada mutlu olurduk. Her gelişimizde yeni ve taze bir balayı yaşardık. Sonra gene beni kıskanırdı.
4: Karına sadık mı kaldın?
2: Evet.
4: Ya o?
2: Bildiğim kadarıyla sadık kaldı.
4: Kesin bilmiyorsun.
2: Bilmiyorum. Ben katil miyim?
4: Bilemiyorum. Ama seni savunuyorum. Savunacağım. Bak tekrar soruyorum. Sakladığın bir şey var mı?
2: Var. Çok önemli.
4: Niçin söylemiyorsun?
2: İlk karşılaştığımız gün etkiledin beni. Acılarıma ortak oldun. Ve anladım ki seni seviyorum.
4: Başımı döndürdün.

0: Lütfen sakin ol. İyi günler komiserim.
1: İyi günler. Görevimiz sayesinde bu güzel yerleri görüyoruz işte.
0: İstifa ettiğiniz zaman bol vaktiniz olacak komiserim. Dava bitiyor.
1: Benim için bitmedi. Öbek gelinizi hem savunuyor hem de teselli ediyorsunuz sanırım.
2: Çizmeyi aşıyorsunuz komiser bey. Özel hayatıma karışmaya hakkınız yok.
1: Biliyorum. Ben özel hayatının davayla ilgili bölümünü araştırmaya çalışıyorum. İyi tatiller. Mahkemede görüşürüz.
3: Evet komiserim, sözünü ettiğiniz tarihte Cengiz Bey otelimizde konaklamıştı.
1: Karısıyla birlikte?
3: Hayır. Alev Coşkun adında bir hanım arkadaşıyla.
1: Alev Coşkun.
0: Özel hayatının davayla ilgili bölümünü derken ne demek istedi acaba?
2: Saçmalayıp duruyor. Peşimde sanki bir cellat. Herhalde gazetede çıkan yazıların acısını çıkartmak için benimle uğraşıyor.
0: Hevesi kursağında kalacak. Bu son duruşmadan sonra özgür olacaksın.
2: Hiç sanmıyorum. Çünkü artık güzel gözlerinin eseriyim yavrum.
0: Teşekkür ederim. Bu güzel sözleri İstanbul'a sakla. Hemen dönmemiz lazım.

0: Ne haber? Yeni bir gelişme var mı?
1: Hem de nasıl? Okusana şunu.
0: Cengiz Okan suçsuzdur. Bence normal bu. Herhangi biri gönderebilir.
1: Herhangi biri değil. Olayı çok iyi bilen biri. Bak şunlara. Çiğdem'e gelen tehdit mektuplarının fotokopileri. Hepsi aynı daktiloda yazılmış. Dikkat et.
0: Haklısın Rıza baba.
1: Haklıyım elbet. 1959 model yine de yazılmış. Bak hepsinde realfi bozuk.
0: Aslan babam, seni emekliye ayıranlar çok şey kaybetmiş. Şimdi bu mektubu mahkemeye delil olarak vereceğim. En azından şüpheli biri var ortada. Cinayete kurban giden Çiğdem Hanım, ülkemizin güçlü bir gazetesinin sahibesiydi. Bu gazetede çıkan bazı haber ve yorumlardan dolayı bazı kişiler rahatsız oluyordu. Ve uzun zamandan beri kendisini telefonla ve imzasız mektuplarla tehdit ediyorlardı. Bu mektuplardan bir kısmını takdim etmiş bulunuyorum.
2: Mahkememize sunduğunuz bu ihbar mektupları olayların içinde olan bir kişinin varlığını belgeliyor. Maktuliye gönderilen tehdit mektuplarının da aynı şahıs tarafından yazıldığı anlaşılıyor. Bu şahıs hakkında bilgiler var mı?
0: Şahıs ya da şahıslar sayın başkanım. Ne yazık ki kesin kimlik tespit edemedik. Yalnız gazete arşivinden topladığımız nüshalardan deşifre edilen kanun dışı eylemleri, kamuoyuna açıklanan karanlık güçler, hayali ihracatçılar, kaçakçılar belli. Cinayet sebebi bizce yayınlanan yazılardır. Maktuleyi bu nedenle öldürdükleri anlaşılmaktadır. Müvekkilimin cinayetle yakından veya uzaktan hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ederim.
2: Savcı bey, sanık vekilinin beyanlarına ne dersiniz?
3: Savunmanın sunduğu ihbar mektuplarını delil olarak kabul etmiyoruz. Bir düzen olduğu kanısındayız. Bizce cinayet sebebi başkadır. Bu görüşümüze ışık tutacak şahitlerimizi dinletmek istiyoruz. İlk tanığımız gazetenin yayın müdürü Cemil Işık.
4: Cengiz Bey başarılı bir yönetici ve iyi bir köşe yazarıydı. Rahmetli eşiyle son günlerde araları pek iyi değildi. Çiğdem Hanım öldürülmeden bir gün önce eşinin yetkilerini kısıtlamıştı. Ve eşinden ayrılacağını bana söylemişti.
2: Ayrılma sebebini de söylemiş miydi?

0: Evet. Eşinin ihanetini yakalamıştı.
1: Şahidin beyanına bir diyeceğiniz var mı?
2: Şahit beyanını kabul etmiyoruz. İddia makamı dinlettiği tanıklarla davanın özünden uzaklaşıyor. Burada bir zina davası değil, cinayet davası görülüyor. Ayrıca müvekkilimin etkinliği, bulunduğu mevkii bazı hanımlara cazip geliyorsa... ...bu durumdan müvekkilimi suçlamak haksızlık olur. Teşekkür ederim.
1: Sizin mütalaanız?
3: Savunmanın itirazını kabul etmiyoruz. İkinci şahidimiz Alev Coşkun, cinayet sebebine daha fazla ışık tutacaktır.
4: Adım Alev Coşkun. Halen fotomodellik yapmaktayım. Cengiz Bey ile tanışmamız gazetesinin açtığı güzellik müsabakasında oldu. İkinciliği kazanmıştım. Benimle ilgilendi. Ve bu ilgi zamanla arkadaşlığa dönüştü.
1: Ne tür bir arkadaşlıktı?
4: Aşıktım ona.
1: Aşkınıza karşılık gördünüz mü?
4: Evet. Beni sevdiğini defalarca söylemişti. Ne yazık ki karısından boşanması olanaksızdı.
1: Açıklar mısınız?
4: Bana her şeyini anlatırdı. Karısından ayrıldığı an her şeyini kaybedeceğini ve bir hiç olacağını söylerdi.
1: Teşekkür ederim. Şahide soracağınız bir şeyiniz var mı?
3: Hayır, yok efendim.
1: Ya sizin?
2: Sadece müvekkilime bir soru sorulmasını talep ediyorum.
1: Buyurun.
2: Şahit Alev Coşkun'un anlattıkları doğru mu?
3: Evet.
2: Başka bir şey sormayacağım efendim.
3: Lütfen beni dinler misin?
2: Seni bir kez dinlemiştim.
3: Anlatamadım. Bak.
2: Benim için önemliydi. Anlatsaydın önlem alırdım. Sen de gördün. Tanıklığı senin için olumsuz oldu. Davadan vazgeçiyorum.
3: Bunu yapamazsın. Hayatım söz konusu Handan.
2: Sana baştan söylemiştim. Hiçbir şeyi benden saklamayacaktın.
3: Özür dilerim. Seni kaybetmek istemiyordum. Geçmişteki bir hata için benden uzaklaşmanı istemiyorum.
2: Ama... beni kullandın Cengiz.
3: Doğru değil bu.
2: Doğru olan tek şey artık avukatın değilim. Başının çaresine bak.

0: Peşimde Azrail gibi dolaşmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz?
1: Seni ipin ucunda sallanırken gördüğüm zaman. Seni o zavallı avukat da kurtaramayacak ya.
2: Küçük bir yalan seni çok kızdırdı değil mi?
3: Küçük yalan davayı aleyhimize çevirebilir.
2: Yani avukat olarak mı kızdın Cengiz'e?
3: Ne demek istiyorsun?
2: Kız yoksa ona tutuldun mu?
3: Bilmem. Kıskandım birden.

0: Beni bağışlamanı istiyorum. Sana ihtiyacım var.
1: Sanmıyorum. Benden daha iyi bir avukat bulabilirsin.
0: Benim aradığım sensin. Seni seviyorum hanım.

0: tanıyordum elbet. Tanımaz mıyım? Beni jet pilotu sanmıştı. 4.45 uçağından inmişti. Onu otele götürdüm.
1: Peki daha sonra gördün mü tekrar?
0: Ne daha sonrası komiserim? Hemen otele bavulunu bırakıp çıktı. Çok önemli bir evrakını İstanbul'da unutmuş. Gazı köklemişim abi, hala bastır diyor. İnanamayacaksın ama 2,5 saatte İstanbul'a girdim.
1: Sonrasını anladım.
0: Köprüyü geçmeden indi. Yüklü bir parayla beni tekrar geriye postaladı. Ayıptır sorması, bu adam kaçakçı mı?
1: Katil. Ailene haber ver, seni İstanbul'a götüreceğim.
2: Aganleri bulsa takanuri bulur.
3: Ya ben Faka abimi nerede bulacağım?
2: Bu gece göç döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
4: Zavallı takanuri. Kapıya tayananın müstakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
2: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
3: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
5: Canavar!
2: Aferin.
5: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye.
6: Gazinosunu takanurinin paşına yıkmamak olur mu çi?
2: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
3: Benim dediğim biraz somut uçak, gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tediremezsin.
2: Hoppala! Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ispidir çizgi.
7: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
8: Öyle bilirim doktor bey.
6: Hamsi lekesinden mi?
7: Hayır, kurşun tanesinden.
3: Açan korkudan evlendin benimle.
2: Güllü, yavrum.
9: Güllü geliyor Güllü, birazdan TV4'te.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Sürpriz!
2: Hadi hazırlan.
1: Miami'ye gidiyoruz.
3: Dileklerini alayım.
4: 3 dilek hakkım var.
5: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
2: Teşekkürler.
5: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
6: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Chatman, Çılgın Değişim Festivali'ni sunar.
9: Eski yemek odanızı 15.000 TL'ye sayalım.
8: Sizi yepyeni Chatman'ınıza kavuşturalım. Üstelik kart limitinizi doldurmadan senetli taksitlerinizi elden ödeyin. Haydi!
10: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express
7: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
12: Çok memnun oldum efendim.
13: Ben de memnun oldum.
12: Delikanlıyı çok beğendim.
14: Haludun Bey verifikası geldiler.
15: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bir iş partisi heyecanlı geçecek.
13: Biraz daha demekle neyi kastediyorsun?
15: Okulunu bitir, ciddi ol.

0: Top olmadığını zaman gösterecektir.
1: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
2: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
3: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
4: Maalesef. Karınızın çok az bir ömrü kaldı.
5: Allah'ım kurtar kızımı. Yavrumu kurtar Allah'ım.
0: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
6: Aşk hikayesi yarın 13.45'te TV4'te.
7: Dilek hakkım var.
8: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
9: Teşekkürler.
8: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
10: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
13: yaşanacak. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
14: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum. Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
15: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme. Her sen için. Oo, oh la la. Oo,
10: oh la la. Oo, la la. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldum.

0: Patatesimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik.
4: Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
11: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
9: Demezdim.
11: O zaman bize müsaade.
12: Peki ya benim toplantı saatimde yavrum canı oyun oynamak isterse?
9: Ne ister?
11: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
10: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
11: Ah canım.
10: Böyle kalırsam?
2: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
13: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
9: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
10: modem öyle bizi bekler.
11: Modem öyle.
9: Hadi o zaman modem.
14: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
9: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
15: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
16: İçindeki renkler

0: Tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Üç dilek hakkım var.
2: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
3: Teşekkürler.
2: Bir ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Siparişiniz
6: ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
8: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
7: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
8: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
7: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
8: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
7: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.

0: gelen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
4: içelim. Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf krem süpremle çok kolay.
5: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
6: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
5: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf krem süprem her sen için.
7: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Alayım.
9: Üç dilek hakkım var.
10: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
11: Teşekkürler.
10: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.

0: Çocuk yaşta başladığı mesleğinde ilk ustası babası.
1: 80 yıldır İstanbul'da ailece yaşıyoruz. Rahmetli babacığım benim için daha çok da esnaflığı öğrendiğim ilk ustamdı.
0: O, üretimin içinde olmayı tercih ediyor.
1: Bir şeyi üreterek, onun içinde bulunarak ürettiğimi satmayı istiyordum. Benim böyle bir hayalim vardı yani.
0: Benim hikayem, şeker ustası Savaş Cörüt'ün hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Şekerleri ben hayatın içine koymayı çok seviyorum. Bu neşeli bir karakter şekeridir. Yeşil elma. Ekşiden tatlıya gider. Sabırlı olmayı öğretir. Çok farklı bir lezzettir.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar, inanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Siparişiniz
5: ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin. Haydi.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni? Express
2: içelim. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
10: Üç dilek hakkım var.
11: Hiç kimseyi bu kadar heyecanla beklemedim.
12: Teşekkürler.
11: Pil ömründe dev bir gelişmeyle yeni iPhone 18 Pro Trendyol'la aynı gün kapında. Üstelik 5000 TL'ye varan ek takas desteğiyle.

0: Hani beraber ava gidecektik.
1: Çalışmam gerek. Yeteri kadar tembellik yaptık. Hem avdan da hoşlanmıyorum.
0: İstersen ben de gitmeyeyim.
1: Yok, seni en büyük zevkinden mahrum etmek istemem.
0: Benim en büyük zevkim sensin. Her şeyimsin.
1: Hadi bakayım yürü. Beni rahat bırak. Çalışmam gerek.

0: Nereye? Seni özlediğim için erken döndüm.
1: Rıza baba kalp krizi geçirmiş. Hemen gitmem lazım.
0: Ya. Ben de seninle geleyim.
1: Hayır. Hemen dönerim. Lanet araba çalışmıyor.
0: Bir de ben deneyim.

Rıza baba, bu makineyi başkomiser Cemal'e teslim et. Cengiz katil Rıza baba. Bu makine ona ait. Sevdiğim erkek bir katil. Kendimden iğreniyorum.

0: Alo, Cengiz. Sen misin?
1: Rıza baba nasıl oldu?
0: Rıza baba iyi. Önemli değil yani.
1: Öyleyse niçin benim yanımda değilsin? Elimle yemek hazırladım sana. Da hazır. Seni çok özledim. Her şeyin.
0: Daktiloyu buldum Cengiz.
1: Ne derdiyorsun?
0: Tehdit mektuplarını, ihbar mektuplarını yazdığın daktiloyu. Kanlı ellerinle dokunduğun makineyi buldum. Ne yazık ki bana da dokundu o iğrenç ellerin. Seni içimden söküp attım ama tenimden iğrenç izlerini nasıl sileceğim bilemiyorum. Sen sadece katil değil, iğrenç bir erkeksin.

0: kendimden iğreniyorum.
1: Deli kız. Söyledim ama inandıramadım. Çünkü o adamı seviyordu.

Keşke ben yanılsaydım kızım. Çünkü onu sevdiğini biliyordum.

Thank you.

0: Gördüğünüz gibi Fındık oğulları ile kumcular arasındaki kan davası boyda bir kaza neticesi başladı. Suç aslında Ali'ye dolu tabancayı hediye eden Fındık oğlu Temel'deydi. İniceler ertesi gece küçük Ali'yi acele İstanbul'a kaçırdılar. Ama iş işten geçmişti. Fındık oğulları ile kumcular arasındaki husumet alıp yürümüştü. Çok geçmeden Fındık oğlu Rıza kumculardan Hasan'ı vurdu. Kumcu Süleyman'la Rıza'yı çarşı ortasında temizledi. Fındık oğlu abidin de Süleyman'ı biçti. Nazım küçük Hasan'ı, Cemal Reis de takacı Rıdvan'ı. Oranları saymakla bitmez. Boyduki aradan yıllar geçti. En son Fındık oğullarından Hemzai terle de vurdular. Ürküp kalmayınca Fındık oğullarından öç alma sırası Hemza'nın kızı Cüllü'ye çılmıştı. Hemza'yı vuran kımcıların emin cendermeden kaçarken derede boğuldu. Pek ölmeyen bu aksini yıllardır alışılmış hevayı bozdu. Şu Allah'ın işine bak. 30 yıl önce İstanbul'a kaçırılan küçük Ali bu vesileyle akla cıldı. Kumculardan kalan tek ürküktü. Devanın asıl suçlusu oydu.
1: İnşallah o da Ecevi'yle olup gitmemiştir.
2: İnşallah. Beni çağırmışsınız Ecevi'de. Doğacak mı var?
1: Ölecek var Eba'nı, ölecek.
2: Allah kızından versin. Hayırlısı olsun.
1: Ha bunu tanıdın mı?
2: Allah iyi rahmet eylesin. Hemze'nin askerlik
1: resmi yok, diye... Yok Eba'nı, kumcuların Ali'nin sünnetlik resmidir.
2: Ha oydu o.
1: Ha.
2: Ne olmuş ki Ali'ye?
1: İstanbul'a kaçırmışlar diye gidip öldüreceğim onu.
2: Ellerin dertçi olmasın. Onu sen doğurtmuşsun Eba'na. Belinde bir nişanı varmış derler diye duyduk. Hatırladın mı? Vardı ya.
3: Ne vardı?
1: Unuttum.
0: Ebe inanın hatırlayamadı o hansine kesiydi. Anası aşırırken hemsiye imrenmiş. Hemsi de olduğu gibi Ali'nin tersesine çıkmış.
4: Ulan banyoda da mı rahat yok be? Affedersin abi. Arjus Serses de kocasını getirdiler.
5: Ha, içeri alın geliyorum. Çok sigara içtin şeker, sesine dokunacak.
1: Çeneni kes Allah'ını seversen şimdi patlayacağım. Düpedüz grandız terlik bu. Haydi tut.
5: Direnmemişler ya. Herif bir sürüktür zaten bilirsin de. Gari biraz rezillenecek olmuş. Senin adini duyunca ikisinin de tutağı uçuklamış. Ben gene hır çıkacak diye korkarım. Surnanalı bu gazvin altına yatmak ister mi bilmem.
6: Keyfi bilir.
5: Şu kavga dövüşü olur olmaz garilerle düşüp katmayıp yıraksan daha bizim oralardan şöyle güzel namuslu bir kızla evlensen artık
6: diye. Onun da sırası var baba.
5: Onun sırası mı kaldı evlat?
1: Sürmeneli'ye ne cevap vereceğiz şimdi? Ha?
6: Hoş gelmişsiniz.
1: Bir yanlışlık oldu galiba Nuri Bey. Bu gece Sürmeneli'nin gazinosunda başlayacaktım.
6: Yanlışlık yok hanımefendi. Öteki cumartesi benim gazinomda başlayacaksınız.
1: Hı? Avans almıştım.
6: Öderiz.
1: Mukarele?
6: Yırtarız.
1: Sürmeneli kızacak.
6: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bana taka Nuri derler Arzu Hanım. Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Arzu Hanım odasına götürüver.
1: Sen de bir şey söylesene.
7: Ne söyleyeyim şeker? Olan olmuş. Nuri Bey de yabancımız değil.
8: Dışarıda tertibat aldırdım Nuri abi. Sürmelerinin ne yapacağı belli olmaz.
0: Bu taka Nuri de nereden çıktı diyeceksiniz. Küçük Ali'yi İstanbul'a kaçırmışlardı ya... ...sonunda çocuğun adını da soyadını da değiştirmeye karar verdiler. Ali Nuri oldu, kumcu oğlu da takacı. Ali'yi tepe başında pavyon işleten bir uzak akrabaya emanet edip memlekete döndüler. Gidiş o gidiş. Ali adını da unuttu yediği haltıda. Zamanla Nuri Takacı, İstanbul'un ünlü kabadayısı, kulüpçüler, kasinocular, kiralı Taka Nuri oldu. Huy Taka, bu ne caka?
1: Tam iki kaşinin ortasından vurun. Fındık oğullarının kanı yerde kalmasın. Hel varken kalmaz yerde kanımız. Ha resmi aldın mı? Aldım da. Hah! Adrese sunu aldın mı? Aldım, bırakır mıyım ki? Hakkını helal et hala. Kazan mübarek olsun. Kumcuların Ali İstanbul'un göbeğinde iki kaşının ortasında...
3: Hadi abla
1: vur! Vuracağım onu.
4: Hadi abla gidiyoruz.
1: Helal edin hakkını izle.
3: Helal olsun.
4: Tamam.
1: Ama mektup yazmayı unutmuyorsun.

0: Karı 200.000 demişti, değil mi?
1: 200.000. Sürmeneli geliyor abi.
0: Havası nasıl?
1: Görünüşü mülayim ama belli olmaz.
0: Oo, hoş gelmişsin hemşerim. Buyur, otur şöyle. Kerim, Şevket abine yap bir şekerli kahve.
2: İçmem.
0: Neden?
2: Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler de ondan.
0: Niyetin hatırımızı kırmak mıdır? Ne yapalım?
1: Öyle olsun. Çabuk şu paraları sarın oğlum.
0: Şevket abimizi bekletmeyelim.
2: Ne parasıdır bu?
0: Arzu'ya avans vermişsin ya, geri gönderdi. Bu kahvelere güvenmeyeceksin kardeşim.
2: Zorla kaçırmışsın onu. 15 gün sonra sende başlayacakmış.
0: Kaçırmak mı? Haşa! Bize yakışır mı?
2: Ben de yakıştıramadım ama...
0: Yakıştırmayacaksın. Şevket abinizi uğurlayın.
2: Yakına görüşürüz, ha bu hesabı kapandı, saymıyorsun.
0: Acele işin sonu, pişmanlık Sürmeneli. Sen biraz düşün.
3: Köyden ayrılırken halası Çıldı'ya İstanbul Karadeniz'in küçük bir şubesidir. Çengelköy'de Şirin Karadeniz kıraathanesinde Rüstem Kaptan'ı ara. Rastladığım 3 kişiden biri muhakkak hemşerin çıkartmıştı.
4: Ha, Karadenizli misin?
3: Konyalıyım, ne var?
4: İzmir'den misin?
3: Evet, Karadenizliyim yavrum, hem de aslından.
4: Fındık Dibakay.
3: Fındık? Dur bakalım güzelim, dilim sürçtü. Fındık, Allah canımı alsın, fındık.
5: Başım acılır, nasırıma bastın da!
4: Fındık Dibakay.
5: Ha, sen de baka!
4: Fındık!
5: Uyy, kızım hançırısın galiba! Dilim biraz Karadenizli'ye çakay.
6: Şu Allah'ın işine bak. Dost, rahatlık veren bir mezandır demiş atalar. Cullu da hemşerisini bulunca rahatlamıştı. Hemşerisi Cullu'ya haçet İstanbul avucumun içi gibi bilirim demişti. Ama saatte çocuk da hala bulamayınca Cullu öfkelendi.
5: Şirin kara Temuz, demedin mi sana İstanbul avucumun içi gibi bilirim diye? Hadi yürü bakalım.
6: Abu hayin surat bana hiç de yabancı gelmiyor.
4: Ha, kumcuların Ali işte da. Nerede bulurum onu?
6: Cesur. Kumcuların Ali, tanıyabildin mi?
0: Tanıdın mı desem, tanımadın mı desem. Abi kumcular Trabzonlu değil midir?
4: Hamsi köyünden.
0: Ha, bak bakayım reis, tanır mısın?
6: Tanımıyorum.
0: Adem reise mi yollasak?
6: O çok tamponamıştır. Sürmeneli'ye sorsam.
4: Sürmeneli mi dedin?
6: İstanbul'daki bütün hemşerilerin hesabı ondan sorulur. 10 dakikada bulurlar kanlısını.
5: Gidecekse takan oraya gitsin kız. 5 dakikada bulur kanlısını. Elindeki garayı zapt edemeyen kabadayıdan ne hayır gelir Hasan Reyuz.
6: Yarın görürsün Sürmen'in onun neye döşeğini.
5: Altına sen mutlaka.
6: Abi ne bok ya Asıca!
5: Olsun yavrum kalasın.
4: Tutmayın, tutmayın.
6: Sonunda Tekan Uri'yi tutan Pakkal Yusuf Efendi'nin takı mı ağır bastı? Cullu'yu, tuz yolu karıştıran kılavuzunu atlattım.
7: Ha şora şora, Bağdat bulunur demiş atalar.
8: Ha Tekan Uri nereyedir arayırım.
0: Ne yapacaksın?
8: İki lafım var hemşerimiz.
0: Yok burada. Patron içeride mi?
9: İçeride abi.
0: Arzu'ya saz gitti mi?
10: Yolladık abi.
0: Ne var?
10: Kulağıma bir şey çalındı.
0: Neymiş?
10: Sürmeneli.
0: Ulan şunu doğru dürüst anlatsana be!
10: Memleketten kiralık katil getirtmiş, bizim tanımadığımız.
0: Beni mi vurduracakmış yani? Boş versene sen! Boşuna bekliyorsun!
8: Sen Takan Nuri misin?
0: İşim var şimdi.
8: Dur! Bir diyeceğim varsa!

0: Demin önümüze çıkan kız değil mi bu?
1: Sakın o olmasın.
0: O işte, ne demek sakın o olmasın?
1: Sürmen annem memleketten getirttiği yani.
0: Kiralık katil mi diyorsun? Bu karı mı beni vuracak?
2: Ne? Olmuyor, olmuyor. Baştan alalım.
1: Kapıya yaklaşıyor.
0: Ne yapalım yani?
1: Niye geliyor?
0: Ne bileyim niye geliyor? Çok merak ediyorsan git sor ya.
3: Zavallı Takanori. Kapıya dayananın müstakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı? Yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
1: Ne istiyorsun?
2: Takanori nereye dur?
1: Ne yapacaksın Takanori'yi?
2: Ne sorayırsın? Ondan tamam var benim.
1: Seni arıyor abi.
0: Ne yapacakmış beni?
1: Davası varmış.
0: Davası mı varmış? Ne davası?
1: Alo.
0: Benim. Alo. Ha, Şaban sen misin? Anlamıyorum. Bağır biraz. Benim sen. Bir saattir arıyorsun, çıkaramıyorsun.
1: Sayın Sulu. Ama çabucaktı.
2: Ay tahammül edemeyeceğim artık.
1: Sinirlenme şeker.
0: Kim tabanca çekmiş?
1: Dışarıdaki kız, Şaban'ı tabanca tehdidiyle söyletmiş.
0: Ne söyletmiş ya? Ne var söyleyecek?
1: Evin adresini almış. Sürmenin işi bu abi.
2: Ölmek istemiyorum! Ölmek ya, istemiyorum!
0: Yeter be! Yeter be dedik! Kes iş anlatıyı! Şunu odasına götürün! Hadi! Siz de yollayın! Kafa bırakmadınız be kafada!
1: Durun!
0: Ne oldu gene?
1: Kısa söylerler sevdi olduğunu.
0: Ulan Sürmeneli, bula bula bir karı mı buldun Takanori'yi temizletecek?

0: Tabii bey, evde yok.
1: Beklerim. Nasılsın gelecek? Ha burası ev değil midir?
0: Belki gelmez.
1: Belki de gelir.
2: Saldın mı?
0: Gitmiyor.
2: Gitmiyor mu? Evde yok demedin mi?
0: Dedim beklerim diyorum. Bunun seni temizlemeden gitmeye niyet yok abi.
2: Çattık mı belaya?
0: O davranmadan biz onu temizleyelim bari. Başka çare yok.
2: Olmaz! Milletin ağzına sakız mı edeceksin beni? Koskoca takan Nuri korkusundan zavallı bir kızımı vurdu desinler. Önce o davranmalı silahı.
0: Gördün mü abi, tabancayı gördün mü?
3: Yolunun inadına da diyecek yok yani. Ha böyle kaç gün, kaç köşede kurtarsınız he? Şu Allah'ın işine bak, bütün kabadayla tam siper oldu.
0: Hala bekliyor abi.
2: Şeytan diyor ki çek tabancayı... Tövbe tövbe! Bu sürmeneli bizi bir de karı katili yapıp cümle aleme rezil edecek. Yakın şu ışıkları!
0: Aman abi!
2: Yakın dedim! Ulan bacak kadar bir kızdan korkacak adam mıyım ben?
3: Ha ışıklar yandı, şenlik başladı.
0: Sen dur abi, ben bakarım. Alo? Evde Zülküf abi. Deli Zülküf, kulübünün açılışı var diye bu gece bekliyorlarmış. Takanur abimiz gelmeyecek mi diyor.
2: Merhaba Zülküf kardeşim. Ayıp ettin, unutur muyum hiç? Bilirim arkamda olduğunu. Hemen geliyorum. Eyvallah. Kiralık

0: Katil meselesini o da duymuş. Ne yapacağız şimdi?
1: Arka duvardan atlayalım abi.
0: Saçmalama!
1: Abi eve doğru geliyor.
0: Sahi mi?
2: Kız defterin dürüleği mi?
3: Hayrola uşaklar!
2: Ne bir kız var kapıda. Kız mı? Beni soracak, burada oturmuyor diyeceksin, anladın mı? Yanlış adres vermişler, ben burada oturmuyorum, anladın mı?
3: Acık peşin o bu. Ha buna kim inanır ki? Kız nedir istedin?
4: Bu emice bir bağ takanörü nereye dur?
3: Nerelisin sen?
4: Hamsi çoyunda.
3: Ha pildum.
4: Demek pildun.
3: Pildum ya, hiç bilinmez mi ki? Ne diyeceksin takanörü?
4: Bu emice anlatmakla bitmez ki.
3: Ha hemşeriye yardım boştur. Gel be gel, içeriye. Gir. Gel. Hayır uşur.
5: Ha bu dünya tersine döndü. Şu İstanbul'u titreten takanörünün haline bak. Yürekler acısı dur.
2: Kimseye anlatırsanız bu rezilliği, gözünüzün yaşına bakmam temizlerim ha!
4: Kanlımı bulmadan köye dönersem haramdır.
6: Vah yavrum, vah gülüm!
3: Kahvedeki uşaklar doğru demişler. Ha kanlını bulsa Taka Nuri bulur.
4: Ya ben Taka abimi nerede bulacağım?
3: Bu gece geç döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
4: Ha bu gece bulmalıyım onu!
6: Kızın işi aceledir, istersen Metin götürsün kulübe kadar onu!
3: Sokmazlar içeri!
4: Pencere!
3: Metin, Deli Zülküf'ün yerini bildin
4: mi? Bildim baba.
3: Metin seni götürüver.
4: Helal edin hakkınızı.
3: Helal olsun.
4: Sağ olasın, helal olsun.
3: Al şunu 11 otobüsüne yetişin.
4: Buyur abla.
3: Sen onu götür hemen döndürüye. Avanak Taka, şu çiza bir göz alıcılığıyla baksaya.
6: Aslan gibi oğlanlar doğururdu Taka Nuri'ye.

0: Ne istiyorsun?
1: Taka Nuri'yi çağıracağım.
0: Ne yapacaksın Taka Nuri'yi?
1: Diyeceğim var.
0: Bekle biraz. Ha kumarda atan Duşeş, kabadayılıkta atar mı çalı?
2: Gel. Bir kız seni soruyormuş.
3: Nasıl kız?
2: Kız nasıl? Köylü kızı, Karadenizli.
3: Burayı nereden bulmuş peki?
2: Ne desin?
3: Yok da gitmiş de.
4: Kim gelmiş?
3: Sürmenelinin kızı.
4: Çaktırmadan kıralım abi.
2: Hadi yollan bakalım, Nuri Bey yok burada, gitmiş.
1: Ben bakayım hele, var mıdır yok mudur?
2: Uzattın ama, hadi diyorum sana!
4: Bana bak, sen arabayı pavyonun önüne çek, kız seni tanımaz. Biz arkadan oraya gideriz, tamam mı?
5: Tamam abi.
1: Beklerim onu kapının önünde, bacadan çıkacak değil ya!
6: Tabancayı çekti, bağırdı. Beklerim onu kapının önünde dedi. Bacadan çıkacak değil ya dedi. Laf işte, sen boş ver abi.
4: Aman abi, helanın penceresinden!
7: Uy, tam kaçacaktı mı buldunuz şimdi?
8: Kerim gecikti abi.
2: Kenara alıver.
3: Ne oldu?
2: Bekledim biraz kız gitsin diye. Sonra çıktım.
3: Bekliyordu tabii.
2: Yo gitmiş. Atladım geldim ben de.
3: Sabaha kalan davadan korkma abi. Ben mi korkuyorum bacak kadar kızdan? Acıyorum. Bir acımasan.
9: Acımış. Cılayım bari. Bir bilse cıllının gene peşinde olduğunu... ...haçan ekmediğim yerde Peter lafını temişlerse... ...cıllı işim temişlerdir.

0: Hey, ne arıyorsun orada? Dur! Muhterem seyirciler, sizlere Hansiçi oyundan Cullu'yu takdim ederiz.
1: Abi, kız!
0: Dur, biz zaten can kaygısına düşmüşüz. Teşekkür ederim.
2: Ay, Kakan Nuri! Ay, Kakan Nuri uçtu!
0: Sigortaya düştüm esasen oltaya.
2: Kaka, kaçmayasın benden!
1: Abi, bu tarafa doğru geliyor!
2: Zavallı takım!

0: Nuri, yerde ara yurdum, masa altında buldum seni!
1: Gökte bulacak değildin ya!
0: Ben yardım edeceksin, tell me!
1: Ne yardımı?
0: Soydan cıldım, kanlımı arama! Seni salık verdiler kahveden, bulursan sen bulur musun? Cozunu seveyim, takan Nuri abi!
1: Hay Allah, yani sen sürmelerinin...
0: O da John dermek istedi ola ama ben sağcıldım! Kanlımı bulursun, tell me!
1: İsteğini sabahtan söylesene be kızım!
0: Vakit mi kaldı ki, takan Nuri abi?
1: Biz hemşerimiz için canımızı veririz.
0: Canım sende kalsın Takan Nuri abi. Kanlı mı pul yeter.
1: Buluruz, buluruz. Oğlan işkilli, kan iş edeceğim sana. Aklımızı karıştırdım durup dururken.
0: Kanlı mı bulursun, tell me.
1: Yüzü hiç yabancı gelmiyor bana.
2: Uy yalanak Taka, kındır ismini çıkarmayana ne penalı?
1: Ali mi demiştin adı?
0: Ali, kumcuların Ali da.
1: Yanımdaymış gibi bir his var içimde. Kumcuların Ali. Şimdi çıkaramadım.
0: Yarın çıkarırsın.
1: İstanbul burası, Hamsiköy değil. 3 milyonluk şehir. Beklemek gerekir belki.
0: Beklerim.
1: Paran var mı?
0: Vardır.
1: Kaç paran var bakayım?

0: 23 lira 15 kuruş.
1: Bu parayla bir gün bile yaşayamazsın İstanbul'da. Yerin var mı?
0: Yoktur.
1: Hemşerim falan?
0: Sen varsın daha.
1: Ben... Hı? Varım tabii, varım ya. Ama burada kalamazsın herhalde.
0: Kalırım, neden kalmıyorum? Daha cüzeleri nereden bulacağım?
1: O da doğru ya.
2: Aşağıda yer var.
3: Bana da yardım eder Güllücük.
1: Ufak tefek bir şeyler alıverin üstüne.
3: Cosin'de akıllar bitti. Hı?
2: Allah uzun ömürler versin diye.
1: Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Haydi sabah ola hayrola.
1: Kumcuların Ali. Bu yüz bana hiç de yabancı gelmiyor.
4: Bu Takanuri'nin evi, iyi belledin mi? Bu da Takanuri. İyi bak, yanlış adam vurmayasın. İyi tanıdın mı?
5: Hem baktım hem tanıdım.
4: Hadi bakalım, beni tanırlar, ben kırıyorum. Gözüne çok iyi silah kullanır. Anladın mı?
5: Anladım da. Oo, gel köfüm gel. İçeride pürü, dışarıda pürü. Nuri iyice sarıldı.

0: Bizim oraların terbiyesi. Git demeden gitmez. Gidebilirsin kızım.
1: Gitmiyor.
0: Gidebilirsin dedim. Bir şeyim var.
2: Buldun mu onu?
0: Kimi buldun mu?
2: Ali'yi.
0: Aa, bulacağız. Merak etme, söyledim, çocukları arıyorlar.

0: Ali kim? Sevgilisi mi?
1: Yok canım, kanlısı. Kendi bulamamış, biz bulacağız, o öldürecek. Hemşerimize ufak bir yardım işte.
0: Ha, o karı, takalı karısı mıdır?
2: Şarkıcı Arzu Şensez'a, kocası da karşısında oturuyor.
0: O herif hiç kocaya benzemeyi.
2: Benzemez kocaya, ama kocadır. Nuri Bey bekardır. Al şunları, tut, götür bakayım buraya. Az dur, dur! Hadi götür bakayım şimdi, hadi! Hadi! Avrat lazım olsun Galçalı! Oğlan doğursun aslan pençeli!
1: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
0: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu!
3: Canavar!
1: Aferin!
0: Siz de aferin diyorsunuz!
1: Ne yapalım, töreler böyle hanımefendi! Silahın var mı bari?
0: Var, dur! Ay, ay, üstüme tutma, bayılacağım!
4: Şeker, tutmayın bu tarafa!
1: Merak etmeyin Arzu Hanım!
0: Ay, bayılacağım, kaldırın şu silahı!
1: Dolu mu?
0: Dolu, daha!
1: İyi atıcı mısın bari?
0: Bilmem, hiç atmadım ki!
1: Atmadın mı? Peki nasıl olacak bu iş?
4: Hele sen bir alayım de, görürsün nasıl atılacağını!
0: Ha, öyle! Tetüğü çekince...
1: Adam benim gibi durur mu?
4: Sen olduğuna göre durur!
0: Vuramaz mıyım daha?
1: Adam kaçacak, saklanacak! Uçarı kaçarı, gözünü kırpmadan vurman lazım!
0: Ay, ne yapacağım ben şimdi?
1: Gel bakalım, biraz silah talimi yapalım!
2: Evanaktaka! İyi öğret de, vursun iki kaşının ortasından seni!

0: Bahçelerde talim var, yıllı gibi yarim var. Elidir esas adam, teke gibi halim var. Gelelim göreceğiz arpacığa.
1: Sol gözünü kapa. Hedefe bak.
2: Hedef dediğin nereye dur?
1: Hedef yumurtaları birini seç.
2: Sol gözümü açayım.
1: Yo, sol gözü açmak yok.
2: İç gözümü bakacağım hep.
1: Of, ateş edinceye kadar. Yumurtayı seçtin mi?
2: Seçerim.
3: Acele et, adam kaçıyor!
2: Adam nereye?
1: Ah, adam yumurtalar!
2: Yumurtadan adam olur mu da?
1: Canım mesela, canlı adam koyacak değiliz ya nişan atasın diye.
2: Anladım. O zaman adam yoluna gideyim.
1: Aferin ama sol gözün açık hala.

0: Sağdan üçüncü yumurta mı?
1: Aynı üçüncü yumurtadır.
0: Şimdi gözünden yumurtaya düz bir çizgi çek. Kala göze!
1: Tepeşirim yok ki!
0: Tepeşiri ne yapacaksın kızım?
1: Çizgi çekeceğim!
0: Gözün, bu gez, buna da arpacık derler. Yani göz, gez, arpacık, yumurta aynı çizginin üstünde olacak. Üstünde mi?
1: Biraz kaldı. Ucu fazla kaptı, biraz indir. Sağa kaçırdın. Sola kaçırdın.
0: Görüyorsun işte, kendini nişanlasana.
1: Nişanladım.
0: Kumcuların Ali üçüncü yumurta mı?
1: Üçüncü yumurta.
0: Ali kaçıyor!
1: Ah! Tam vuracaktım, ne az etmeye kaçırdın onu.
0: Sen tabancayı çekersin de, Ali durur mu?
1: Peki ne edeceğim?
0: Üçüncü yumurtayı nişanlayıp birden dönüp altıncı yumurtayı ateş edeceksin. Sanki Ali kaçıyor, sen kaçarken vuruyorsun.
1: Aa, anladım, anladım.
0: Hadi bakalım. Hazır ol.
1: Hazırım.
0: Kaçıyor ateş! Nereye gitti kurşun?
1: Bilmiyorum. Ali durayı.
0: Ali duruyor da sen öldün.
1: Ben mi öldüm?
0: Öldün tabii. Sen vuramazsan o vuracak seni.
2: Uy teka! Ha bu ne ceka?
3: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Üzüm 49 lira 90 kuruş, mandalina limon 34 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: Oy şefim!
13: Ülker çikolatalı gofret efendim.
12: Yengeme de verin.
14: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
12: Olsun.
14: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Kral Şakir.
16: Armut piş ağzıma düş.
15: Dört arkadaşımızla birlikte.
16: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
15: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
16: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
15: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
17: Ben.
18: Botanik.
17: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
16: Kumbara.
15: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
9: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: en sevilen moda uygulaması Trendyol Milla.
1: Çok seviyoruz. Trendyol Milla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Yeni Lay's fırından hasat şimdi Migros'ta. Kraker diyorlar. İnanılmaz. Biri peynirli ve kırmızı biberli, diğeri yoğurtlu ve mevsim yeşillikli. Yeni Lay's fırından hasat kraker. İlk kez Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
7: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
6: Mezuniyet konserimiz var bugün.
7: Doğum gününü tebrike geldim abi.
8: Ama biçimsiz yer seçtim.
7: Biliyorum.
8: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
9: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
8: Nişanlandım diyor.
6: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
8: Uçak kalkıyor.
7: Ucuz atlattınız.
8: Bir kol kaybederek.
10: Bu kadar gün geçti aradan.
8: Kabul, 10.000 vereceğim.
10: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
6: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
7: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
11: Zulüm yarın 16.15'te TV4'te.
12: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
13: Ama bu...
14: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
13: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
12: Demezdi.
13: O zaman bize müsaade.
15: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
14: Ne ister?
13: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
14: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse, ya toplantıda?
13: Ah canım.
14: Böyle kalırsam.
15: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
16: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
12: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
14: modem öyle bizi bekler.
13: Modem öyle.
12: Hadi o zaman hadi modem.
17: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
12: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
18: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
20: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
19: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
0: Oy şefim!
1: Ülker çikolatalı gofret efendim.
0: Yengeme de verin.
22: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur.
23: Olsun!
22: Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır.

0: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
1: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
0: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
6: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
5: Anlıyor, yapamıyor.
6: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
7: Probis, probis.
8: Bari kötü ayrılmayalım.
5: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
9: %16 proteinli muzlu, probis, kakaolu, probis, kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
7: Probis, probis.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Ayarlanabilir ve çıkarılabilir omuz askılı kadın kol çantası 599 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
0: Çocuk yaşta başladığı mesleğinde ilk ustası babası.
14: 80 yıldır İstanbul'da ailece yaşıyoruz. Rahmetli babacığım benim için daha çok da esnaflığı öğrendiğim ilk ustamdı.
0: O, üretimin içinde olmayı tercih ediyor.
14: Bir şeyi üreterek, onun içinde bulunarak ürettiğimi satmayı istiyordum. Benim böyle bir hayalim vardı yani.
0: Benim hikayem, şeker ustası Savaş Görüt'ün hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Şekerleri ben hayatın içine koymayı çok seviyorum. Bu neşeli bir karakter şekeridir. Yeşil elma. Ekşiden tatlıya gider. Sabırlı olmayı öğretir. Çok farklı bir lezzettir.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Üzüm 49 lira 90 kuruş, mandalina limon 34 lira 90 kuruş.
16: Doğrusu Carrefour'da.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu?
16: Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
17: Yaşanacaksa yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
19: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
20: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
21: Getirdim abi. Anlat hele ne oldu? Yalan yok.
22: Yalan da ne kelime abi. Ul ben hayatımda böyle usta Hatice'yi görmedim. Başka yere bakarken kulağımdan vurdu beni.
21: Kulağıma bir şey çalınmıştı abi.
22: Ne?
21: Güya takada memleketten birisini getireseymiş seni vurdurmak için. Bu kara olmasın diyorum.
22: Olmaz öyle şey.
21: En garantili iş. Sen kızı görsen şüphe eder misin? Çekti mi tabancayı? Karıdır, mahkemede namusumu temizlemek için yaptım der kurtulur. Ölüm bir şey değil, adım bir de hırz düşmanına çıkacak.
22: Ulan taka! Bir de adımızı lekeliyorsun, öyle mi?
21: Atıştırma tutu! Koşmuyorlar abi!
22: Ulan güzel koşun yoksa mırlarım hepinizi!

0: Başka şarkı bilmez mi bu?
1: Bunun repertuarına yeni aldı da klasik bu.
0: Hmm, klasik. Hı-hı.
2: Cine ne varsa cüllü de var, he? Güzellik, sıcaklık, dostluk.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol, kolaysa paşa necesin?
0: Nasıl gidiyor?
3: İyi. Kurşun yumurtayı buluyor.
0: Niye ateş etmiyorsun peki? Böyle talim mi olur? Bul yumurtayı.
3: Ya karı bayılırsa yiyeceğine?
0: Bayılsın da kurtulalım. Hadi.
3: Tenük tenük olasın! Kuncular un Ali!
1: Şeker!
3: Vurdum, vurdum onu!
0: Başkasını vurdun.
3: Başkasını mı vurdum? Kumcuların Ali değil mi?
0: Sen sekizinciyi vurdun, Ali altıncı yumurtaydı.
3: Burcun hızlı kaçardı. Rustem efendi öleli 5 yıl olmuş. Kahvede hemşerular bana sahip çıktılar.
4: Ne yapıyorlar?
1: Cunlu çöğe mektup yazdırıyor.
4: Kim yazıyor?
1: Ha bizim Daga. Bana kalırsa bu iş oldu cibime cılıyor. Çünkü Daga bu saatte evde oturur mu ki hiç?
3: Yazdın mı?
0: Çıktılar.
3: Taka Nuri Bey'e gönderdiler penu. Bütün İstanbul ondan sorulurmuş. Çok kabadayı adam.
0: Yok canım daha neler.
3: Sen yaz hele. Onun da bütün çöye selamı var. Şimdi kumcuların Ali'yi arattırıyorlar. Herhal cevduğumu duydu saklanayı. Ben Taka Nuri ağabeylereyim. Taka Nuri çok iyi yüreklidir.
0: Sen bizi iyice melek yaptın ya.
3: Sen yaz hele. Burada Temel Reis var. Karısı Nezih Hanım cümlesi selam eder.
4: Oğulları metun ellerinizden öper. Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye. Taka Nuri çok yaman adamdır.
5: Bu takayı pek cozum tutmadı ya. Kaçıncı taka oldu?
4: 5. oldu. Yakında hayırlı haberleri pildururum inşallah. Unutmadan söyleyeyim. Uçarı da kaçarı da vurayım. Taka Nuri öğretti.
5: 6. taka.
4: Taka Nuri çok iyi atıcıdır.
5: 7 etti. Oy, bu taka bizim kıza bir iş etmez.
4: Ne olacak?
0: İki kaşının ortasından vurmayacak mısın Ali? Ha,
4: iki kaşının ortasından.
0: Bir dene bakalım.
4: Ha bu sensin.
0: Canım ne fark eder? Ben de adamım, Ali de adam.
4: Ali düşmanımdır da.
0: Beni de düşmanım farz et.
4: Olmaz. Diyorsun ki.
0: Tabii değilim. Sözün gelişi. Alt tarafı cansız bir resim. Tam iki kaşının ortasından. Hadi Ali niyetine.
1: Ali niyetineymiş. Aman Aktaka. İyi olet de alnın ayı kurşunu. Hadi cullu. Resmine sıkamazsan kendisine nasıl sıkacaksın? He?

0: que a mero.
1: A voi soldi.
2: Baba, yenge, Metin. Nereye kayboldu bunların hepsi ya?
3: Aferin mi çağırdın?
2: Güllü nerede? Arıyorum arıyorum bulamıyorum.
3: Arzu Hanım'ın odasında.
2: Ne işi var Arzu Hanım'ın odasında?
3: Arzu'nun sesi çısılmış. Kocası doktora götürdü. Yanlarına Selim'le Ehmet'i de gattım.
2: Yahu bunun Güllü ile alakası ne?
3: Alakası şu ki, Arzu'nun terzisi cildi bu ara. Gala için tuvalet diktiriyor ya. Vakit darmış, provayı cullunun üstünde yapıyor.
2: Baba, vallahi seninki de tam Karadenizli aklı. Güllü'ye prova edilen Arzu'ya olur mu?
3: Tamamdır. Bir de prova kıvamındaysa taga çarpıldı ciddi.

0: Çok yakışmış.
1: Ama utanıyorum.
0: Ne var utanacak? Affedersiniz. Bir şey söyleyecektim de.
1: Ne diyecektin?
0: Neydi? Ben ne diyecektim? Unutmuşum. Sonra konuşuruz.
2: Şu eli tabancalı cüllüye bakın hele.

0: Oui, taka. Rond 15 lou garışır mısın?
1: Ne istiyorsun? Gazete ilanının provasını cezırmışlar, görecek misin? Kıza elbise alın demiştim size.
2: Geldiğinin ertesi günü
1: aldım. Nerede peki?
2: Giy.
1: Ya, öyle elbise değil, doğru dürüst elbise, anladın mı? Anladım, anlamaz mıyım?
3: Sürmeleri de fena bozulacak.
1: Hürriyete tam sayfa verin.
0: Sürmeleri çileden ha çıktı ha çıkacak. Bekleyelim, çok eğleneceğiz, çok!
4: Arzu'ya öyle bir çiçek sepeti gönderelim ki içine cırsın da okusun yanık yanık. Dakanur'u davet etmiş, gitmemek olur mu ki? Adam toprağı inemiş oradan. Gazinosunu Dakanur'un paşına yıkmamak olur mu ki?

0: Kiralık katili çiçeğin içine saklamış olmasın abi?
1: Bir daha kiralık katil lafı duyarsan fena yaparım, bozmayın kafamı.
2: Kimdir garini selamlaştı?
3: Meşhur Surmenalı, Daganuri'nin rakibi. Gari onun elinden aldı.
2: Ha bu garıyı mı?
3: Aklın armaz senin bu işlere. Çok Surmenalı vardır sağlığına, cingar çıkabilir, tedik olalım.
4: Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
0: Nişancı garı burada dur ha.
5: Nerede o lan?
0: Aa yukarıda, balkonda, direğin dibindeki basada.
5: Abi, Takan'ın kızı burada.
6: Teka ne zaman evlandı?
5: Memleketten getirtiği abi, kiralık katil.
6: Hangisi?
5: Balkonda, direğin dibinde, Temel Reis'in masasında.
3: Güzel o ki, çok güzel o
2: ki. Allah, ne alt etmeye bana bakay?
6: Kari bana bakay.
4: Benim barım taş olur.
2: Ödülünden dolayı değerli bankacı Namık Bey. Erengül ailesi. Değerli meslektaşım Nermin Volga'ya. Büyük iş adamı Jack Eskenazi. Gazeteci Aytul Özman. Büyük insan, hepimizin hamisi, koruyucusu, Sayın Şevket Sürmeneli'ye huzurlarınızda teşekkür ederim. Repertuarıma yeni aldığım Hacı Faik Bey'in Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım şarkısını Şevket Bey'e ithaf ediyorum.
3: Baktım başıma acıyordu, Sürmeneli'nin işi bu.
2: Sürmeneli'nin mi dedin?
6: Biz bize fena bakayım duyalım.
2: Yedim seni Sürmeneli!
6: Abi kız geliyor, tabancayı el atmayasınız. Davet, davet!
0: Hani elbise alacaktın üstüne?
2: Bak abi!
0: Dört kıyafet olur mu?
2: Çok mu çıplak durun?
0: Metin seni ananı eve çöktür!
7: Su yok.
2: Bu ne durçu? Tata kurusu gibi kokkay.
7: Boş ver iç.
2: Nasıl içemirsin Pony?
7: Birazdan iyi gelir.
2: Gitsin de kurtulayım.
7: Bir şey hissetmiyor musun?
2: Biraz sıcaklaştım. Hele bir bardak daha doldur bakayım. Neydi bunun adı? Fena değilmiş.
7: Niye gülüyorsun?
2: Erzu'yu gördün mü Erzu'yu?
7: Ne oldu Erzu'ya?
2: Kapkara, paçadan düşmüş gibi.
7: Söyleyemezsin.
2: Söylerim.
7: Söyleyemezsin.
2: Söylerim. Çağır sazcılarını.
0: Yalan neredesiniz? Sazcılar dedim. Çalın bir Karadeniz havası. Hadi söyle bakalım.

0: tepkim yoruldum, tepmemiş gibi oldum. O kırmızı yanağı öpmemiş gibi oldum.
1: Kurban olayım yârim, ah affidem boylara. Senin yüzünden uşak, tuştum ben bu hallara.

içki tadın, şişede durduğu gibi durmaz ki. Tutar adamı sarhoşudur, bazen rezilidir, bazen de aşıkıdır. Bekleyen derviş, muradına ermiş. Ha biz de bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz. Hı.

0: Bir şeyin yok ya.
1: Sırt cebi yok. Sen nasılsın?
0: Ben sarhoşum.
1: Ay, sen de mi sarhoşum yoksa?
0: Yok canım.
1: Doğru tepa.
0: İyisin.
1: Tam durdum.
0: Hoppala.
1: Anacığım. Oy anacığım.
0: Kızım deli misin? Ne ağlıyorsun?
1: Beni sarhoş ettiler anacığım.
0: Ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi.
1: Beni sarhoş ettiler anacığım. Oy kahpe İstanbul. Oy anacığım.
0: Kızım ağlama.
1: Takım beni kandırdı anacığım.
0: Güllü yavrum ne olur ağlama. Ben seni kandıracağım.
1: Kandırı hiç. Da bulamadım anacığım.
0: Ya ağlama bulacağız.
1: Bulurum Tedu da beni kandırıp sarhoş etti anacığım.
0: Peki sarhoş ettim de ne yaptım sana?
1: Sarhoş ettin.
0: Sarhoş ettim de bir kötülük mü ettim?
1: Türkü söylettim.
0: Fena mı oldu yani?
1: Güzel oldu. Oynattın beni.
0: Ben seninle beraber oynamadım mı?
1: Oynadım.
0: Fena da oynamadık hani.
1: Güzel oynadık.
0: Peki daha ne? Ben senin uğruna sürmen elinin kurşunlarına hedef olayım. Sen bana hakaret et. Böyle dostluk mu olur? Konuşmuyorum seninle.
1: Tak abi! Taka Nur abi!
0: Konuşmuyorum seninle!
1: Hürmet evde senden başka kimsen var mıdır Taka Nur abi? Oy canım Taka Nur abi! Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun Taka Nur abi?
0: Dur, gene ağlamaya başlama ne olur!
1: Ben ağlamayayım da kim ağlasın Taka Nur abi?
0: Yahu bir yere gitmiyorum, ağlama!
1: Gitmiyor musun?
0: Seni bırakır da gider miyim?
1: Seni bırakmayacaksın, değil mi Taka Nur abi?
0: Bırakmayacağım.
1: Hiç mi?
0: Hiç. Hadi şimdi gül biraz bakayım.
1: Güler sen beni bırakmayacaksın değil mi?
0: Gülmek yakışıyor sana.
1: Kalbimi de bulacaksın.
0: Bulacağım, bulacağım. Hadi gül bakayım biraz. Hadi gül.
1: Oldu mu?
0: Kız doğru dürüst gülsene. Ulan ne tatlı şeysin sen be.
2: İşte olan oldu tek adam hoşafın yağ kesildi. Uy yazılmanın nenesi.
3: Yenge kız alçıdır yanakları tatlıdır yanakları tatlıdır yenge.
2: Oy kız sen buraya mı sus? Ne yaptı ne yaptı? Taka mı? Yengen bu işe çok sevinecek gel o an müjde verelim gel. Ha doğrusu bu kadar erken beklemiydim be. Tebrik ederim seni.
0: Teşekkür ederim. Neyi beklemiyormuş? Niye teşekkür ettim ben? Aman sen be!
1: Taka Nuri benimle evlenmek isteyin. Böylece mahpustamında size de yük olmam halacığım. Mahpustamında size de yük olmam halacığım. Beni sorarsanız... ...ben de Taka Nuri'yi çok severim.
4: Akşam amma da çok içmişiz ya.
2: Cozunun açılması için biraz içmen lazımmış. Yengen de pek sevindi bu hayırlı işe.
4: Hangi hayırlı işe?
2: Hapizden de mesela Sunucu da anlattı hepsini.
4: Güllü mü anlattı? Ne anlattı?
2: Evlenme teklif etmişsin Çiza'ya.
4: Ben mi evlenme teklif etmişim? Çıldırmışsınız siz.
2: Öptüğünü inkar etme genç Çiza şimdi.
4: Öptüm. Ne var bunda? Yanağından öptüm.
2: Çıldın mı? İtiraf ettin.
4: Yahu cinayet mi işledim de itiraf ettim, ne olmuş yani, yanağından öptüm.
2: Çizdi sarhoş adın sensin, o ben sensin, öptüğün halde almam diyen gene sensin.
1: Kaçan sen beni istemezsen ben seni hiç istemeyim.
4: Güllü yavrum.
1: Kendinin kurşun diyor sıcak, kahpe karış yerinden cideysin inşallah. Tohumun kuruya.
4: Güllü! Güllü! Yahu durdursana şunu.
1: Yaşıyorsun inşallah.
2: Siz ne yaparsın öyle?
1: Okucunu silerim.
2: Dur, ofçelenme öyle. Acele yürüyün, yolda gelir demişler. Nereye ciddiyiz?
1: Hürmen Ali'ye.
2: Ha bu dakayı, bu durtu.
1: Kudursun da çindu etüne tuşsun.
2: Ciddi, aklı başına acılsın bizim için.
1: Ayağına körmüş batasıca. Peşine bir pedenine kurt düşe inşallah. Yanı kurşunlara celesin. Dilenemez dilenci olasın. Acımasan pek dua edeceğim sana.
4: Nerede bu kız? Çıktı. Nereye gider?
2: Sürmen eliye çık.
4: Katil mi edeceksiniz beni?
2: Bağırma öyle. Rezilliğin lüzumu yok. Şimdi sen söyleme yeğen. Çulluyu seviyor musun, sevmiyor musun?
4: Hesap mı vereceğim sana?
2: Cevap ver. Seviyor musun, sevmiyor musun?
4: İster severim, ister sevmem. Sana ne?
3: Demem şu ki, seviysen gide zorla alırsın sürmen elden nikahda kıyarsın. Karadeniz'in kabadayısına bu yaraşır. Yararsızsın, poşuna oynama cullucuğun yürüyle. Çünkü o seni sahiden seviyor. Bırak vaktiyle cıtsın. Bırak belki unutur senin soysuzluğunu.
4: Ya ben bir şey mi dedim, uyku sersemi bir halt ettik işte.
3: Baba sorarsan sen de seviysin onu ama söylemeye tilin var mı? Kabadayılığına yediremiyorsun.
4: Nereden anladın?
3: Kıyafetinin şıklığından. Durma, iş işten geçmeden al getir onu. Tabii gücün yeterse.
4: Benim mi gücüm yetmezmiş? Bana takan öyle demişler baba. Sevdiğim kadın can düşmanıma gidecek, ben geri almayacağım ha. Kemiklerini kırarım ikisinin de.
1: Silah görünce dayanamıyorum şekerim. Ne yapayım elimde değil. Silah zoru olmasa ben gider miydim? Hadi anlatsana.
5: Uçaktan indik.
1: Anlatsana başımıza gelenleri.
5: Ha, tabancalı kız değil mi şeker?
1: Kız değil, bir canavar. Birini öldürmeye gelmiş. İkide bir de silaha sarılıyor.
5: Aman hatırlatma şeker.
1: Bayıldım, bayıldım, bayıldım Allah inandırsın.
4: Doğruymuş abi, gördün mü?
3: Ne dolum yani doğruysa?
2: Zaten hükmüsü abi.
1: Sürmeneli, nereye su? Sürmeneli, nereye su? Kıyma bana! Silah zor olmasa ben buraya gelir miydim?
5: Ben de şeker.
1: Sürmeneli'yi arayırım. Sürmeneli hanginizdir?
6: Ben değilim.
4: Ben de değilim.
7: Ulan size soran oldu değil mi?
1: Sensin değil mi Sürmeneli abi?
7: Öyle terlerse de azıcık şüpheludur.
1: Tanıdım sensin. Sen de Takan Nuri'ye benzemezsin.
7: Benzemem. Seni Takan'ın adamı diye söylediler bu.
1: Başına taş tikilesi Taka. Ben kanlımı aramaya geldim İstanbul'a. Kahveden ikinizi sağlık verdiler. Bilsem sadece ölürdüm.
7: Kesim canımsın sizi. Biz hemşerilerimizden canımızı esirgemeyiz.
1: Taka da öyle demiş.
7: Sen Taka'ya bakma. Onun Karadenizliliğinden de biraz şüpheliyim ya.
1: Taka sıpata suca.
7: Gallini avucuna bil. Adı neydi?
1: Kumcuların Ali.
7: Bu isim hiç yabancı gelmiyor bana. Neyle uğraşıyorsun?
1: Tutma beni! Çekil, çekil, çekil!
2: Dağılın! Abi Taka!
1: Taka gelme üstüme! Sürme beni!
7: Himayeme almışım onu!
4: Sözlüme el sürme, kan çıkar sürmeneli!
7: Sözlün mü?
1: Sözlün mü?
4: Yürü bakalım!
1: Seni istemiyorum!
4: Ben istiyorum!
1: Bırak beni, bırak! Yalancı! Sözlüm değilim senin!
4: Sözlümsün! Sözlümsün!
1: Değilim!
4: Sözlümsün!
1: Değilim!
4: Sözlümsün, öpmedin mi seni?
1: Öptün!
4: Öyleyse sözlüm sayılırsın!
1: İnkar ettin öptüğünü!
4: Etmedim!
1: Öptün!
4: Peki, şimdi söylüyorum işte! Ben seni öptüm! Bir daha öperim istersen!
1: Ay anacığım! Takı ağzını anacığım! Yaklaşma da!
4: Şimdi sen benden geliyor musun, gelmiyor musun?
1: Gelmeyin!
4: Gelmezsen gelme! Seni sevdiğim için gelmiştim buraya kas kafalı!
1: Ben mi?
4: Sen! Senden evlenmek istiyordum.
1: Sen mi?
4: Ben! Ama inaylık etmişim. Zorla güzellik olmaz.
1: Belki de olur.
4: Olmaz! Madem beni sevmiyorsun, ben de giderim. Gider intihar ederim.
1: Ha ne edersin, ne edersin?
4: Kendimi öldüreceğim, anladın mı?
1: Ay Takan Nuri, kıyma canına.
4: Kıyacağım. Sen de hıyarın birisini bulur, evleniverirsin.
1: Senin gibisini bulamam da.
2: Kız haklıdır Teka. Senin gibi hıyarı zor bulur lan kata.
1: Sahiden evlenecek misin Penun'la?
2: Yürü abi.
1: Sever misin seni?
4: Ya belli değil mi halimden?
1: Ay Taka!
4: Uzatma basarım Taka'da!
1: Şimdi anladım seni sevdiğini!
7: Kize abayı yakmış! Taka'nın defteri türüldü! Haçan bu kız onu üç güne muma çevirir uşaklar!

0: Abi çiçek. Bu sefer bomba koymuştur içine.
1: Seni buraya duruşum bırak.
2: Sürmeneli, korona var mısın benimle?
3: Benim dediğim biraz somurtacak gülüp durma kız, ayıp. İçimden çeneyi tutamıyorum, neziyetiz. Hacan baksana hallerine.
4: Oy, Karadeniz uşağı, tebenci ile kemençi dayanamaz demişler.
2: Bizim işkilliğe bir oyun etmek geliyor içimden. Senin çiçekten bir gül koparıp götürsün gülliğe.
5: Senin götürmen daha münasip olur. Sen kopar götür, hadi.
0: Abi yapma, hepimiz havaya uçuracak. Abi yengenin bahşişi için.

0: Hemen arayayım, Matheson.
1: Sevgili misafirler, bu mutlu gecemizde son olarak Takanuri abimiz için bir şarkı söyleyeceğim sizlere. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

0: Sabah ilk işim hafurdan çeşmek olacaktır ona çöre ha!
1: Nur abi için bir testi olur mu? 7-8 tane dizecektik ki hepsini birer birer ha!
0: Gazan mübarek olsun!
2: Eyvallah, sağ ol!
0: Hadi çitelim!
1: Hadi bakalım Nur abi, eyvallah!
2: Gel bakalım baba! Yahu ben bu testi işini unutmuştum baba, şey için mi yani?
3: Erçekluğunu ispat için. Gerdekten çıkınca bir kurşunda giracığın onu. Açan giramadın mı onu, çoyu terk et daha iyi.
2: Yahu bu ne iş be, erkekliğimizden şüpheniz var.
3: Estağfurullah, adet böyle olmuş.
4: İki rekat namaz kılacaksınız gerdekten önce.
5: Bilirim.
4: Bizimki bilmez, razı olma Uğur'dur. Ben söylerim kendisine. İki rekat namaz kılacaksınız daha önce yavrum.
2: Siz de bizi iyice görgüsüz yaptınız be yenge.

0: Benim.
1: Gerdek odasında da rahat vermezler insana. Merak etme, namaza oturuyoruz şimdi.
0: Köyden mektup gelmiş Güllü'ye, unutmuş vermeye bizimkisi.
1: Sabah okuruz. Akla bak.
2: Al da okuyalım şimdi.
1: Gerdek odasında mektup okunduğu nerede görülmüş?
2: Okuyalım, merak ediyorum.
1: Ne yazacaklar selam kelam? Hayırlı uğurlu olsun.
2: Olsun, okuyalım.
1: Ciddi mi söylüyorsun Allah aşkına?
2: Elbette ciddiyodur, okuyalım.
1: Yavrum, böyle bir gecede o kadar güzelsin ki.
2: O kadar rahat etsin içim. Ne yazmışlar?
1: Dur bakalım. Sana ve bana yazmışlar.
2: Nasıl yani?
1: Sevgili Güllü kızımız ve damadımız Taka Nuri Bey'e.
2: Sonra?

0: Sonra tebrikler ve selamlar. Ayşe Hanım'dan, Hatice Hanım'dan, Süleyman Efendi'den. Küçük Ahmet kaba kulak olmuş.
1: Oy, yazık küçük Ahmet'e.
0: Kaba kulak herhalde evlenmemize mani değil.
1: Atladım.
0: Atlamadım, iki sayfa selam sabah. Hacen Taka Nuri Beyci bir hayırlı tamatımız olduğu için iftihar ediyoruz. Aferin, gördün mü, az çektirmedin bana. Önce Allah'a, sonra tamatımıza emanet olun. Akıllı insanlarmış. İlla ve lakin kumcuların eli bulamadınız hala.
1: Bulamadık, ne yapacağız?
0: Canım, o kolay, bulacağız. İhtiyarlar toplandı, üç gün, üç gece düşündük. Kararı bildiriyoruz. Kanlini bulmadan cerdeye cürmek haramdır. Olmaz böyle saçma şey!
1: Bizimçiler haklı.
0: Sen de uyma bu bunaklara Allah'ını seversen. Kanlını bulmak başka iş, gerdeye girmek başka iş. Öyle değil mi?
1: Teyildur.
0: Anlamadım.
1: Başka teyildur.
0: Yahu çıldırtmayın beni, nikah yaptık, düğün yaptık.
1: Karınım senin.
0: Hay ağzını öpeyim.
1: Ama kanlımı bulmasan elini teydiremezsin.
0: Hoppala! Güllü, güllü olur mu güllü? Olur mu sevgilim? Hep bu geceyi bekledim ben kaç gündür.
1: Ben de.
0: Hay ağzını öpeyim.
1: Sonra öpersin, ben cüdüp yatayım artık.
0: Ha? Nerede yatacaksın?
1: Genel reisin
0: orada. Olmaz, olmaz.
1: Hatice sen yok başka odada.
0: Olmaz! Yahu rezil mi edeceksin beni, ne diyeceğim insanlara? Kim inanır kanlı hikayesine? Damda testi duruyor üstelik. Ne olur Güllü, ayaklarını öpeyim.
1: Olmaz Takacığım.
0: Testi kırılmadı mı bittim. Yarın sürmeneli gelecek. Bütün İstanbul toz çalar arkamdan. Koskoca Taka Nuri, testiyi kıramazsam ben bittim.
1: Allah rahatlık versin kocacığım.
0: Gidemezsin. Benim olacaksın.
1: Daha inan.
0: Sevabı daha büyük. Gel.

0: azgın kerata.
1: Bu pek aç patatısına benzemiyor baba, bir baksak mı?
0: Açan takan üretilmiş bunları.
2: Cemre, atıyorum kendimi!
1: Dur, denizden görecekler, rezil olacağız!
2: Haçan, beni düşünmeyesin, rezil olmayı düşünürsün, atacağım kendimi!
1: Dur! Allah'ım, nedir benim başıma gelenler?
2: Kumcuların Ali fulunmadan koynuna girmem! Ful Ali'yi al karıyı!
1: Bulacağım o iti! Ondan da çıkaracağım bu gecenin acısını, senden de! Anladın mı?

0: Ne bakıyorsunuz öyle? İstanbul'da Ali Atlı ne kadar Karadenizli varsa buraya gelecek. Hemen yarın, anlaşıldı mı? Ne kadar Ali varsa! Hadi daha mı şimdi?
1: Uy, aklınla bin yaşasın Pekka Nuri.
0: Testi ne olacak peki?
1: Oo, testi sapasağlam Turi. Sür oğlum, İstanbul'a takanın halini bilmeyen kalmamalı.
2: Sıraya girin, sıraya! Hadi sallanmayın, yürü!
1: Şu Allah'ın işine bak! Baka baka Ali'ye takadındı deliye.
0: Hadi yürüyün, yürüyün! Sallanmayın, sıraya girin! Yürüyün!

Güllü. Güllü aç kapıyı. Güllü ne olur aç, elini ayağını öpeyim. Güllü. Güllü.

0: İnsafa gel Güllü! O inek herif bulunmuyorsa benim suçum ne? Belki de ölmüştür kumcuların Ali!
1: Haçan ölmüş ise mezarını bul!
0: Yadamdaki testi!

0: Şeytan çek diyor makinalıyı, tara hepsini. İnsan yüzüne çıkamaz olduk be. Gazeteye ilan verin. Kumcuoğlu Ali'ye 100 bin. Hayır 200 bin. Hayır 300 bin lira miras kaldığı yazılsın. 400 bin. 500 bin. 1 milyon. Hayır!
1: Kardeşim Ali, civanım Ali, yardım et hemşerine. Taka nuru altında kalmaz iyiliğinin. Nereye saklandınsa çıktıver. Güllü, güzel güzel vursun seni ha. Olur mu yakışıklı Ali, olur mu ha? Olmaz mı? Ulan inek Ali, ulan piç Ali. Erkeksen karşıma çık. Zaten erkek olsaydın böyle entariyle dolaşmazdın. Yarım ulan seni, parçalarım. Ekmeğime kan doğradın Ali, yaktın beni. Derenin kenarına getirip su içirtmedin bana Ali! İmansız Ali!
2: Allah'tan umut kesilmez kocacığım! Bir düşürdüm uykumda Ali Pulunay'ı! Haçan biraz daha sabır!
1: Nasıl sabrederim? Testi sağlam durdukça nasıl sabrederim?
3: Güllü Hanım!
2: Sağ olasın!
4: Kimdi canan?
2: Çoyda mektup var, Temel Emi'de, Taka'ya okutayım!
4: Çoyda mektup gelmiş!

0: Benim odamda, ayakta yorulma. Gel uzan şöyle.
1: Rahatın Afak sen.
0: Rahatım. Sen geldin ya odama. Güllüm benim, tatlı karıcığım.
1: Mektubu oku. Şimdi Celdon.
0: Yine mi mektup? Gelmez olsaydı. Ne ettiyse bana mektup etti, okuyamam.
1: Bence hayırlı bir haberdir. Hatırım için oku.
0: Selam kelam. Güllü kızımız sana müjde. Kanlını bulduk sayılır. Bulduk sayılınca da senin gerdeğe girmene bir mani kalmadığına karar verdik. Mani kalmamış, anladın mı, mani kalmamış. Bir daha okuyayım mı?
1: Ezberledim, gerisini oku sen.
0: Boş ver gerisine, sen perdeleri ört. Ört perdeleri.
1: Bitir şu mektubu.
0: Peki, her şeye peki. Damadım, gözlerinden öperiz.
1: He?
0: Müjdemize gelince, Ebe anne ölürken Ali'nin işaretini hatırladı. Belinde, sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış. Tıpkı hamsi balığı gibi.
2: Ne vardı mektupta?
1: Ebe ana ölürken Ali'deki işareti hatırladı.
2: Ne işareti?
1: Hamsi Palu'nun resmi varmış Pelin'de.
3: Başka ne yazmışlar mektuba?
1: Hacı, madem ki nişan bulundu, Cevdiye cırsın demiş ihtiyarlar.
0: Gel gel. Adem Reis sağ mı hala?
2: Sağdır. Adem Reis'i sor diye erkek adam, Cevdiye girmeden kumcuların eliği bulacak.
4: Ha ben çörtüm desem yalan hapsi lekesini ama hatırlayın bugün gibi. Bizim paçanak yapmıştı senin kiverliğini. Oğlan tam karatenüstü demişti, haçam ki çurttaki hapsiden verdi.
0: Demek ben sahiden söylemeye dilim varmıyor Adem Reis.
4: Kumcuların Ali'sin Tekanuri. Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismini çizmiş.
0: Peki ben ne yapacağım şimdi? Soyunmadan nasıl gerdeğe girerim? Nasıl kocalık ederim karımı?
4: Bana sorarsan abdestsiz çesme puçun nerede? Hiç olmazsa temiz çıtersin öteki dünyaya.

0: da senador seni bekli.
1: Oo, maşallah yolcumuz var demek.
2: Bizim değil, senin. Kızdı mı?
1: Anlasın ne pekle doğumuzu. Ne atıyorsun öyle?
2: Her.
1: Bak Güllüm, seninle konuşacaklarım var.
2: Acelesine, yarın konuşurum.
1: Yok, şimdi konuşmamız lazım. Bu kumcuların Ali'yi bulamadık.
2: Acelesi yoktur da.
1: Bu Ali meselesini halletmemiz lazım. Şimdi ben düşündüm, kan davası kötü, iptidai bir adet. Öyle değil mi?
2: Öyledir.
1: Aferin! Sen bu kumcu Ali'yi tanımıyorsun.
2: Tanımıyorum.
1: Belki karısı var adamın, çocukları var. Belki sevdiği var, yeni evlenecek. Düşün, tam gerdeğe girerken bir kurşun. Yazık değil mi adamı?
2: Yazık.
1: Aferin! Şimdi bak, ben diyorum ki biz bu davadan vazgeçelim.
2: Haçan hangi davadan?
1: Kan davasından canım. Tamam mı?
2: Tamam Teyul.
1: Hapse atarlar seni.
2: Atsınlar.
1: 30 sene verirler.
2: Versinler.
1: Ya düşün, sevgili kocandan ayrı, karnında çocuk.
2: Ne çocuğu, yapmayın şüphenimle.
1: Canım, söz gelişi.
2: Haçan sözle çocuk olur mu?
1: Demek öldüreceksin Ali'yi.
2: Öldüreceğim onu.
1: Pekala, bulursan öldürmemezlik etme.
2: Kocacığım.
1: Hanım, şu çizda git bir konuş bakalım.
2: Avuu! Oy! Taka ağlattı mı seni? Ha ne oldu ki? Kötü bir laf mı etti sana?
3: Kumcuların Ali'yi methetti bana.
2: Sevmedi mi seni? Okşamadı mı?
3: Azgın Taka ciddi yenge. Şimdi Taka haçan payat hemsi palığı gibi oldu.
2: Ay Taka bağlandı.
3: Bağlandı mı?
2: Keşkem alıştıra alıştıra söyleseydik mektuptakini. Gerdek izli çıkınca Allah sesi mutfaktan duyuldu.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Hafize Hanım'a gideyim hemen. Ancak o açar Taka'nın tutukluğunu.
3: Açabilir mi yenge?
4: Eşareke meşareke cilayı püf. Şifası senden, duası benden ya Rabbi. Sen kabul et ya Rabbim, amin. Sen şifalar ver ya Rabbim. Getirin. Hadi bakayım getirin. Ver onu bana. Onu da ver. Elem tere dişken gözlere şiş.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yeter! Yeter! Yeter! Şefaat
1: ettiniz beni!
2: Oldu mu?
3: Olmadı, yarım kaldı. Çözülmedi mi tutukluğu?
2: Çözülmedi. Çabuk macun hazırlayın, hadi!
3: Haçan kuvvet macunu mu?

0: Maalesef imkansız, bu lekeyi çıkartamayız. Kazıyın doktor bey, deriyi kesip alın ağzıyım.
1: Öyle şey olur mu Nuri bey?
0: Eti kesin öyleyse, olmadı bacağı kesin.
1: Basit, zararsız bir leke için.

0: Telaşınız nedir Allah aşkına?
1: Basit mi? Ölebilirim doktor bey.
0: Hamsi lekesinden mi?
1: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Dikkat geliyor! Çabuk topla çorbası! Tut bakayım şunu! 3-5 kaşık tamamdır!
1: Ne var elinde? Ne saklıyorsun? Bu ne?
3: Yer misin?
1: Yemem, karnım tok.
3: Yanımla hazırladım, senin için.
1: Bu ne ya? Hem tatlı, hem acı, hem de ekşi.
3: Bir kaşık daha.
1: Ya, ne olduğunu söylemezsen yemem.
3: Haçan, iki kaşık daha yersen tamamdır.
1: Ya, tamam olan ne?
3: İki kaşık. Haçan, çocuklarımız da olur o zaman.
1: Çocuklarımız da mı olur? Ha, anladım. Kuvvet macunu bu, değil mi?
3: Kuvvet macunu.
1: Benim derdimin çaresi macun değil. Benim derdim hamsi balığı. Anladın mı? Hamsi balığı.
3: Hamsi balığı mı?
2: Haçan yemedi mi?
3: Bir kaşık yedi.
2: Koş, 4 kaşık daha yedi.
4: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
5: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
6: Ah, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
7: Demezdim.
6: O zaman bize müsaade.
8: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
5: Ne ister?
6: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
5: Ya şey olursa, arka odalarda çekmezse? Ya toplantıda?
6: Ah canım.
5: Böyle kalırsam?
9: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
10: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
4: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
5: modem öyle, bizi bekler.
6: Modem öyle.
4: Hadi o zaman. Hadi modem.
11: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
4: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
12: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
13: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Elma 49 lira 90 kuruş, patates, soğan 24 lira 90 kuruş.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
17: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
15: yaşanacak. İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
18: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma! Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
19: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
19: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
19: Bir şey diyeyim mi?
0: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
19: Abi bu adam ne yiyor ya?
9: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Olmak istediğiniz gazinocular sizin taklidinizi yaptırıp kılıktan kılığa sokarak alay edecekler.
7: O gazinoya beni tanıyanlar gitmez.
20: Kim bilir ne kadar para vermişsindir o şımarık milyonere benzemek için.
21: Haftada 300 lira alacaksın.
20: Patronla konuştum Kemal. İşe alıyor seni.
7: Hemen telefon edin. Memleketin en ünlü komedyenini getirin. Her zaman böyle misin?
20: Nasıl?
7: Melek gibi.
20: Affedersin Kemal, geç kaldım.
7: Rica ederim Pınar.
22: Bebem!
7: Bebem!
22: Bebem! Bebem!
23: Samizade İpekçigil kulunuz.
20: Biliyordum başaracağını, biliyordum. Tebrik ederim Murat.
24: İstemem aşkımıza gelmesin keder ele.
7: Seni sevgilin Kemal'e götüreyim.
20: Ama Murat, o benim amcamın oğlu, sevgilim değil.
7: Adım Samizade İpekçigil. Benimle evlenir misin?
25: Kısmet yarın 18'de TV4'te.
26: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
15: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kasa arkasına bakmadan geçme. Kırklı Finish Quantum Max bulaşık makinesi kapsülü 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 409 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: En tatlı sabahlar Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
7: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
6: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
9: Armut piş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte...
9: Neydi ya? Ay, dilimin ucunda!
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
10: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
11: Ben!
12: Botanik!
11: Abacus!
9: Kasa!
11: Marul!
9: Kumbara!
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara!
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
15: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
16: Abi bu adam ne yiyor ya?
18: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Haydi, buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun.

0: kaçırma. Torima mini kamera çeşitleri 999 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez. Seçmeyene sabit.
9: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
10: Çikolata, bisküvi.

0: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: En tatlı sabahlar, Choco Krem'le başlar. Choco Krem.
4: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni?
5: Express içelim.
6: Kasa arkasına bakmadan geçme. Seçili papya tuvalet kağıdı ve kağıt havlu ürünleri 50 lira ve üzeri alışverişlerinizde 125 liraya. Hem şokta hem cepte şokta.
2: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Bit kararı geldi. Dolu toz fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık. Anlıyor, yapamıyor. Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.

0: Biz Krabiz.
1: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
3: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem şokta hem cepte şokta.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
11: At sepete fırsatları Carrefour'da. Serpak kağıt havlu 84 lira 95 kuruş, Sola tuvalet kağıdı 129 lira 95 kuruş.

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin. Lan nasıl, hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl, yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah, yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Rahatsız etme beni. Benim derdim hamsi balı.

0: kumcuların annenin hamsi balığı.
1: Evet, kumcuların annenin hamsi balığı.
0: Hacan sen...
1: Evet, kumcuların Ali benim. Tanrım da benim, can düşmanım da benim. Var mı diyeceğin? Ha? İyi oldu gördüğün. Oh be, ferahladım ya.
0: Hacan kandırdın beni. Yalan söyledin. Hiç sevmedin beni. Korkudan sevmiş gibi göründün. Hacan korkudan evlendin benimle.
2: Güllü, yavrum.
0: Öldüreceğim seni.
3: Güllü!

0: ateşi kes, yoksa ben de ateş ederim. Al bakalım. Karıdan beter ettin bizi be! Sen de benim kanlısın bundan sonra!
1: Kancıklık ettin bana!
0: Etmedim!
1: Kandırdım seni!
0: Kandırmadım! Ben de bilmiyordum kumcuların Ali olduğumu!
1: Ya hamsi leçesi?
0: Bugün öğrendim! Mektup bugün gelmedi mi? Allah canımı alsın, bugün öğrendim!
1: Aldatamazsın seni!
0: Aldatıp da ne geçecek elime? Bir can mı? Sensiz yaşamaktansa öleyim daha iyi!
1: Öldüreceğim seni!
0: Yeter be! Öldür, öldüreceksen! Vur beni! Seni seviyorum, anladın mı? Hadi ne duruyorsun, vur!
1: Takanuri, gelme üstüme!
0: Korkmuyorum işte, vur beni! Katil olmayasın diye kaçtım. Hapishanelerde çürümeyesin diye kaçtım. Seni sevdiğim için kaçtım. Madem ki sevmiyorsun, vur beni! Hadi vursana! Sensiz yaşamak haram bana! Ateş et! Durma! Vur beni!
1: Vuramıyorum anacığım! Taka bana büyü yaptı, vuramıyorum!
0: Vur, madem ki sevmiyorsun!
1: Kocamsın da! Haçan, ben de seviyorum seni! Haçan, sokmasınlar çöye! Çürlü kanlısına sevdalanmış desinler! Kocamsın!
2: Güllü yavrum, ağlama!
1: Kocamsın, değil mi?
2: Yürekten kocanım! Ölünceye kadar seveceğim seni!
1: Ay ya, hamsili taka! Ay, hamsili kocacığım!

Ay Vadisi'nden sonra ver elini La Paz diyoruz. La Paz, Bolivya'nın başkenti. Dünyanın en yüksek başkentlerinden biri La Paz. Tam 3900 metre yükseklikte.

0: bayağı bir trafik var. La Paz zaten trafiğiyle meşhur bir yermiş. Jorge diyor ki La Paz'da araba kullanan her yerde kullanır. Biz bunu İstanbul için biliyorduk ama La Paz'lılar da trafikten bir hayli bezmiş durumdalar. Her ne kadar teleferik de yapsalar La Paz trafiği gerçekten kilit diyoruz. Biraz bu trafik görüntülerini size gösterelim. Halinize şükredin. Ve bir vadinin içine kurulmuş olan La Paz'da toplu taşıma teleferiklerle çözülüyor. Birçok hat var burada. Evet değerli izleyenlerimiz, La Paz şehir merkezindeyiz ve tabii ki artık teleferik zamanı diyoruz. Arkamda görmüş olduğunuz bu teleferiğe bineceğiz ve La Paz'ı bir de tepeden görüntüleyeceğiz. Bakalım La Paz nasıl bir şehir? Haydi buyurun. La Paz'da teleferik turuna çıkıyoruz. Teleferikler hazır. Teleferiğe biniyoruz ve La Paz'a tepeden bakıyoruz.
1: Teleferikler hazır. Jorge bizi içeriye doğru atıyor. Hadi. 5, 6, 7.

0: Rehberimiz Jorge ile sohbet ediyoruz. Kendisinden La Paz'la ve Bolivya ile ilgili bilgiler alıyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, şunu sordum. La Paz'da birçok ev tamamlanmamış gibi ve tuğlalardan oluşuyor. Sıva yapılmamış. Bunun sebebini sordum. Bunun sebebi şu. Burada yasalara göre tamamlanmamış evlerden daha az vergi alıyorlarmış. Yani sıvayı yapıp evi tamamladıktan sonra vergi artıyor elbette. O yüzden herkes yarım bırakıyor evlerini diyoruz. How many people live in La Paz?
2: 1.5 million.
1: 1.5 milyon insan yaşıyor burada.
2: But many of them are...
1: Havaalanında olduğu El Alto ile beraber 2.5 milyonluk bir nüfusa sahipler. Bunun çoğu Aymaras, yani native olan insanlar, buranın lokal insanları, diğerleri de dışarıdan gelmiş insanlar diyoruz. Evet değerli izleyenlerimiz, buradaki bu teleferik gerçekten çok enteresan bir şekilde yapılmış. Tüm şehri kat ediyor ve El Alto ile de birleşiyor. Şu anda iki renk hat tamamlanmış durumda ama söylediğine göre geçtiğimiz yıllarda bir yerden bir yere gitmek bir saati aşarken şimdi 10 dakikada herkes evine gidebiliyormuş. Tabii niye teleferik, niye metro değil diye de sorduk. Metro bu coğrafi şartlarda çok zor çünkü dağlık bir alana kurulmuş La Paz. Teleferik en iyisi ve en uygun yol dedi. Jorge, thank you very much for this interview.
2: Oh, thank you to you for this opportunity to talk with the Turkish country and Turkish people, and appreciate your visit, really.
1: Thank you very much. And what was the Hilata. You are my Hilata, okay?
2: Yes, yeah, you are my Hilata. Acá, Nariu Hilata.
1: Thank you.
0: Az önce de belirttiğimiz gibi La Paz'da toplu taşıma teleferikle sağlanıyor. Şimdi de sarı hatta geçme zamanı.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, yeşil hattan indik, sarı hatta geçeceğiz. Bu arada hemen hatırlatalım, şu anda La Paz'da 6 hat rengi çalışır durumda. Toplamda 10 hat olacakmış. Şu anda 6 hat rengi açık. İşte biz yeşilden indik, sarıya doğru geçiyoruz. Buyurun.

0: Teleferik turundan sonra akşamı buluyoruz. La Paz'da Cadılar Pazarı diye bir pazar var. Bu pazar çok özel ve yöresel ürünlerin satıldığı bir pazar. Gelin bu hediyelik eşyaları ve yöresel ürünleri yerinde görelim.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, La Paz'daki tek akşamımız. Otelimize yerleştik ve şu anda La Paz sokaklarındayız. Cadılar Pazarı diye bir pazar varmış, onu öğrendik. Hediyelik eşyaların olduğu, La Paz'da Bolivya ile ilgili tüm detayların bulunduğu bir pazarmış. Bizler şimdi o pazarı bulmaya çalışacağız. Sol tarafımda da tarihi San Francisco Kilisesi var ve o kilisenin duvarlarını takip ederek Cadılar Pazarı'nı arayışımıza başlıyoruz.

La Paz'dan harika gece manzaralarıyla 3. günü de tamamlıyoruz. Yarın merhaba 4. gün diyeceğiz.

ve turumuzda geliyoruz dördüncü güne. La Paz'dan erken saatlerde çıkıyoruz ve Peru'ya doğru geri dönüyoruz. Ve Titicaca Gölü'ne kadar geliyoruz.

Titikaka Gölü bölgenin en önemli göllerinden biri. Dünyanın en yüksek, Güney Amerika'nın en büyük ikinci gölü Titikaka. Ve Peru'yla Bolivya arasında bölüşülmüş durumda.

Gölün %60'ı Peru'ya, %40'ı Bolivya'ya ait. Şu anda biz Bolivya tarafındayız. Ve Bolivya tarafındaki Titicaca Gölü'nü, Copacabana kasabasını ve Güneş Adası'nı gezeceğiz bugün.

0: Adrenalin dolu bir macerayla başlıyoruz güne. Titicaca Gölü'nde bir kıyıdan öbür kıyıya ulaşacağız. Görmüş olduğunuz bu tekneler taşıyor araçları. Normalde araçlardan inmek gerekiyor ama hava çok soğuk. Biz otobüse saklanıyoruz ve kaçak geçiş yapıyoruz. Aman kimse duymasın.
1: Titicaca Gölü'nün üzerindeyiz. Otobüsümüzle birlikte Titicaca Gölü'nden geçiyoruz karşı kıyıya. Normalde sallara binmemiz gerekiyordu. Otobüsten inip otobüsün ayrı bizim ayrı geçmemiz gerekiyordu. Ama burada şöyle bir şey yaptık. Perdeleri kapattık. Otobüsün içinde olduğumuzu bilmesinler diye. Ve şu anda otobüsün içinde sallara binmeden, çünkü hava çok soğuk, soğuğu yaşamayalım diye, görüyorsunuz üstümüz başımız kar montlarıyız. Şu anda gölün karşı kıyısına doğru devam ediyoruz. Titicaca Gölü bölgenin en büyük göllerinden bir tanesi ve ilerleyen dakikalarda gölle ilgili birçok detayı sizlerle paylaşacağız. Ama şimdi önce karşıya geçelim, bakalım sağ salim tabii. Çünkü otobüsü sala bindirdik, biz otobüsün içindeyiz. Sallana sallana salda devam edelim.

0: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
2: Kaynım evi müteahhite ver. Bir aya kadar yıkacaklar.
3: Biraz otur görürsün hanım. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
2: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde mi?
4: Günaydın baba.
2: Günaydın.
0: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
5: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
2: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
0: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
6: Sen burada yeni misin?
2: Öyle sayılır.
6: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
2: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
7: İnşaatçılığa mı başladın?
2: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.
8: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
5: Sana söyledim ama, değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Düttürü Dünya birazdan TV4'te.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
10: Ama bu...
11: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
10: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
9: Demezdim.
10: O zaman bize müsaade.
4: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
11: Ne ister?
10: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
11: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
10: Ah canım.
11: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
12: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
9: Ay, olur bunu vallahi götürürüm.
11: modem öyle bizi bekler.

0: paranı ziyade.
1: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak. Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Böyle hayırsever bir iş adamının sizin gibi bir oğlu olsun, yürekler acısı doğrusu.
6: Çok memnun oldum efendim.
7: Ben de memnun oldum.
6: Delikanlıyı çok beğendim.
8: Haludun Bey verifikası geldiler.
9: Oo, buna çok memnun oldum. Bu akşamki bir iş partisi heyecanlı geçecek.
7: Biraz daha demekle neyi kastediyorsunuz?
9: Okulunu bitir, ciddi olup olmadığını zaman gösterecektir.
10: Ne olursa olsun babanı çok sevdim Taner. Onun parasına bugün de yarın da ihtiyacımız olmayabilir. Ama sevgisini...
8: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum. Tebrik ederim.
7: Karınızın bindiği dolmuş arabası bir trafik kazası geçirmiş. İlk yardım hastanesinde yatıyormuş. Durumu iyiymiş.
11: Maalesef karınızın çok az bir ömrü kaldı.
6: Allah'ım kurtar kızım. Yavrumu kurtar Allah'ım.
9: Ne kadar lazımsa üst tarafını sen doldur.
12: Aşk hikayesi bugün 13.45'te TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
13: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
14: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda. Nablus yenilgisi. Derin tehdit. Balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
18: Tamam yaparım.

0: bence hiç sorun değil.
1: Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
2: Bitti diyeceksin. Lan nasıl hani daha neyi bitti?
3: Nasıl yakışıyor mu bana?
4: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
5: Ulan ne yapıyorsun?
4: Hava asacağız bu sırada.
3: Eyvah yakalandım.
6: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Nokta. Aman kaçırma. Kadın desenli pijama takımı ve kadın kaş korse pijama takımı çeşitleri hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo. Oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
3: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini, vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
10: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
9: başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
10: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
9: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
10: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
9: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
11: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

TV4'ten ve Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün şanslı yarışmacılarımızla birlikte Üsküdar sahilinde yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değilim efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Tabii, ben Maya Karagöz. 3 çocuk annesiyim. İstanbul'da, Üsküdar'da Çengelköy'de yaşıyorum. Yarışmacı arkadaşıma başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz Maya Hanım. Sefalar getirdiniz diyelim. Rakibinizi tanıyor musunuz?
1: Tanıyorum.
0: Tanıyorsunuz. Nerede tanıyorsunuz?
1: Okul arkadaş.
0: Okul arkadaşı.
1: Evet.
0: Okul arkadaşı. Çocuklarınız aynı okulda
1: mı? Evet, aynı okulda okuyor. Bugün de okuldan kaytardık birazcık. Kaçtık. Öğretmenimiz de görürse selamlar ona da.
0: Öğretmenimiz de buradan bol bol selamlar göndermiş.
1: Selamlar gönderiyoruz. Evet.
0: Eskiden çocuklar kaçardı. Şimdi anneleriyle birlikte mi kaçıyorlar?
1: Anneleriyle beraber kaçıyorlar, evet.
0: Süper. Yeni nesil çok mükemmel bir aile geldi. Efendim, rakibinize geçelim. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Ben Fatma Kılıç Arslan. Bir çocuk annesiyim ben de. Üsküdar'da yaşıyorum. Bu kadar.
0: Yani. Bu kadar. Nerelisiniz?
2: Giresun Göreliliyim.
0: Giresun Göreli. Siz nereli?
2: Giresun Çamoluk.
0: Oo, iki Giresunlu. Evet. Çok güzel. Bakalım hangi Giresunlu kazanacak bu etabımızda? Sevgili izleyenler, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etabımıza geçeceğiz. Efendim, sizce kim kazanır?
2: Bilemiyorum. İkimiz de kazanalım diye.
0: Bir iddia olacak olursa.
2: Ben kazanayım.
0: Siz kazanırsınız. Rakibinize şans bile dilemiyorsunuz.
2: Diliyorum. Şans diliyorum rakibime.
0: Efendim, Maya Hanım, sizce kim kazanır?
2: Ben kazanırım diyorum. İddialıyım.
0: Rakibin şansı var mı? Çok yok.
2: Yok gibi. Evet.
0: Hadi bakalım.
2: Bence yok.
0: Sorum geliyor. Dayınızın tek kız kardeşi sizin neyiniz olur? Çift ses geldi.
2: Hala.
0: Hala yanlış cevap.
2: Teyze.
0: Teyze yanlış cevap. Dayınızın tek kız kardeşi. Anne. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımı. Göndermiş. Oğlanım, evet, dayımızın tek kız kardeşi, halamız da olmaz, teyzemiz de olmaz,
2: evet,
0: annemiz
2: evet.
0: Olur. Efendim, doğru. Bir sıfırlık bir puan tablomuz var, gelelim ikinci sorumuza. Stadyumlarda seyircilerin oturduğu bölüme ne ad verilir?
2: Neydi?
0: Stadyumlarda, hatta onların liderleri de vardır böyle, amigoları vardır.
2: Aklıma geliyor da.
0: Ama butona basmadan sakın cevap vermeyin.
2: Tamam. Süremiz var değil mi?
0: Süremiz... Tabii ki de. Her zaman olduğu gibi şu anda da süremiz geçmekte.
2: Ne acaba?
0: Eşleriniz maç izler mi?
2: Eşim maçı izlemez mi her akşam?
0: Her akşam. Herhalde sen biraz oradan rahatsızsın. Çok maç izler.
2: Evet.
0: Hangi takım? Değil.
2: Beşiktaş'ta.
0: Beşiktaş'ta. Sizin eşiniz Galatasaray'da. Ezeli rekabet şu anda.
2: Bilemezsek yandık.
0: Bilemezseniz eşiniz nasıl bilemediniz diyecek. Oturduğumuz yere
2: derler. Tribün.
0: Tribün. Doğru cevap mı? Ama kim önce butona basacak? Çift ses geldi.
2: Tribün.
0: Tribün. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olalım. Yine birlik bir puan tablomuz var. Butona basmadan cevap alamıyorum. O yüzden butonlara basmak çok önemli efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. Şifalı bitkiler ve baharatlar satan dükkanlara verilen isimler. Çift ses geldi.
2: Aktar.
0: Aktar. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Maya Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, ikiye birlik bir puan tablomuz var. Gelelim artık dördüncü sorumuza. Genellikle altına gömlek ya da bluz giyilen kolsuz örtülü kazak nedir?
2: Body.
0: Efendim?
2: Body.
0: Body değildir. Gelelim
2: size. Soruyu bir daha alabilir miyim?
0: Genellikle altına gömlek ya da bluz giyilen kolsuz örgü kazak nedir?
2: Süveter.
0: Süveter. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olduk. 3 birlik bir puan tablomuz var ve maalesef efendim sizler bu etapta elendiniz. Neler söylemek istersiniz?
2: Bol şans diliyorum arkadaşıma.
0: Efendim, bizler Maya Hanım'la birlikte bir üst etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Maya Hanım'la birlikte ikinci etaptayız. Maya Hanım, rakibinizi elemiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz?
2: İddialıyım diye söylemiştim. İddiamı da inşallah sürdürmeye devam edeceğim.
0: İnşallah diyelim.
2: İnşallah.
0: Efendim, bu etapta sizleri toplamda 3 sorumuz bekliyor. Bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Hatta tamam. Sözlerimiz, bilmecelerimiz ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimizden oluşacak bu
2: Peki.
0: etabımız. Her sorumuzu toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız Peki. ben ilk sorumla başlamak istiyorum.
2: Hazırım,
0: gelsin
2: evet.
0: mi?
2: Gelsin.
0: İlk sorumuz bir bilmece. Gökte açık pencere, kalaylı bir pencere. Pencere.
2: Ay.
0: Efendim?
2: Ay.
0: Ay doğru cevap Gökcan Alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olalım efendim. Ve ilk sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldular. Gelelim ikinci sorumuza. Cambaz ipte nokta nokta dipte gerek.
1: Cambaz
0: ipte nokta nokta dipte gerek. Ne dipte olur? Denizlerde olur. Nedir dipte olan şey? Süremiz...
1: Balık.
0: Efendim balık. Son saniye cevap geldi. Cambaz ipte balık dipte gerek demişler.
1: Evet.
0: Bakalım efendim. İkinci sorumuzun ödülünü de bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim artık İkinci etabımızın üçüncü ve son sorusuna. Sorum geliyor, bir şarkı sözüm geliyor. Şarkılarla aranız nasıl?
1: İyidir.
0: Ne kadar iyidir?
1: Yani arabesk çok severim. Karadeniz havaları çok severim. Onlardan gelirse bilirim diye düşünüyorum.
0: Hadi
1: evet.
0: Bakalım. Efendim sorum geliyor. Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmayı dilerdin? Nokta nokta söyle ne denirdi?
1: Yanmayana söyle ne denir ki?
0: Yok. Değiştirelim.
1: Aşkın ateşi yanarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Hangi ateşte yanmaya değer ki? Pişmeyene söyle ne denir ki?
0: Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım. Pişmeyene söyle ne denirdi? Doğru cevap 3'te 3 yaptık. Bu etabımızdaki bütün ödülleri kazanmış oldunuz ve hemen sizlere takdim etmek istiyorum. Güle güle.
1: Teşekkür ederim.
0: Güzel günlerde harcamanız dileğiyle
1: teşekkür
0: efendim.
1: Teşekkür ediyorum.
0: İsterseniz bu ödül sizde kalmak şartıyla bir üst etaba daha fazla kazanmak için geçebilirsiniz. Tamam mı? Devam mı?
1: Devam diyorum.
0: O zaman bizler efendim üçüncü etaba geçiyoruz diyelim sevgili izleyenler. Evet sevgili izleyenler, Maya Hanım'la birlikte artık üçüncü etaptayız. Maya Hanım. Bütün etapları başarılı bir şekilde geçtiğiniz var. Artık üçüncü etaba geldik ve büyük ödül için bu etapta yarışacağız.
1: Evet.
0: Elimde 3 adet zarf var ve bu zarfların içerisinde size bu etapta soracağımız soruların konuları bulunmakta.
1: Evet.
0: Size bu etapta gastronomiden mi soralım, spora mı geçelim yoksa tarihe mi geçelim? Ya soralım.
1: Gastronomi olsun.
0: Gastronomi. Evet. İyi midir gastronomi nere?
1: Evet.
0: Haydi bakalım. O zaman gastronomi zarfımı açıyorum.
1: Biraz da sorularınıza bağlı bakalım.
0: Ve bakalım içerisinde Maya Hanım'ı nasıl sorular bekliyor sevgili izleyenler. Sorularım geldi. Çok güzel sorularım var. Tam sizlere göre efendim. Çok lezzetli sorularım bulunmakta şu anda elimde. Efendim bu etabımızda bizden bir joker hakkı kazandınız.
1: Tamam.
0: İsterseniz takıldınız ve cevaplayamadığınız bir soruda bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz, sorabilirsiniz ya da telefonla birilerini arayıp yardım alabilirsiniz. Sorularımızın tek cevap hakkı var. Yani
1: peki.
0: Cevabı verdikten sonra eminim demeniz bizler için tamamen yeterli olacaktır.
1: Tamam.
0: Diyelim. Hazırsanız ben başlamak
1: Hazırım,
0: istiyorum.
1: Hazırım evet.
0: İlk sorum geliyor sevgili izleyenler. Üçüncü etapımız başlıyor. Tahin, pekmez ve cevizli hazırlanan şerbetli Kayseri tatlısının adı nedir? Tahin, pekmez ve cevizli hazırlanan Kayseri'nin şerbetli tatlısı.
1: Nevzine.
0: Nevzine cevabından emin misiniz?
1: Eminim.
0: Peki efendim. Tahin, pekmez ve cevizli hazırlanan şerbetli Kayseri tatlısının adı nedir diye sorduk. Nevzine cevabı geldi efendim. Nevzine acaba doğru cevap mı? Doğru cevapsa ikinci sorumuza da geçmiş olacağız. Efendim Nevzine doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olduk. Efendim, gelelim ikinci sorumuza.
1: Gelelim.
0: Profiterol hangi ülkenin popüler tatlısıdır?
1: Sürem yok herhalde değil mi? Süreniz düşünebilirim.
0: Yok. İstediğiniz gibi düşünebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Profiterol. Sizce hangi ülke olabilir mesela? Profiterol böyle düşündüğünüz zaman. Tabii joker hakkınız da bu etapta devam ediyor. Son iki sorumuz kaldı bununla birlikte.
1: Joker hakkımı kullanmak istiyorum.
0: Kime sormak istiyorsunuz efendim?
1: Kardeşimi aramak istiyorum.
0: Peki, o zaman kardeşinizi arayın.
1: Tamam. Hemen arayalım.
0: Aradıktan sonra hoparlörü de açabilirsiniz.
1: Tabii.
0: Bizler de duymuş olalım.
1: Aslında tatlılarda falan çok iyiyimdir de hiç ülkesini de araştırmadım. O ya. Şimdi bir yarışmada yarışıyorum da sana bir soru soracağım. Soru soracağım, siz mi soracaksınız?
0: Siz de sorabilirsiniz.
1: Siz sorun.
0: Peki. Oya Hanım merhabalar.
3: Merhaba.
0: TV4'ten arıyoruz sizleri. Maya Hanım bir soruda takıldı ve sizlere sormak istedi. Hemen sorumu soruyorum. Profiterol hangi ülkenin popüler tatlısıdır?
3: Profiterol hangi ülkenin tatlısı?

0: Hangi ülkenin tatlısı efendim?
1: Fransa.
2: Fransa. Emin misiniz?
1: Fransa, evet. Olması lazım.
0: Peki.
3: Tamam, teşekkür ediyorum. Hadi bay bay.
2: Evet.
3: Kardeşime joker güveniyorum.
2: Joker hakkımızı kullandık. Fransa cevabı geldi. Emin misiniz Fransa cevabı?
3: Eminim. Son kararım.
2: Peki. Efendim, profiterol hangi ülkenin popüler tatlısıdır diye sorduk. Fransa cevabı geldi. Fransa acaba doğru cevap mı?
3: Doğru diye düşünüyorum.
2: Doğru cevap, kocaman alkışlarımızı.
3: Kardeşime sevgiler gönderiyorum buradan.
2: Maya Hanım'ın kardeşine göndermiş, evet, olalım diyelim. Efendim, 2'de 2 gidiyoruz. Artık 3. etabımızın 3. ve son sorusundayız.
3: Joker'im var mı daha?
2: Joker'iniz maalesef
3: daha yok.
2: Kalmadı. Peki. Fakat bu soruya vereceğiniz doğru cevap sizi büyük ödüle götürecek. Diyelim, sorum geliyor. Kabuğune pilavı hangi ilimize ait bir yemektir? Kabuğune.
3: Kabuğune pilavı.
2: Hı hı. Hangi ilimize ait bir yemektir?
3: Kabuğune pilavı.
2: Hangi ilimize ait bir yemektir?
3: Hatay falan mı acaba?
2: Efendim?
3: Hatay falan mı acaba kabuğune?
2: Bilmiyorum. Hatay olabilir. Başka ne mesela? Of.
3: İşte gittiğim illerde de hiç pilav yemedim, inanın. Yani birçok ili gezdim ama hiç de pilav yemedim onun için.
2: Hani siz mantık pilav yapar mısınız?
3: Ama ben çok güzel yaparım.
2: Normal pirinç
3: pilavı. Benim oğlum zaten spora gittiği için devamlı pilav yani. Bizim evde her gün pilav olduğu için.
2: Pilavsız günümüz olmaz
3: yok
2: diyorsunuz.
3: Yani pilavsız günümüz yok. Isparta diyorum.
2: Isparta diyorsunuz. Nereden geldi Isparta?
3: Ben attım kafadan yani. Isparta ya da Hatay ya da Isparta.
2: Isparta'da. Emin misiniz Isparta'da? Hatay'da olabilir.
3: Eminim.
2: Peki. Efendim, kabuğune pilavı hangi ilimize ait bir yemektir diye sorduk. Isparta cevabı geldi. Doğru mudur?
3: Ahmet abi diye bir abim var da, onun memleketi. Ondan pilav falan duymuştum. Doğru olduğunu düşünüyorum.
2: Peki efendim. Isparta doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Maya Hanım'a göndermiş olalım. 3'te 3 yaptık. Bütün etaplarımızı çok güzel bir şekilde, evet, geçmiş olduk. Rakiplerimizi eledik ve büyük ödülümüzü kazanmış olduk. Ben hemen ödülümü takdim etmek istiyorum efendim. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız
3: teşekkür
2: dileğiyle
3: ediyorum.
2: Fakat ödülü sizlere vermeden önce.
3: Tamam.
2: Dilerseniz bu ödülü 2'ye katlayabilirsiniz.
3: Ben de kalıyorum değil mi?
2: Sizde kalmıyor. Risk alacaksınız efendim. Hmm. Bir risk etabımız var. Dilerseniz tek bir soruyla bu ödülümüzü 2'ye katlayabilirsiniz. Ya da kazandığınız bütün ödülü kaybedebilirsiniz. Çok güzel bir teklif ve tabii ki de çok büyük bir risk de,
3: evet,
2: diyebiliriz
3: var
2: buna. Ne diyorsunuz Maya Hanım? Tamam mı? Riske devam mı?
3: Yok, ben tamam diyorum.
2: Maya Hanım, ben de tam sizden risk alabilecek bir potansiyel görmüştüm. Tamam mı? Emin misiniz? Son kararınız mı?
3: Yok, tamam diyorum.
2: O zaman şöyle takdim edeyim.
3: Teşekkür
2: yine
3: ederim.
2: Yine güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
3: Çok sağ olun, teşekkür ederim. Çok güzel bir yarışmaydı. Teşekkür ederiz. İnşallah yine buralarda olursak yine katılmak isterim. Çok mersi, sağ olun.
2: Sağ olun, hoşça kalın efendim.
3: İyi günler, sağ olun.
2: Merhabalar, hoş geldiniz.
4: Merhaba, hoş bulduk.
2: Sefalar getirdiniz diyelim.
5: Teşekkürler, sağ olun.
2: Sizi tanıyabilir miyiz?
5: İsmim Beyza, 22 yaşındayım. Öyle.
2: Okuyor musun, çalışıyor
5: okuyorum
2: musun?
5: Okuyorum, öğrenciyim.
2: Ne okuyorsun Beyza?
5: Hukuk okuyorum.
2: Hukuk okuyorsun, kaçın sırtasın?
5: 2.
2: 2, ne kadar kaldı bitmesine?
5: 2 senem kaldı.
2: Peki 2 senede bitebilecek mi?
5: İnşallah.
2: İnşallah diyorsun. Peki o zaman Beyza, nerelisin?
5: Ben Yozgatlıyım.
2: Yozgat.
5: Ama Kırşehir'de yaşıyorum.
2: Kırşehir'de yaşıyorsun. İstanbul'da gezmeye mi geldin?
5: Yok, okumaya geldim.
2: Ha, Yozgatlısın. Kırşehir'de yaşıyorsun. İstanbul'da okumaya geldin. Güzel bir üçgen olmuş senin için. Gelelim rakibimize. Efendim, sizleri tanıyalım.
4: Ben Nurullah. Mardinliyim.
2: Mardinlisiniz.
4: İnşaat mühendisliği okuyorum. Hı-hı. Son sınıfım. İstanbul'da gezmeye geldim.
2: Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz nerede okuyorsunuz?
4: Adıyaman'da okuyorum, Adıyaman Üniversitesi.
2: Mardin Adıyaman Üniversitesi'nde, süper. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz ve artık o yarışmacı para kazanmaya başlayacak. Bu etapta birbirinizi elemek için yarışacaksınız. O yüzden Beyza, sence kim kazanır? Söyle bakalım.
5: Bence ben kazanırım.
2: Sen kazanırsın.
5: Evet.
2: Rakibin şansı var mı?
5: Bence yok.
2: Haydi bakalım. Beyza bayağı iddialı bir şekilde ilerliyor sevgili izleyenler. Peki Nurullah Bey'e soralım. Nurullah, sence kim kazanır?
4: Bence ben kazanırım.
2: Sen kazanırsın. Rakibin şansı var mı?
4: Hiç yok.
2: Hiç yok değil mi? Yok.
4: Aynen.
2: Kim duruyor?
4: Yok.
2: Hadi bakalım. Evet efendim, çok iyi şeyler söyledi senin hakkında. Efendim, iyi olan kazansın diyerek ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız ilk sorum geliyor. Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle...
5: Karpuz.
2: Doğru cevap hangisidir olacaktır? Kesmece bunlar denilerek satılan meyve genellikle hangisidir? Karpuz. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Beyza'ya göndermiş olalım. 1-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anlık gelelim ikinci sorumuza. Nasreddin Hoca fıkralarında sıkça adı geçen hayvan hangisidir? Tek ses geldi.
4: Eşek mi?
2: Eşek. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımıza Nurullah'a göndermiş olduk. 1-1'lik bir beraberliğimiz var şu anda sevgili izleyenler. Geldik üçüncü sorumuza. Trakya Üniversitesi hangi ilimizdedir? Tek ses.
4: Edirne.
2: Edirne. Doğru cevap. Nurullah bayağı hızlandırıyorsun. 2-1'lik bir puan tablomuz var. Beyza, biraz daha bastırman gerekiyor çünkü Nurullah gerçekten...
5: Şey soruyu dinlememiz gerekiyor mu yoksa direkt bastırıyor?
2: Az önce dediğim gibi dinlemeden de basabilirsiniz ama risk tamamen size ait. Efendim gelelim artık dördüncü sorumuza. Bir deste kaç adetten meydana dedim. Soru geldi.
4: 10
2: cevap geldi. Efendim 10 doğru cevap. Bir deste kaç adetten meydana gelir? 10 doğru cevap olacaktı. Kaça kaçız şu anda? 3'e 1'iz. Beyza maalesef elenmiş oldu. Neler söylemek istersin?
5: Yani biraz hızlı, biraz hızlı çalışıyormuş. Yapacak bir şey yok.
2: Olsun Beyza, üzülme. Başka yarışmalarda değilim.
5: İnşallah.
2: Başka seferleri değilim. Kendine çok dikkat et.
5: Teşekkür
2: efendim
5: ederim.
2: Bizler Nurullah'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nurullah'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nurullah rakibin Beyza'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
4: Rakibim bayağı iyiydi. Benim şansım yaver gitti. Hı hı. Öyle diyebilirim.
2: Yoksa beni yener miydi diyorsun? İtiraf mı yoksa?
4: Yok, ben her halükarda yenirdim de.
2: Peki, Nurullah, bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak bu etabımızda, deyimlerimiz olacak, bilmecelerimiz olacak ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak. Nasıldır aran şarkılarla mesela bilmecelerle, iyi midir?
4: Şarkılarla çok kötü.
2: Çok kötü.
4: Bilmece bilebilirim. Hı hı.
2: Umarım bildiğin yerden gelir hepsi diyelim.
4: Umarım.
2: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı bulunmakta sevgili izleyenler ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum bir bilmece. Sorum geliyor. Hiç gülmez bazen ağlar, ağlarsa yağmur yağar.
4: Bulut mu?
2: Bulut. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nurullah'a göndermiş olduk ki ilk sorumuzun ödülünü de Nurullah bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Gelelim ikinci sorumuza. Ununu elemiş, nokta nokta asmış. Bunu genelde artık bir şeyleri başarmış ve bitirmiş kişiler için söylerler. Çok basit bir deyimdir. Süremiz doldu. Ununu elemiş, eleğini asmış. Aslında sana kopya verdim. Yardımcı olmaya çalıştım. Fakat herhalde yarışmanın heyecanından dolayı aklına gelmedi. Aynen. Olsun, sağlık olsun. Yine de ilk sorumuzun ödülünü ben sana takdim etmek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde harcaman dileğiyle.
4: Teşekkür ederim.
2: Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
4: Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. O kadar.
2: Bizler teşekkür ederiz Nurullah. Hoşça kal.

0: Evet, arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Merhaba.
0: Seni tanıyabilir miyiz?
1: Adım Mehmet, 19 yaşındayım. Gemici olarak çalışıyorum.
0: Öyle. Gemide ne iş yapıyorsun?
1: Gemide gemiciyim.
0: Gemide gemicisin. Aynen. Yani ne iş yapar gemici?
1: Bir gemici halatları bağlar. Yani rutin işler.
0: Genelde halatları bağlar.
1: Aynen, genelde halatları bağlar.
0: Hoş geldin, sefalar getirdin. Mehmet neredesin?
1: Burdurluyum.
0: Burdurlusun. Burdur'a buradan selam olsun efendim. Gelelim senin rakibini tanıyalım. Efendim sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar. Ben Ahmet Arda Beğen. 18 yaşındayım. Oyunculuk yapıyorum. 3 sene tiyatro oyunculuğu yaptım. Şu anda kamera önü oyunculuğu için hazırlanıyorum. Aynı zamanda radyo televizyon okuyorum. Radyo televizyon ve sinema okuyorum. Öyle.
0: Aslında oyunculuğu seviyorsun. Küçük yaştan beri yapıyorsun.
2: Evet, evet, evet. Bayağı bir süredir olan bir hayatımda olan bir şey. Bayağı hani...
0: Oyuncu olarak doğmuşum diyebilirim.
2: Diyebilirim. Hani sanatın çoğu yönüyle bir şeyim var. Şarkı olsun, ondan sonra müzikler, şarkılar, oyuncu, sinema ve diziler falan. Bayağı o konularda haşır neşirim diyebilirim.
0: Umarım dilediğin gibi olur hayatında.
2: İnşallah.
0: Evet, sizler şu andan itibaren rakipsiniz ve en fazla soruya doğru cevap verenle birlikte bir üst etaba geçeceğiz. Şimdi rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia almam gerekiyor. Mehmet, sence kim kazanır? Yani... Arda çok iddialı duruyor.
1: Bilgime güveniyorum. Yani ben kazanacağımı düşünüyorum. İyi bir yarışma olsun.
0: Peki efendim, gelelim Arda'ya. Arda, Mehmet bilgisine çok güveniyor, kendisine çok güveniyor. Arda yapabilir mi bilemem dedi.
2: Yani şöyle söyleyeyim, ben de bilgilerime güvenirim. Umarım bildiğim yerlerden çıkar. Yapabileceğimi düşünüyorum, yapabileceğime eminim. Umarım güzel bir yarışma olur ikimiz için de. Kolaylıklar diliyorum.
0: İyi olan kazansın diyerek yarışmaya başlamak istiyorum. Kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazırsanız efendim, bilebilirsenin ilk etabı başlıyor. Su altına dalmayı meslek edinmiş kişilere ne ad verilir? Dalgıç. Çift ses geldi. Çift ses kimdeydi?
1: Ben. Dalgıç.
0: Dalgıç. Doğru. Cevap hocam alıştığımızı Arda'ya göndermiş olduk. 1-0'lık bir puan tablomuz var şu anlık. Gelelim ikinci sorumuza. 59 plaka kodu hangi ilimize aittir? 59. Çok uzaktı değil aslında. İstanbul'a da çok yakın bir ilimiz. Efendim?
1: Sakarya.
0: Sakarya 59 değil. Yanlış cevap, geldik sana. Daha batıya mı gitsek acaba? Var mı cevabın? Geçeceğim karşıya. Geçiyorum.
2: İzmit diyeceğim. Edirne.
0: Efendim?
2: Edirne.
0: Edirne. Edirne yanlış cevap.
1: Çıkmaz.
2: Erzincan.
0: Erzincan mı? Edirne'ye yakın. Gerçekten.
2: Yok, Bursa değil.
0: Edirne'ye yakın.
2: Yok.
0: Edirne'ye yakın.
1: Sen de.
0: Sen de diyor Arda Mehmet. Sana dedi, sen de.
1: Tekirdağ.
0: Tekirdağ. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olduk. Ama Mehmet o kadar isteksiz cevap ver. Tekirdağ abi. Hayır, öyle oldu. Niye böyle isteksizsin sen bugün? Zorla mı
1: yani...
0: yarıştırıyorsun? Yoksa böyle senin mizacın mı bu?
1: İlk başta aklıma gelmedi. Yani garip oldu benim için.
0: Peki. Ama sonuç olarak puanı sen kaptın diyelim. Mehmet, sevinmen lazım. Gelelim üçüncü sorumuza. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle dedik, soruyu kestik. Pişi doğru cevap ama soruyu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Mayalı hamurdan yapılan, yağda kızartılarak pişirilen, genellikle kahvaltıda tercih edilen yiyecek nedir? Olacaktı. Pişi doğru cevap. Cevaplara doyamadı Mehmet. Efendim, 2-1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olduk. Geldik 4. sorumuza. Yedigöller Milli Parkı hangi ilimizde yer almaktadır? Yedigöller Milli Parkı. Tek ses, tek ses.
1: Ankara.
0: Ankara yanlış cevap.
1: Ankara'nın ağına bak.
2: Bursa.
0: Bursa. Yanlış cevap. Değil diyor Mehmet. Cevabı biliyor ama cevap veremiyordu şu anda çünkü beynini kurcalıyor.
1: Biliyorum. Biliyorum.
0: Biliyorsun. Hepimiz bunun farkındayız Mehmet. Ama cevap nedir?
1: Aklıma gelmiyor.
0: Aklına gelecek senin.
2: Antalya diyeceğim.
0: Antalya. Antalya çok uzaklaştı. Yine İstanbul'a yaklaşık arabayla 3,5-4 saat uzaklıkta bir şehrimiz.
2: Trondon mu? Dersler ediyor muyum?
0: Bir soralım Mehmet.
1: Yani Edirne diyeceğim de değil.
0: Edirne
1: yani.
0: Yanlış cevap.
2: Bursa.
0: Az önce Bursa yanlış cevap dedik ya.
1: Doğru, pardon.
0: Arda.
2: Dur.
0: Sen bizde yok musun?
1: İstanbul'a 3 saat.
0: 3,5-4 saat vardır, yoktur. Alfabemizin ikinci harfiyle de başlar. Daha ne diyeyim, hadi hızlıca cevap verin.
2: Bilecik.
0: Efendim?
2: Bilecik uzak ya. Balıkesir, Balıkesir.
0: Balıkesir. Yanlış cevap. Arkadaşlar bilemiyorsanız pas. Artık pasa geçelim.
1: Bir saniye. Son.
0: Bir saniye. Evet dedi ki şu anda Bilecik gibi süpürüyor şu anda sevgili izleyenler.
2: Bolu ya.
0: Bolu. Doğru cevap. Cevapçılarımızı Mehmet'e göndermiş olduk ve 3-1'lik bir puan tablomuz var. Maalesef Arda otomatik olarak elenmiş oldun, seni Bilecik'e kadar.
2: Daha soru var mı?
0: Daha soru var ama.
2: Hep coğrafyadan geldi. En sevmediğim, en yapamadığım yerden geldi ama ya.
0: Yani iki soru sadece. Çok da coğrafya sayılmaz. Son soru.
2: Başka ne vardı?
0: 5 soru vardı. 3'ünü...
2: 4'ünü sordu sen.
0: 4'ünü sordu. 3'ünü de Mehmet bildi.
2: Tamam.
0: Yani 1 puanım var. 1 sorum daha var.
2: Onu da sorum var.
0: Ama bilemezse, bilsen dahi...

0: Kazanamıyorsun. Kaybetmiş oluyorsun.
1: Tamam, eyvallah.
0: Sağlık olsun. Sağlık olsun. Bizlere bir şeyler söylemek ister misin?
1: Güzel yarışmaydı. Coğrafya hiç bilmediğim konudan geldi. Hani o kadar müzik var, film var, dizi var. Coğrafya hiç yok.
0: Son soru da tam sana göreymiş, biliyor musun?
1: Ne? Ama onu da sorun bari.
0: Söylemeyeceğim.
1: Sorun da içimizde kalmasın.
0: İçimizde kalsın.
1: Hadi öyle.
0: Şaka yapıyorum tabii ki de. Son sorumuz sana göre değil. Bunu da bilemezdim. Sorayım mı? Sorayım mı?
1: Sorun ya.
0: Soruyorum arkadaşlar. Bir kuruluşun görevlilerine ücretsiz ya da az bir kira karşılığı oturmaları için sağladığı konuta ne ad verilir?
2: Kira.
0: Kira mı?
2: Ya sen de soruyu anlamadın.
0: Sorun cevaplamasanız da olur. Sen bir dur. Arda çok ısrarlıydı. Arda, bir Arda'dan alalım.
1: Soruyu ben anlamadım ki.
0: Bir kuruluşun
1: tamam.
0: Görevlileri, çalışanları oluyor ya.
1: Tamam.
0: Bunların oturmaları için kira ücretli veya ücretsiz oturdukları, yani kira verdikleri veya vermedikleri konuta ne ad verilir?
1: Bende de yok. Otel falan demeyeyim. Ben hiçbir şey diyemem.
0: Cevabımız lojmandı. Bilemedim. Aa, bak ne oldu?
1: Gene yok. Gene yok.
0: Gene yok. Gene yok.
1: Onda da yokmuş ki.
0: Ama adam bildi yani.
1: Tamam, ben şey yaptım da kazandı, helal olsun. Tabii
0: sağlık
1: ki.
0: Sağlık ol. Bizlere bir şeyler söylemek ister.
1: Tane
0: çok keyif aldım.
1: Tabii, vallahi çok eğlendim.
0: Peki. O zaman Mehmet'le birlikte ikinci etaba geçiyoruz dedim. Evet sevgili izleyenler, Mehmet'le birlikte artık ikinci etaptayız. Mehmet rakibin Arda'yı 3-1'lik galibiyetle mağlup etti. Neler söylemek istersin?
2: Yani birazcık şanslıydım. Birazcık da yani kendime olan güvencim falan fistan.
0: Falan fistan. Evet. Kendime de güveniyorum abi.
2: Evet.
0: Ama rahat bir kişiliksin. Yani böyle öyle öyle misin? Yoksa dışarıya ya,
2: hep
0: mı
2: öyle yansıyorsun? Hep öyle.
0: Çok rahat mısın? Mesela yani orman yansa ya abi yansın. Benim
2: umurumda
0: ormanım
2: olmaz.
0: Değil, umurumda olmaz.
2: Umurumda olmaz.
0: Gibi.
2: Hiçbir
0: biraz gamsızlık var sende.
2: Gamsızlık
0: var. Allah Allah. Allah sana yardım etsin. Amin. Ve çevrendekilere. Biraz zor. Var mı çok arkadaşın?
2: Var.
0: Ne kadar çok mesela? Yani. Bir elin parmağına geçer mi?
2: Geçer gibi. Üzüyorsunuz ama.
0: Şaka yaptım. Yalnız Mehmet, şakaya da gelmiyorsun be abi. Şimdi Mehmet, şaka bir yana. Seni de kızdırdığımıza göre biraz daha hırslanmış olman gerekiyor.
2: Yani kızmadım.
0: Kızdıramadık Mehmet'i. Şimdi Mehmet, bu etapımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var. Tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz olacak ve bilmecelerimizden oluşuyor bu etap. Nasıldır bunlarla aran? Öncelikle.
2: İyidir.
0: İyidir.
2: İyidir.
0: Haydi bakalım. Her bak. Sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta sevgili izleyenler. Hazırsan başlayalım mı?
2: Başlayalım.
0: Heyecanlı mısın? Yoksa rahat mısın?
2: Değil.
0: Süper. Efendim, bir bilebilirsenin ikinci etabı geliyor. Pamuktan yastık, gökyüzüne astık.
2: Bulut.
0: Bulut. Doğru cevap kocaman alkışlarımızı Mehmet'e göndermiş olalım sevgili izleyenler. Ve bu şekilde de Mehmet ilk sorumuzun ödülünü kazanmış oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Sen dost kazan nokta nokta ocağın başından çıkar.
2: Bir daha alabilir miyim?
0: Sen dost kazan nokta nokta ocağın başından çıkar. Orayı doldurmamız gerekiyor o boşluğu.
2: Dost kazan.
0: Kim ocağın başından çıkar?
2: Düşman.
0: Düşman. Doğru cevap. Sen dost kazan. Düşman ocağın başından çıkar demiş atalarımız. Atalarımız dediyse güzel demiştir ve doğrular doğruları söylemişlerdir. Öyle midir sence?
2: Öyledir.
0: Öyledir diyorsun. Evet. Peki. Şimdi bu etabımızın son sorusu olarak bir soru soracağım sana. Sorabilir miyim?
2: Sorabilirsin.
0: Peki. Sorum geliyor efendim. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı nokta nokta neye yarardı da güzeli olmasaydı. Biliyor musun bu şarkıyı?
2: Biliyorum.
0: Sen ritimlerimi söyle. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı.
2: Evet, nokta nokta.
0: Neye yarardı da güzeli olmasaydı. Süren geçiyor. İstersen bir süreyi durdurayım. Bir durdurdum. Sen bunun bir ritimlerini bana bir söylesene. Belki oradan doğru cevaba ulaşabilirsin.
2: Sevda olmasaydı nokta nokta.
0: Evet.
2: Güzele doymasaydı.
0: Yanlış cevap. Efendim, sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı. Sabah dinlemişsin ama demek ki sözlere çok bakmadan dinlemişsin. Olsun, sağlık olsun.
2: Sağlık olsun.
0: İki sorumuzun ödülünü ben hızlıca vermek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde harcaman dileğiyle bizlere bir şeyler
2: çok eğlendim. Öncelikle çok eğlendim. Çok teşekkür etmek istiyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz. Kendine çok ama çok dikkat et. Hoşça kal.
2: Teşekkür ederim.

Evet, bir yarışmamızın daha sonuna geldik. Gerçekten çok keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul ve Türkiye'nin her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka yarışmada görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.

0: Teşekkürler, teşekkürler.
1: Sanki alkışlayan var da teşekkür ediyor.
2: Mızrak gibi tutma şu sazını aslanım. Yavaş bir yerimize girecek. Ulan bunun kaseti de satıyor ya şu memlekette.
3: Konuş, saçıma dökme demedin mi lan?
4: Geçmiş olsun.
3: Bırak be Şerif abi, müşterinin hali ne böyle?
1: Müşteri her zamanki müşteri de hanımefendi, sen dökülüyorsun.
3: Yok canım.
4: Hafta arası düt düt, uyuma, televizyonda maç var.
1: Züğürt tesellisi, asıl sen uyuma, tosun

0: Pavyon ağzına kadar dolu.
1: Bir sigara versene Düt.
2: Rıfat, yazıyorum ha. Bu üç etti.
3: Otlama lan!
2: Usta, çıkar bakalım bizim şu zuladaki.
3: Sen de buzluk gibi taksit taksit içiyorsun ha.
2: Demlene demlene derler ona.
3: Neyse işte, götür.
2: Böyle içilmez ki. Burnumdan geldi be. Sen benim yeni bestemi dinlemedin değil mi? Bu bomba bu, bomba.
3: Sen de her akşam bir beste yapıyorsun.

0: demey, dertlerim bitmez. Nasıl ama usta?
1: Ya git, herkesin derdi zaten başından açmış. Dert, dert.
0: Hiç anlamıyorsun sen bu işten be.
1: Anlamam.
0: Anla, niye anlamıyorsun? Aç kulağını, odun gibi adamsın, yontul biraz.
2: Ne oldu bizim sade kahve İsmail?
1: Geliyor, geliyor.
2: Nereye geliyor oğlum? Bir saat oldu söyleyeli. Herif masada uyuyor.
0: Necip Bey geldi mi acaba Celal abi?
2: Bilmem, gelmiş olması lazım. Odasında yok mu?
0: Az önce baktım yoktu ama yine bakayım.
3: Amma düştün be pehlivan. O maç %100 berabere. Bas. O kadar.
1: Hadi, hayırlı olsun.
3: Bu hafta bunu tek başına tutturan milyarı götürdü.
0: Patron içeride mi?
4: Ne vardı?
0: Bir şey görüşecektim.
4: Misafiri var yanında, giremezsin.
0: O karı mı?
4: Sarsma.
0: Ya bu olmadı şimdi be. Çok önemli bir işim vardı.
1: Paraya sıkışmış düt düt.
2: Program bitti mi?
4: Yeni başlıyor, buyurun.
2: Gel biraz oturalım.
4: Paltonuzu alalım, salona paltoyla girilmez beyler.
5: Necip Bey'e çıktım.
6: Az önce buradaydı. Seni sordu.
5: Beni mi?

0: İş böyle giderse fena Rıfat. Vallahi kimsede para yok.
1: Öyle.
2: Selamünaleyküm.
0: Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra aldı adam.
3: Yakıyor bu, dikkat et.
0: 4 tane de bana ver.

0: derdin ey dertlenme sen. Nasıl Rıfat?
1: Çok güzel, bu yeni mi?
2: Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu.
1: Satar.
2: Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın.

0: fakat iş ciddi. Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar. Herif bizim evin üstüne 3 kat çıkacakmış. Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin. Kendine bir ev bul çık, kolaydı. 2 odalı konduya 100.000 lira istiyorlar.
1: Kolay gelsin Hüseyin.
2: Eyvallah.
1: Hayırlı sabahlar.
2: Sağ olasın.
0: Bir ev var ama 3 aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor. Günaydın yenge.
3: Günaydın.
1: Erkencisin maşallah.
3: Öyle oldu.
4: Kızından haber var mı?
5: En son Adana'da dediler. Pavyona düşmüş.
0: Lafını bil de konuş Cabbar Efendi ha. Biz de pavyonda çalışıyoruz. Kağıtçılar kralı geliyor.
6: Merhaba Nazım.
0: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Merhaba.
7: Ben işe size ver.
0: Ya Nazif, sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun?
7: Vallahi düt düt, geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha.
0: Yavaş be, evdekiler ne yiyecek?
6: Hayırlı işler.
5: Eyvallah.

0: Ne haber Gülsüm?
1: Hiç, ne olacak, haberler sende.
0: Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük geldik işte. Çocuklar uyuyor mu?
1: Mükerrem kalktı.
0: Sesin çatallı çıkıyor.
1: Üşüttüm. Her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli.
0: Aman ha, bir de hastalık çıkarmayın başıma.
1: Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da.
0: Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam.
1: Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buzdonu gibi ev.
0: Tamam, tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be.
2: Günaydın baba.
0: Günaydın.
2: Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne?
1: Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes. Leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın.
2: Bana biraz para verebilecek misin anne?
1: Babandan iste.
3: Anne, babam beni okula yazdıracak.
1: Bak, yine uyandırdı çocuğu.
3: Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki...
1: Tamam, tamam oğlum, tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi, hadi oğlum.
3: Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti, ben de gideceğim.
0: Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın
3: benim canımı. Yaktın benim canımı.
0: Aferin oğlum. Böyle. Sen ne
3: güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı.
0: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım.
3: Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler.
0: Aferin aslanım.
1: Gavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker.
0: Yavaş be, ödümüzü patlattın. Besmele çek oğlum. Çek, yoksa anam bizi dövecek.

0: Dün akşam abim geldi.
1: Ne istiyor gene?
0: Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor.
1: Arıyoruz diyemedin mi?
0: Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor.
1: Ne yapacakmışız?
0: Para biriktirin diyor.
1: Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor.
2: Baba bana 1000 lira verebilir misin? Dosya filan alacağım.
1: Pantolonumu getir.
3: Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım, ben de alacağım dosya.
1: Dur lan şimdi, başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor?
4: Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım.
0: Annem arada kaldı.
2: Al baba.
0: Annem arada kaldı.
1: Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir?
0: Akşama yine gelecek.
1: İyi, gelsin bakalım.

0: Tam zamanında geldim Mükerrem. Ben de birazdan çıkıyordum.
1: Bunu Ahmet'e verir misin Hafize teyze?
0: Vermez miyim kızım? İnşallah görüştürürlerse.
1: Niye görüştürmesinler? Ziyaret günü değil mi bugün?
0: Belli mi olur kızım? Hapishane işi bu. Bir kere içeriye düşme.
1: Selam söyle. Bugünler de geçer.
0: Mükerrem, kötü bir şey yazmadın değil mi? Biliyorsun okuyorlar.
1: Yok yok, merak etme. Havadan suda, hoşça kal.
2: Al bakayım aslanım. Şöyle küçük tahta parçası ağaç ne bulursan torbaya doldur.
3: Beceremez çocuk.
2: Niye beceremesin? Kız bulsak evlenecek yaşa geldi maşallah.
3: Şimdi gider birinin evinin önündeki odunu falan alır, başımız derde girer.
2: Almaz benim oğlum, başkasının malını almaz.
4: Almam anne, tabii almam.
2: Aferin aslanım. Sen onu ne sandın? Hadi oğlum, oyalanma, çabuk gel.
4: Oldu baba.
3: Ayakkabısı da su alıyor çocuğun.
5: Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sıkma canını esmer, gülsün yüzün esmer. Sen ne güzelsin esmer, yaktın benim canımı.
3: Kimse o esmer? Esmermiş. Bugün de esmer çıktı başımıza. Arabalara dikkat edeyim oğlum, kenardan git.
4: Giderim anne.

0: Off, Anna, I'm off.
1: Yattın mı?
0: Ne yapayım?
1: Para vermedin.
0: Orada işte hepsi. Masanın üstünde. Al koy çantanı. Gel. Sen de yat biraz.
1: Fatma uyanır şimdi.
0: Oo, kız o uyanana kadar. Gel.
1: Sen o esmer karıyı yatır yanına.
0: Kimmiş o esmer karı kız?
1: Bilmem. Sabahtan beri el çırpıp şarkısını söylüyorsun ya.
0: Ha, ulan ben o esmer karıyı bulsam şarkı mı söylerim be?
2: Gülsüm! Gülsüm!
1: Tamam, tamam!
2: Gelmiyor musun kız?
1: Ayakta duracak halim yok vallahi. Gelemem anam.
2: Kız senin ateşin de var. Mehmet gelmedi mi?
1: Aman geldi. Ne yapacak gelip de benim hastalığımı? Yedi işte yattı.
2: Cabbar bey de yattı. Kısmet bizimki değişti. Gece sarılıp yatacağın bir kocan yok. Gündüz sen yoksun. Şimdi kalk. Buradan 6000 lira için ta Çankaya'ya git. Bezika.
1: Ben geçen gün yüzümü kızdırıp söyledim vallahi. Hiç olmazsa 7 yapın abla dedim. Vallahi en az 1000 lirası yol parasına gidiyor.
2: Çok nazlanırsan da güle güle derler. Ankara'da o paraya çalışacak kadın mı yok?
1: Kız ya bu ne yapsın? Sen yine haline şükret.
2: Öyle vallahi. Oğlu gitti. Torunu içeride. Tek başına kaldı kadıncağız.
3: Nereye böyle Hafize teyze?
4: Ahmet'imin ziyaretine. Bakalım gösterirlerse.
3: Sen de selam söyle.
2: Allah kurtarsın.
4: Sağ olun yavrum, sağ olun.
2: O çocuğun çıkacağı yok galiba. Geçenlerde Cabbar söyledi. Müebbet mi ne istiyorlarmış?

0: akşam oluyor.
1: Akşam mı oldu? Ulan ne çabuk! Ne yaptın, bütün gün oynadın mı kızım?
0: Baba oynamadım şey... Doğan abim tahta getirdi bize. Yaktı.
1: Aferin ona.
0: Baba, Doğan abim torbayı aldı, yine gitti biliyor musun?
1: Aslan oğlum benim.
0: Baba, Doğan abim... mı?
1: Sus kızım, çok ayıp. Kim demiş onu?
0: Sevinç abla söyledi. Baba, bana bir köpek alsana.
1: Köpek mi? Ne yapacaksın köpeği kız?
0: Seveceğim.
1: Sokakta köpekten bol ne var? İstediğini sev. Hı?

0: Anne! Anne! Anne! Anne! Anne bak!
1: Aman kim gelmiş annesinin kuzusu. Adam olmuş da evini odun getirmiş benim oğlum.
2: Oo, burası hamam gibi olmuş. İçeride takırdadım vallahi.
1: Yine gideyim mi? Gidip de odun toplayayım mı baba?
2: Otur oturduğun yerde lan. Akşam oldu, bu saatte ne odunu?
1: Gidiyor musun?
2: Birazdan.
1: Bir şey yemeyecek misin?
2: Ne var?
1: Patates kızartıyorum.
2: İyi, koy biraz yiyeyim.
1: Abimi beklemeyecek misin?
2: Bekleriz.
1: Dayım gelecek, dayım babamı dövecek.
2: Kimi dövüyor lan? Lafını bil de konuş.
3: Baba.
2: Tamam anladık. Ağzımızdan kaçtı. Ne var hemen baba?

0: Selamun aleyküm.
1: Buyursunlar abi.
2: Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin.
0: Oo pehlivan, sen de mi buradasın?
2: Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin.
0: Bizim Mehmet'inle görüşeceğim. Kaçıyor benden. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş.
2: Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı.
0: Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım?
2: Birazdan işi biter.
0: Arada bacım olmasa, ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protestu birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü.
1: İyi akşamlar, buyurun.
3: Arabaya orada bir şey derler mi?
1: Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin.
3: Oldu.
0: Pehlivan, nasıl bakalım işler?
2: Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz.
0: Kaç para bu festiyer?
2: 500.
0: Gecede sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii.
2: Ara sıra oluyor.
0: Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor.
4: Ulan düt düt, ne oluyor öyle zartsur?
5: Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin?
4: Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur.
5: Ne yaparsın?
4: Söylerim Necip abi, seni buradan.
5: Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi.
4: Yırt sıkıysan!
5: Boş verdin.
6: Ayıp oluyor, Serap kes artık!

0: Sen bir Şerif abi, geçmiş arkandan zart sür. Sen o boruyu anana öttür.
1: Ona boru demezler, öğlen de öyle çık sahne.
0: Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işi mektebinde okudun da.
2: Uzattınız ama ha?
1: Ben sanatıma laf söyletmem lan.
0: Sanatına... Senin o çaldığın klarneti ben çalarım.
3: Mehmet abi.
1: Ne var lan?
3: Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor.
1: Hah, şimdi yandı.
4: Vay anasını be. Adam geldi, seni burada da buldu.
1: Bulur o beni. Yerin dibine de girsem bulur.
0: Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde iki boru üflemiş.
2: Hadi kızım, yetti artık.
0: Aman be.
1: Hoş geldin Osman abi.
2: Bırak, adam dersin.
1: Niye Osman abi, ne yaptık?
2: Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun, anlamadım ki.
1: Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9:30'a kadar bekledim.
2: Söyledi. 7'de çıkmışsın evden.
1: Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç.
2: Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden.
1: Param olsa bir gün durur muyum Osman abi?
2: Çalış aslanım.
1: Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi?
2: Bununla bitmez. Akşamdan akşama düttürü düt tamam. Sonra bütün gün uyuyorum.
1: Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı?
2: İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap.
1: Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım... ...kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin?
2: Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme, sen çık şu evden de.
1: Eksik olma Osman abi, babamsın. Vallahi iki tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak, sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık.
2: Bırak, bırak. O lafları çok dinledik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da... ...yok kapış kapış satılacakmış da... ...ölme eşeğim ölme.

0: Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum.
1: Ne işiymiş o?
0: Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı?
1: Tamam Osman abi, sen nasıl istersen.
0: Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha!
1: O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni?
0: Hadi bakalım, inşallah. Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler.
2: Sağ olun Osman bey. Sen şu Osman beyi dinle.
3: Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor.
1: Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Bilir, kanunları yutmuş, bakanlıkta odacı, ne demek? Ankara'nın kalbi.

0: Ayrıla Cüccüt.
1: Moralim bozuk.
0: He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin.
2: Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik.
1: Bu memlekette karı olacaksın Arif.

0: Bak, bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım ulan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş. Çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış.
1: Şişt, yavaş be hop hop.
0: Aman al. Paran yoksa ben ısmarlayayım.
2: Büyük karısı Mehta. Yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum.
0: Ulan düttü. Sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir mi aldın?
2: Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen Düttü'de o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı?
3: Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Niye?

0: Patlamaz mı bu ha?
1: Güzel vallahi.
0: Mehtap be. Bak herife yüz vermedin, sarhoş oldu.
1: Tut gibiydi zaten.
0: Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç.
1: Zil misin ulan?
0: Bildiğin gibi değil.
1: Ne kadar?
0: 300-400.
1: Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok.
0: Yemin etme.
1: Bir yüzlüğüm vardı, onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun, para istiyorlar.
0: Bırak anlatma. Babası ne yapıyor?
1: Onu... Erkek mi o?
0: Tamam, sormadım.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Peki ya benim toplantı saatimde yavrumun canı oyun oynamak isterse?
2: Ne ister?
1: 1000 megabit'e varan hız tam da bunun için Serap.
2: Ya şey olursa arka odalarda çekmezse ya toplantıda?
1: Ah canım.
2: Böyle kalırsam?
4: Bizimle kal Demet abla. Biz seni çok sevdik.
5: Ama yapay zeka destekli modemle her odada Vodafone fiber keyfini de çok seveceksiniz.
0: Ay, alın bunu vallahi götürürüm.
2: modem öyle bizi bekler.
1: Modem öyle.
0: Hadi o zaman hadi modem.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
10: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
4: Abacus.
12: Kasa.
4: Marul. Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
14: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
16: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme. Dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen. Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli takımlar temizlik sponsoru.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
17: Affedersiniz, telaştan taksi zannettim.
18: Telaş ettiğinizi gördüm. Size yardım edebilir miyim?
17: Mezuniyet konserimiz var bugün.
18: Doğum gününü tebrike geldim abi.
19: Ama biçimsiz yer seçtin.
18: Biliyorum.
19: Kardeşimin elleri zedelenmesin diye kavgadan vazgeçiyorum.
20: Kanun, aşk gibi bir sebeple dahi olsa başkalarının huzurunu ihlal etmeyi suç sayar.
19: Nişanlandım diyor.
17: Aa, nişanlanmış mı? Hı-hı. Acele et.
18: Uçak kalkıyor.
20: Ucuz atlattınız.
19: Bir kol kaybederek.
17: Bu
11: kadar gün geçti aradan.
19: Kabul, 10.000 vereceğim.
11: Kerim Bey'i çok beğendim doğrusu.
12: Sen evlen ki Tarık'a da sıra gelsin. Ah, Tarık'a telgraf çektin mi dönmesi için?
19: Görüyorum anne. Böylesi daha iyi.
21: Zulüm bugün 16.15'te TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
22: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
9: Yeni Algida Spoonful şimdi evde yaptığınız viral tarif tadında. Vanilya ve çikolata lezzeti, Spoonful'un sevilen çikolata sosu ve kek parçalarıyla buluşuyor. Viral Spoonful tarifinin yeni yorumu. Çikolata aşkın yeni crush'ın Algida Spoonful Choco Crush.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
23: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
14: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
23: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
14: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
23: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
14: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
15: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
14: Çocuk yaşta başladığı mesleğinde ilk ustası babası.
24: 80 yıldır İstanbul'da ailece yaşıyoruz. Rahmetli babacığım...

0: Benim için daha çok da esnaflığı öğrendiğim ilk ustamdı.
1: O, üretimin içinde olmayı tercih ediyor.
0: Bir şeyi üreterek, onun içinde bulunarak ürettiğimi satmayı istiyordum. Benim böyle bir hayalim vardı yani.
1: Benim hikayem, şeker ustası Savaş Görüt'ün hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
0: Şekerleri ben hayatın içine koymayı çok seviyorum. Bu neşeli bir karakter şekeridir. Yeşil elma. Ekşiden tatlıya gider. Sabırlı olmayı öğretir. Çok farklı bir lezzettir.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Siyah renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Tervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, tüm siyah ve koyu renkli kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Tervol'le yıkandı.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları.
1: Bir numaram mı var?
0: Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum.
1: Hı. Ne işiymiş o?
0: Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama...
1: Ya bakarsın öyledir.
0: İnşallah.
1: Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım.
0: Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz, eyvallah. Ama böyle...

0: Aferin.
1: Dondum be Osman abi.
0: Biraz donacağım aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup füy füy düdü götürmeye benzemez bu. Tanıştırayım. Hamdi Bey, enişten Mehmet.
1: Merhaba.
0: Şimdi Mehmet, mesele şu. Hamdi Bey, bugün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağım. Kendisinin şu köşede çakmak tezgahı. Çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en işlek yerinde. Sabah 8, akşam 6. Nasıl? İşine geliyor mu?
2: Vallahi günde 10.000'e para demezsin.
0: Duyuyor mu? Haftada 5 gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak.
2: Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Arada Osman Bey var da.
3: Eksik olmayın.
0: Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşine sahip ol. Tamam mı?
1: Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin?
0: Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam.
2: Çakmak taşları.
1: Anladım.
2: Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın.
1: Fırçalarım.
2: Tam doldurma sakın.
1: Olur, doldurma.

0: Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der.
1: Anladım.
0: Tamir için çakmak bırakırlarsa yarım veririz de.
1: Olur, öyle derim.
0: Bozuk paralar da burada. Gaz doldurmaya 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulur zaten.
1: Anladım.
0: İşte, hepsi bu kadar. Hadi, kolay gelsin.
1: Sağ ol.
2: Aslandır benim eniştem. Sen de şanslısın Hamdi Bey. Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun. Akşama görüşürüz.
1: Görüşürüz Osman abi.
2: Bak şimdi Hamdi Bey, sakın yanlış anlama.
0: Estağfurullah.
2: 16 yıllık odacı olaraktan konuşuyorum.
0: Ne dersen o olacak Osman Bey.
2: Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun, hangi fikrin adamısın, kim ne derse desin karışmayacağım. Tahriklere kapılmayacağım.
0: Anladım Osman Bey.
2: Ben tamı tamına 9 bakan, 25 genel müdür, 42 müsteşar gördüm şu 16 yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine kulağı asma.
0: Tabii, bana ne?
2: Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu.
0: Ben de liberal.
2: İşte bu kadar.
3: Şuna bir bakar mısın?
1: Nesi var bunun?
3: Ben ne bileyim kardeşim, bak işte yanmıyor. Oradan değil, böyle.
1: Gazı bitmiş.
3: Doldursana.
1: 200 liradır.
3: Biliyorum.
1: Nereden açılıyor bu?
3: Oo, sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu?
1: Olmaz mı canım?
3: Düştü mü?
1: Nereye gitti o ya?
3: Bul şunu be kardeşim, bul, işimiz var.
1: Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır.
3: Bak şimdi başımıza gelene, şu aksiliğe bak ulan, hep beni bulur. 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım, 3 gün daha buradayım.
1: Heh, buldum.
3: Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var.
1: Hemen.
3: Tamam, tamam. Ver üstünü.
1: Bozuk yok muydu?
3: Memlekette bozuk para mı kaldı?
1: Öyle vallahi. Buyur.
3: Sağ ol.
1: Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam.
4: Salepçi, sıcak.
1: Salepçi.
4: Doldurayım mı?
1: Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın, donduk.
4: Sen burada yeni misin?
1: Öyle sayılır.
4: Başka biri oturdu burada da ondan sordum.
1: Hamdi Bey, o bugün memur oldu, bakanlıkta odacı.
4: Odacı mı? İyi iş yapmış, 2 yıla kalmaz köşeye döner.
1: Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da amma antika.
5: Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakmağı biliyor musun?
1: Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben?
5: Bizim müdür beyin.
1: 50, ağır çakmak.
5: Bizim parayla en azından 500 bini var.
1: Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür?
5: Hediye geldi.
1: Sen şuna rüşvet desene.
6: Bak, kaptın 10.000 kağıdı. Kısa günün kârı işte. Durduğun yerde kim kime bilir?
1: Bereket versin, iyi de dondum be Osman abi. Bir şey de yiyemedim.
6: Alışırsın. Böğün ilk. Her işte bir acemilik olur.

0: akşamlar.
1: İyi akşamlar Neriman.
2: İyi akşamlar. Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş.
1: Yok be Osman abi, günahını alıyorlar.
2: Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum.
3: Öktür lan! Versene lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Bir şeyin gel buraya dedim!
1: Hepsi iyi de, ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi, uykusuz yürümez.
2: Kaçta çıkıyorsun işinden?
1: Sabah 4.
2: İyi. Eve gel, oyalanma. Yat 2 saat. 8'de orada ol.
1: Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum.
2: Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsine hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de 2 saat yat, bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle.
1: Baş üstüne. Yat, kalk, bitti. Söylemesi kolay.
4: Babam geldi! Abla, babam geldi.
0: İyi be, anladık. Bozuk plak gibi.
1: Öldüm Gülsüm, öldüm. Hemen yatacağım.
5: Bir lokma bir şey yemez misin?
1: Açım ama yatacağım. Kalkınca yerim. Kız, babaya bir öpücük yok mu?
6: Çekil baba.
0: Hoş geldin baba.
1: Çalış kızım, çalış da memur ol.
0: Niye memur olayım baba, başka iş mi kalmadı?
1: Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı?
5: Odun idare ediyoruz.
1: Etmeyin, yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız.
5: Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledin.
1: Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük...
5: Ölmüş babamı karıştırma şimdi.
4: Babam dayıma dedi.
1: Sus lan! Hadi ben yatıyorum. En geç 8:30'da uyandırın ha.
5: Olur.
4: Çekilsene biraz kız.
6: Bırak beni! Bırak! Anne! Şuna baksana!
5: Susun bakayım. Babanız uyuyacak, gürültü yok.
1: Bırak, şimdi top atsalar duymam vallahi.

0: Neredesin be Düt? Program başladı.
1: Sorma. Uyuyup kalmışım.
0: Necip Bey çok kızdı.
1: Yapma be. Burada mı?
0: Bugün erken geldi.
1: Aksilik işte. Gelmez bir geleceğe tutar, o da bizde patlar.
0: İşe mi başladın?
2: Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. Neredesin sen Düt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, hadi kızım, hadi soyun.
3: İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem.
2: Kızım, boş ver usulü makamı şimdi. Kim onlar? Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteriyi ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi. Düt. Bir daha olmasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha.
4: Baş üstüne.
2: Alkış patlayınca kaldır herifi, vur yere.
4: Baş üstüne efendim.
5: Necip Bey de burayı cambazhaneye çevirdi. Ne ulan bu?

0: İkisi de birbirinden merdane. Haydi pehlivan.
1: Hadi aslanım benim. Arkasına dolan, arkasına dolan.
2: Kurtul oradan! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kurtul! Kur

0: Ne iş lan bu Rıfat? Şimdi sen burada bir alkış alamazsın.
1: Ayıp oluyor ama Necip abi.
2: Sana da ayıp oluyor kızım. Sanatını düşünüyorsan vaktinde gel. Burası ciddi bir müessese.
1: Aman pek yakışmış. Ne söyleyeceksin acaba o karga gibi sesinle, çok merak ediyorum.
2: Kes lan! Moralini bozma kızın şimdi. Hadi kızım sen boş ver o lafları. Hadi yürü, hadi.

0: konuşma. Boğarım. Masana karı çağırırken iyi miydi?
1: Ulan ben sanatçı adamım. Ne anlarım çakmak gazından, hava gazından. Evime gidemiyorum bak. Şimdi şurada 2 saat ya uyurum ya uyumam.
2: Ya pehlivan, seni de uykusuz bıraktık be.
3: Ziyanı yok canım, bakın siz keyfinize.
4: Hadi Rıfat, sen de geç kalma.
2: Takma, bu günler de geçer. Hadi sağlığına.
4: Sağ olun.
5: Yeter, yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden, ah yeter. Yeter, gelme üstüme. Felek ne istersin şu garibinden, ah yeter, yeter, gelme üstüme.
6: Şunu bir doldursana. Bir daha 8'i geçirme. Olur. Odacılıkta yeniyim, bir laf gelsin istemem.
4: Tabii canım, ben de istemem. Yarın 8'den önce buradayım.
6: Hadi akşama görüşürüz.
7: Simit taze! Simitçi! Selamünaleyküm.
4: Aleykümselam. Ver bir simit de yiyelim.
7: Buyur.
8: Aferin lan Mehmet, sen bu işi iyi yırttın. Şu onu bir iyi doldur bakayım.
6: Aman aslanım çabuk.
8: Nasıl? Bir şeyler tırtıklayabiliyor mu?
4: He işte, idare eder.
6: Kurmana bak aslanım, onun eli sana mahkum.
4: Bizim meslekten birileri görecek diye ödüm kopuyor Osman abi.
8: Serseri misin sen be? Gören görsün. Onlar böyle bir iş bulmak için can atar. Hadi eyvallah, akşama görüşürüz.

0: Kardeşim şunu dolduruver çabuk, mitinge yetişeceğiz.
1: Miting mi? Ne mitingi?
2: Duymadın mı? Boş tencere mitingi. Tandoğan'da, Tandoğan'da.
1: Tencerenin de mitingi mi olurmuş?
0: Senin evde tencere iyi kaynıyor herhalde.
1: Ya ne demezsin, her gün 5 çeşit.
0: Niye yollamıyorsun o zaman karını mitinge?
1: Ne yapacak karın mitingde?
2: Tencere çalacak böyle. Boş tencereler çalsın. Yeter hayat ucuzlasın. Boş tencereler çalsın. Yeter
1: hadi
2: hayat
1: ucuzlasın. Boş tencere çalmakta hayat mı ucuzlarmış?
2: Boş tencereler çalsın. Boş
0: bırak
2: tencereler...
0: Seni. Boşuna nefes tüketme şuna. Ucuzlar. Herkes çalsın bak nasıl ucuzlar.
2: Boş tencereler çalsın. Boş tencereler çalsın. Hayat
1: yanlış
2: ucuzlasın.
1: Yanlış çalıyorsunuz bir kere. Bak tencere nasıl çalınır göstereyim size. Çalsın boş tencereler, yeter hayat ucuzlasın.
2: Öyle çalsın değil, bak böyle! Çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın. Çalsın boş tencereler, hayat ucuzlasın.
3: Kalk düt düt, sıramız geldi.
1: He?

0: Ne oluyor burada kardeşim? Hamdi Bey yok mu?
1: Yok. Ben onun hemşerisiyim. Ne vardı?
0: Ben de onun biraz ortağı olurum da.
1: Ha, sen misin? Bitti o iş. Anahtarı dün akşam bana verdi. Gelirse söyle, artık çalışmayacağız dedi.
0: Niyeymiş o?
1: Vallahi affedersin ama çok çalmışsın.
0: Hop! Lafını bil de konuş arkadaşım.
1: Yanlış anlama, onun söylemesi.

0: Hoş geldin. Hayrola? Ne oluyor bu saatte?
1: Senin bu Hamdi Bey su koyverdi Osman abi. Hesap yapmış, ben çok götürüyormuş.
0: Bak, ben sorarım ona. Sayemizde iş sahibi olduğunu unuttum. Oğlum, sana da çal dedikse hepsini götür demedik ki. Neyse canım, boş ver. Çalışana iş mi yok? Hadi şimdi evine git yat. Akşama görüşürüz.

0: Faik abi!
1: Vay, ne haber düt düt? Nasılsın ya?
0: Ne olsun be Faik abi, bildiğin gibi öttürüp duruyoruz.
1: Yolunu buluyor musun bari?
0: Allah bereket versin ama nerede o eski ekstra işler?
1: Ya, neydi o be? Düğünü bitirir, sünnete giderdik.
0: Şimdi millet tek sazla iş bitirmeye çalışıyor Faik abi.
1: Teyp var oğlum, herif takıyor kaset. Seni beni neylesin?
0: Faik abi, ben bir şarkı yaptım. Bir tek sen anlarsın. Allah aşkına şunu bir dinle. Dertler...
1: Bir sigaran var mı?

0: Dertlenme sen, dert etme kendine, dert katma dertlerime, dertlerim bitmez. Derdin mi çok çok, derdin mi yok yok, dert arama kendine, dertlenme sen.
1: Aferin lan, bravo.
2: Nasılsın oğlum Mehmet?
3: Sağ ol teyze, iyiyim. Nereden böyle?
2: Hapishaneye gittim ama boşuna. Görüşme olmadı.
3: Niye teyze?
2: Vallahi ne bileyim oğlum. Elbiselerini mi beğenmiyorlarmış, hakime karşı mı durmuşlar, öyle bir şey işte.
3: Uslanmadı bu senin oğlan daha. Hakime karşı koyulur mu hiç, ne ayıp. İnsan biraz alttan alır, değil mi?
4: Bir herifle kaçmış. Çok teberesçe, boyunca çocuklarından da mı utanmamış? Herif şimdi çekip tabancayı vursa haksız mı?
5: Babam geldi! Baba, Neriman teyze evden
6: dur,
5: kaçtı!
6: Neriman buraya teyze... gel!
3: Ne diyor bu?
2: Söyle, sen niye erken geldin?
3: Kovuldum, anlatırım. Cabbar nerede?
7: İçeride.
3: Hadi gidip bir konuşalım.
7: Ayıp olmaz mı?
3: Lan böyle kapının önünde durmak daha ayıp. Vur vur. Hadi oğlum, sen annenin yanına git.

0: Millete eğlence lazım. Adamın kapısının önüne dikilip ayı mı oynuyor lan burada? Ne olmuşsa olmuş, sana ne? Fukarayı zorla katil yapacaklar.
1: Yoksa öyle bir niyeti mi var? Fatma, hadi kızım sen içeri git. Bak baban uyuyacak.
0: Ablan sana kağıt versin, resim yap. Hadi kızım. Karakol haber almış. Sen bize bırak Cabbar demişler. İki güne kalmaz buluruz onları. Bekçi karısı kaçırmak ne demek?
1: Yakalayınca ne yaparlar?
0: Adam...
1: Neriman'ı da döverler mi?
0: Dövsünler... Ona mı acıyorsun?

0: Gel şuraya uzanalım kız.
1: Yapma Mehmet, çocuklar ayakta.
0: Kız artık burama gel daha. Gece geliriz fosur fosur uyursun, gündüz geliriz çocuklar ayakta.
1: Ne yapayım? Ben de mi kabahat? Adam olaydın da geniş bir ev tutaydın.
0: O da olacak. Şu şarkıların peş peşe bir piyasaya çıksın. 8 odalı evlerde oturtacağım seni. Çift tuvaletli, gömme banyolu, kalorifer, sıcak su, şakır şakır.
1: Hı, çok dinledik.
0: Ulan bir günde yüzün gülsün be, ne söylesek hayır.
1: Hastayım Mehmet, bilmiyor musun?
0: Ya bırak! Senin bir günde iyiyim dediğini duymadım ki ben. Aç uykusuz uğraş dedin, gel eve bir karış surat. Ulan, sizin için Kızılay'da çakmak bile doldurduk. Şerefimiz iki paralık oldu. Hiç düşünmüyorsunuz değil mi? Bu adamın oradan bir sanatçı arkadaşı gelse ne yapar? Utancından yerin dibine geçmez mi?
1: Niye? Çalışmak ayıp mı?
0: Sen de kızın gibi konuşma. Emekçiymişim ben. Emek en yüce değermiş. Ben sanatçı doğmuşum, sanatçı ölürüm. Sonradan sonraya emekçilik de nereden çıktı? Çakmak makmak doldurma.
1: Mehmet yapma. Bir ev bulup şuradan çıkalım. Müteahhit 15 güne kalmaz, kapıya dayanacak. Bak ben yavaş yavaş eşyaları toplamaya başladım. Çalışmadan olmaz.
0: Sen de çalış. İyice bıraktın gündeliğin peşini. Ah ulan ah! Şimdi plak şirketi bastıracaktı ki 3 milyon avansı. Yarına kalmaz, bak ne evler tutardım sana. Sen ne desen de desen de, kalbim seninle, seninle. Sen ne desen de desen de, kalbim seninle, seninle. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye. Mecburum seni böyle sevmeye, ah sevmeye.
2: Gülsüm! Gülsüm, aç kapıyı!
1: Hoş geldin abi, buyur.
2: Oturacak zaman değil şimdi. Mehmet yok mu?
1: İçeride uyuyor.
2: Kız ne uykusuymuş bu saatte? Kaldır şu onu, konuşacaklarım var.
1: Mükerrem kızım, babanı uyandır, dayın geldi.
3: Dayım geldi abla!
1: Abi, bari şurada dur, dışarısı soğuk.
2: Hakikaten çok soğuk, kış geri geldi be!
0: Hoş geldin Osman abi.
2: Remzi bey, unutma adını, bir kenara yazıver. Bizim müteahhitin baş adamı.
0: Tamam Osman abi, unutmam, Remzi bey.
2: Remzi bey, ha! Yarın sabah 7'de orada olacağım. Aman ha, kaytarma. Adamlar bir sözümle tamam dediler.
0: Merak etme Osman abi, tam 7'de oradayım.
2: Hadi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar abi, yengeme selam söyle.
2: Baş üstüne.
0: Zahmet oldu abi, buralara kadar geldin.
2: Yok ziyanı. Hele şu işinizi bir halledin de. Toplanmaya başladınız değil mi?
1: Başladık abi.
2: İyi, müteahhitin hiç çakası yok çünkü. Ona kalsa buldozeri çoktan kapıya dayayacaktı da... Aman zaman ben durduruyorum.
0: Sağ ol Osman abi, vallahi sen de olmasan...
2: Bir şey değil de, adam badırdanmaya başladı. Geçen gün, ne oluyor Osman, senin damadın evden çıkmaya niyeti yok galiba dedi.
0: Niyeti var da parası yok diyeydin Osman abi.
2: Bunlar vardan yoktan anlamaz aslanım, sırtları kuvvetli. Kangaster bunlar, kangaster, tabancaları bellerinde.
4: Tabancaları mı var dayı?
2: Kız, sen de bizi mi dinliyorsun orada? Al bakayım şu onu. Hadi, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar.

0: Ya şimdi bu inşaat işi de nereden çıktı? Ben ne anlarım inşaattan? Soba yanıyor mu?
1: Az önce tutuşturduk.
0: Soğuk be. Bana mı öyle geliyor?
1: Uykudan yeni kalktın ya, sana öyle geliyor.
0: Akşam giderken unutma da yanıma eski bir şeyler ver.
1: Olur.
2: Ne yapacaksın baba?
0: Amele olduk ya kızım. İnşaatta çalışırken ne giyeceğiz? Kravat mı takacağız? Ya bu Osman abinde de hiç insaf yok vallahi.
1: Öyle deme Mehmet. Bizim iyiliğimiz için yapıyor. Ha.
2: Baba ben gazetede ne okudum biliyor musun?
0: Ne kızım?
2: Bizi bu evden çıkaramazlar.
0: İstersen çıkma. Herif evi yıkıyor.
2: Biz oturduğumuz sürece yıkamazmış baba. Anayasa öyle.
0: Ne anayasası kızım? Baksana adamlar eşkıya. Bir de vurdurtacak mısın bizi?
1: Allah göstermesin. Kız sen kanunları dayından daha mı iyi bileceksin?
2: Dayım kanunları kendi işine geldiği gibi yorumluyor anne.
0: Bak bu doğru. Aferin kızım. Sen ileride avukat olacaksın değil mi?
2: Bak baba

0: Bakar mısın?
1: Bir dakika.
2: Buyur abi.
0: Bizim kayınbirader Remzi Bey'le konuşmuş da haberiniz vardır herhalde.
2: Tamam abi, sen Remzi Bey dedikten sonra. Buyur, emret.
0: Estağfurullah. Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani.
2: İşçi mi?
0: Ne var? Olamaz mıyım?
2: Ben bilmem. Ustalar birazdan gelir. Şevket, kalk Şevket! Gir içeriye, üstünü değiştir. Ben bir su döküp geliyorum, tamam mı?
3: Çalgıcı mısın?
0: Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp. Müzisyen.
3: Ha, neyse işte. Ne çalıyorsun?
0: Klarnet.
3: İyi, şamata var bundan sonra desene.
0: Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım.
3: Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın.
0: Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde. Beter ol.

0: içindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
2: Olmak istediğiniz gazinocular sizin taklidinizi yaptırıp kılıktan kılığa sokarak alay edecekler.
3: O gazinoya beni tanıyanlar gitmez.
4: Kim bilir ne kadar para vermişsindir o şımarık milyonere benzemek için.
5: Haftada 300 lira alacaksın.
4: Patronla konuştum Kemal. İşe alıyor seni.
3: Hemen telefon edin. Memleketin

0: En ünlü komedyenini getirin.
1: Her zaman böyle misin?
2: Nasıl?
1: Melek gibi.
2: Affedersin Kemal, geç kaldım.
3: Rica ederim Pınar.
4: Bebem.
5: Samizade İpekçigil'i kulunuz.
2: Biliyordum başaracağını, biliyordum. Tebrik ederim Murat.
6: İstemem aşkımıza gelmesin keder ele.
1: Seni sevgilin Kemal'e götüreyim.
2: Ama Murat, o benim amcamın oğlu, sevgilim değil.
1: Adım Samizade İpekçigil. Benimle evlenir misin?
7: Kısmet bugün 18'de TV4'te.
8: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: O doğal malzemeleri başka formlarda yorumluyor.
1: Bana ilham veren en büyük şey doğa.
0: Başta yosun olmak üzere doğanın sunduklarını sanatla harmanlıyor.
1: Dokuyabileceğim malzemeler neyse onları topladım. Kuru kabak dallarından, liflerinden dokumalar yaptım. Mısır püsküllerinden, çam yapraklarından dokumalar yaptım.
0: Gül Bolulu, dokuma serüvenini sürdürülebilir hayatta anlatıyor.
1: Dokuma sabır isteyen bir uğraş gerçekten. O sabrı gösteremezseniz size sıkıntı ve mutsuzluk verebilir.
0: Sürdürülebilir Hayat, Pazar 13'te, TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Kral Şakir,
4: armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte...
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda!
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
4: Zaten benim ilgi alanımdır, sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben!
5: Botanik!
4: Abacus!
6: Kasa!
4: Marul! Kumbara!
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara!
0: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.

0: faire sûr. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
1: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: İşte. Nereden buluyorsunuz bunları be?
2: İdare et usta. Remzi Bey'in adamıymış, torpilli.
0: Hadi bakayım aslanım. Ha öyle, ha.

0: De tut. Uyan de tut. De tut.
1: Tamam usta. Harcı döktük, kaldır. He?
2: Ne olan? İnşaatçılığa mı başladın?
1: Villa yaptırıyorum, Gazi Osman Paşa'da.

0: Bu ne abi?
1: Yarım gün deli.
0: Kovulduk mu?
1: Olmuyor aslanım. Sana göre iş değil bu.
0: Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse sizin için iyi olmaz ama.
1: Hadi lan. Burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi.
0: Görüşürüz bakalım. Osman abi.
2: Dur şöyle bakayım. Müdür Bey'e misafir var. Çok sinirli. Bekle azıcık.

0: Adam işi bitirdi.
1: Helal olsun.
0: Boşa çalışıyoruz.
1: Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok.
0: Öyle öyle.
1: Arkan olsun yeter.
2: İşten çıkardılar beni Osman abi.
3: Sebep?
2: Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20.000 de verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldum.
3: Lan senin mesleğin...
2: Uyuyorum vallahi Osman abi.
3: Bak, adam bir imzayla milyonları kaldırıyor.
2: Helal olsun. Götüren büyük götürüyor.
3: Ne olacak bizim ev işi? Mehmet aslanım, yumurta kapıya dayandı.
2: Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama... Şerefsizim, iki aya kalmaz öderim. Yakında 3 bestem satışa çıkacak. Sen bana 300.000 versen.
3: 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da 6 aylık vadeye yatırdım.
2: Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım.
3: Hadi bakayım, mahcup etme beni.
2: Söz Osman abi.
4: Bak şimdi sen böyle diyorsun ama bu iş böyle olmaz ki.
5: Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım?

0: Ne haber Mükerrem?
1: İyi baba, sen nasılsın?
0: İyi kızım. Kim var?
1: Hafize teyze.
0: Annen yok mu?
1: Fatma ile dayımlara gittiler.
0: O da oturmuyor evinde ha. Varmış dayınlarda. Hoş geldin Hafize teyze.
2: Hoş bulduk oğlum.
0: Rahatsız olma Allah aşkına, otur otur.
1: Oturuyorduk Hafize teyze.
2: Yok kızım, yok. Baban yorgun. Yatsın, uyusun.
0: Doğan nerede?
1: Sokakta baba, oynuyor.
0: Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız.

0: Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
1: Sana söyledim ama, değil mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Elimizde mahkeme kararı var, evi tahliye etmezseniz her gün için 1 milyon tazminat alırız.
1: Dedim ama sana, değil mi Mehmet?
2: Dedin Osman abi.
1: Şimdi Remzi bey, zaten eşyalarını topladılar, ben kefil oluyorum. Hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 günlüğüne ben yanıma alacağım.
2: Sağ ol Osman abi.
3: Mükerrem bende kalsın isterseniz.
2: Peki teyze.
4: Baba ben!
5: Siz bana gelin.
2: Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum.

0: Metrekare'de bu bölüm Sapanca'da her odanın farklı konsepte dekore edildi. Dom tarzında bir otele konuk oluyoruz. Hem doğanın içinde hem de oldukça konforlu bir yaşam olanağı sunan bu otelin detaylarını tasarımcılarından dinleyelim.
1: Merhaba, ben Esra Nur Yoldaş, endüstriyel ürün tasarımcısıyım.
2: Ben Çınar Erk, iç mimarım.
1: Şu an Sapanca

0: Şükriye'deyiz. Burada Sapanca Domu kurduk. 3 dönümlük arazi üzerinde 9 tane domumuz var. Kendine ait verandaları üzerine kurulu 9 farklı konseptte çadırımız var.
1: Burada fındıklık arazisi aslında burası ve burada hiçbir ağacı kesmeden sadece budayarak yaptığımız bir tesis burası. Doğayla iç içe olmak bizim için önemli bir faktör.
0: Arkamızda Sapanca Gölü manzarası ve solumuzda da bir vadi manzaramız var. Burada bütün konseptlerimizde farklı manzaralar yakalamak istedik. O yüzden hiçbirisi bir düzen üzerinde kurulu değil. Biraz daha farklı açılarda ve farklı kotlarda yerleşimlerini yaptık. Burada 9 farklı konseptimiz bulunuyor. Her konsepte farklı bir deneyim yaşatma amacıyla başladık projemize. Yani müşterimizin de bizden istediği şey aslında böyle başladı. Burada hiç ağaç kesmediğimiz için mesela bir tane konseptimizin ismi direkt verandasının içinden çıkan ağaçlardan alıyor.
1: Akasya.
0: Akasya ismi de evet. Dom çadır neymiş? Biraz ondan bahsedelim. Ahşap karkas üzerine kurulmuş bir sistemi var. Bu ahşap karkas sistemi kurulduktan sonra üzerine İtalyan brandası geçiriliyor. Biraz farklı bir malzeme aslında. Hiçbir şekilde işte su geçirme özelliği falan olmuyor. Domlarımızın ön kısmında şeffaf branda kullandık. Bütün domlarımızı farklı kotlarda yerleştirdik ve farklı açılarda yerleştirdik. Bu sayede herkesin kendine ait farklı manzarası bulunuyor ve mahremiyet alanını da korumuş oluyoruz. Bu arazide göreceğiniz bütün mobilyaları, bütün dekoratif objeleri, her şeyi burada kendimiz yaptık. Buranın ekibiyle birlikte 5 ay boyunca gerçekten geceli gündüzü çalıştık diyebilirim.
1: Her çadırın kendine ait gizli deneyim alanları var. Yani müşteriler gelip o alanları kendilerinin keşfetmesini istiyoruz. Orada çok keyifli vakit geçiriyorlar. Hatta duyduğumuz bir şey var. Bazıları geceleri orada uyuyup orada uyanıyorlar. Bu çok keyifli bir şey. Bu bahsettiğim file alanlarında müşterilerimiz geliyor burada kuş sesleriyle ve burada çok çeşitli kuş, ötücü kuşlar var. Saka, Florya, İspinoz gibi. Bunlarla uyanıyorlar. Çok güzel bir havası var. Buraya kesinlikle gelip deneyimlenmesi gereken bir şey. Anlatarak verebileceğimiz bir şey değil.
0: Burada müşterimizin bizden istediği, Sapanca'nın genelinde olan üçgen bungalovdan çıkıp biraz daha farklı bir tarz yakalamamızdı. Biz de bu 9 domu farklı farklı konseptlerde yaparak bunu korumaya çalıştık. Dilerseniz şimdi içlerini gezmeye başlayalım.

0: Şu an dam konseptli odamızdayız. Burada daha çok koyu renklerle şık bir tasarım yapmak istedik. Buraya bir bar uyguladık. Barı aynı zamanda mutfak olarak da kullandık. Onun dışında teddy koltuklarımız var, yapay bir kürk kullandık burada. Yukarıda bakır sehpalarımız bulunuyor. Hepsini özellikle gittik, işte tepsisini seçtik, altına ayaklar tasarladık. Bu oda tamamen kendine has bir konsepte sahip. Banyolarda ahşap lavabolarımız var. Aslında o lavabolar lavabo değildi, bir meyve tabağıydı. Ama biz onları alıp lavaboya çevirdik. Mutfaklarda kullandığımız lavabolarımız da seramikten ve boyasız. Her şeyin tam doğal haliyle kullanmak istedik açıkça söylemek gerekirse. Bakırlarımız, metallerimiz boyalı değil. Tam tersi her şeyi eskitme kullanmaya özen gösterdik.
1: Konseptimize uygun olarak genellikle ceviz ve rosewood renklerini seçtik ahşaplarda. Bu loft kat olduğu için bazı konseptlerimiz bu şekilde 70 santim kadar yükseltme kullandık. Çok tatlı bir boğa boynuzumuz var. Biz özellikle istedik ki bunlar görünsün, kapatmak istemedik. Çünkü glamping havasını örtmek istemedik aslında biraz da. Ya bu biraz lüks olabiliyor ama kamping bir alan olduğu için bunu da kaybetmek istemedik aslında.
0: Loft katın bir önünden bar aydınlatmalarımızı indirdik. Aslında akşam burada gerçekten çok loş bir hava olmuş oluyor. Duvarlarımızda siyah taş desenleri kullandık. Döşemeler yaptık. Renk atması açısından bir kırmızı

kırmızı ayakkabılık dolabımıza ekledik. Ahşaplarımız genelde koyu renkte. Parke rengimizi de koyu renkte seçtik. Genelde koyu ama şık bir uyum yakalamak istedik burada. Verandasında sıcak havuzu bulunuyor. Onun dışında hepsine ait özel alanlardan bahsetmiştik. File üzerine rahat yastık uygulaması yaparak tamamen ağaçların altında çok sade ve doğa içerisinde bir alan yaratmak istedik. Onun dışında burada arazide bulunan kırpık ağaçlardan bir alan daha oluşturduk. Burası sürekli gelişmekte olan bir yer. Yani hani müşterinin isteğine göre ya da buranın doğasına göre bize taleplerde bulunduklarında burayı uyguladık. Sonrasında buraya belki bir yatak bile koyabiliriz diye düşündük. Şu anda burası boş ama fotoğraf çekilmek için olsun, kitap okumak için olsun burada müşterilerimiz yastıklarını alıp gelip oturup güzel vakit geçirebiliyorlar.

Akasya konseptindeyiz. Bunda biraz daha bohem bir tarzımız var. Burada gördüğünüz bütün dekoratif objeleri biz kendi elimizle duvarı, yutong bu arada duvar, oyarak ve ondan sonra bir özel bir sıva tekniğiyle tamamladık. İsmini aslında akasya olmasının sebebi, çevrenizde gördüğünüz üzere akasya ağaçları var. Hatta verandanın ortasından bir tane akasya ağacı. Yine az önce bahsettiğimiz üzere ağaçları kesmemek gibi bir kaygımız vardı. Onu da tasarımın içine bütünleştirerek bir sehpaya dönüştürdük. Onun haricinde burada yeşil perdelerle böyle bir denge sağlamayı amaçladık. Bu konseptin içerisinde yine meyve tabaklarını daha farklı kullanmayı amaçladık. Bu bambu koltuğu antikacıdan bulduk, aldık. Kendisi çok özel bir parça. Çelik halatla böyle bir konstrüksiyon yapıp tül amaçladık ve çok keyifli bir alan oldu bence. Onun haricinde banyo tarafımızda çok bu konsepte özel seramikler, fayanslar seçtik. Birazdan göreceğiniz üzere. Yatak başı olarak iki tane bambu aydınlatma kullandık. Genel olarak burada loş bir havamız var aslında. Biz bunu amaçladık. Burada kullandığımız objelerin hepsi özel. Hepsi el yapımı neredeyse. Bunları gittik yerlerinden temin edip duvara monte ettik. Etnik halı tercih ettik burada çünkü bohem bir havası vardı. Yakışacağını düşündük. Burada yine göreceğimiz üzere diğer konseptlerden çok daha farklı bir havamız olmakla birlikte yine bunun kendine ait file alanı, sıcak havuzu var. O da biraz deneyim işine giriyor. Yani müşterilerin kendisinin bulması gereken bir file alanımız var. Manzaramızda olduğu gibi yeşil, kendiliğinden saklı bir alanı var aslında. Yine doğanın içinde, yani sadece kamp yapmaya gelmiş gibi aslında bir havamız var. Kendi konseptin içerisindeyiz. Burada daha çok böyle bir eğlenceli bir hava sunmak istedik. Mevcut olan kaydırağı zaten görmektesiniz. Ahşapla metali direkt ham şekilde özellikle bırakmak istedik. Güzel bir zıtlıkla güzel bir uyum sağlıyorlar çünkü. Görmüş olduğunuz renkleri düz gri duvara biz direkt elimizle uyguladık. Gördüğünüz üzere merdivenden çıkıp kaydıraktan inmenizi biz istiyoruz. Yastık havuzu sizi bekliyor burada. Onun haricinde biz burada korkuluk istemedik. Çünkü yapının şeklinin, konseptin tasarımını bozacağını düşündük. O yüzden file kullandık. Yani bu file de dayanıklı. Sadece aslında dekoratif değil. İstediğiniz kadar zorlayabilirsiniz bunu. Onun haricinde bunun da çok güzel bir perspektifi var. Bu aşağıdakiler kadar ağaçların içinde değil, biraz daha havada daha güzel bir perspektife sahip. Hem vadiyi bahsettiğimiz üzere hem Sapanca Gölü'nü çok iyi görüyor. Burada bir sedir planladık, oturma grubumuz var. Bu bazıları olduğu gibi bu da loft katlarımızdan biri. 70 santim platform üstüne yükseltilmiş bir çadırımız bu. Yatağımız üst katta. Bu gördüğünüz renkleri özellikle çok uğraştık. Yani yaklaşık 3 saat bu renk uyumlarını baktık. Çünkü sonsuz bir kartelle takdir edersiniz ki onların arasında ince ince uyum sağlayacak zıtlık, ton sür ton gibi bazı kuralları var bunların. Onları biraz öne alarak planlamaya çalıştık. Perdeleri de bu konsepte uygun bir şekilde farklı tonlarda planladık. Bu konseptimiz biraz daha eğlenceli bir deneyim sunmayı amaçladık. Ve elde ettiğimizi düşünüyoruz naçizane. Bu konseptimiz böyle.

Burası Marakeş konseptimiz. Marakeş'in genelinde olduğu gibi biz de kiremit rengi tonlarıyla burayı dekore ettik. Duvarımızda Marakeş'i andıran nişlerimiz bulunuyor. Tam nişin ortasında da yine aynı şekilde eskitme goldlarımızla aydınlatmalar tasarladık. Diğer çadırlarımızdan farklı olarak burada yatağı camın önünde konumlandırdık. Yatağın uygulamasında önce bir yutong döşeme hazırlayıp yatak için bir havuz gibi boşluk bıraktık. Sonrasında yatağı içerisine yerleştirdik. Banyolarımızda yine Marakeş'i andıran ama biraz renk katmak için mavi seramikler kullandık. Ve seramikleri asimetrik yerleştirerek üzerinde de taraklı sıva uygulaması yaptık. Detaylara gelecek olursak yine her yerde olduğu gibi Sapanca'nın doğasına uyumlu olması adına ahşap tabaklar kullandık, ahşap dekoratif objeler kullandık, boyanmamış seramik saksılar kullandık ve yutong'dan bir bitkilik hazırladık. Hiçbir konseptimizde mobilya olarak bir komodin eklemedik. Onun yerine ahşap tabaklarla veya bakır sehpalarla komodin işlevi görmesini istedik. Nişli duvarımızın ön kısmında yine burada kendimiz yaptığımız ahşap masamızı kullandık. Yanlarında da polo tipi sandalyeler kullandık. Bu modelin ismini de hatta üreticimizle konuşurken biz koymuş olduk. Onun dışında bir tane lambaderimiz var. Birazcık genel olarak hepsinde loş bir ışık yakalamak istedik. Yani aynı doğada olacağı gibi. Hiçbir şekilde ışık gözümüze gelmesin diye özellikle ya yansıtmalı ışıklar kullandık ya da örtülü ışıklar kullanmaya özen gösterdik bu konseptimizde de.

0: Burası Japon konseptimiz. Diğer domlardan farklı olarak buranın metrekaresi daha büyük, 45 metrekare. Burada genel olarak Japon mimarisinde kullanılan geleneksel tarzları alıp kendimizce yorumladık. Duvarda çift taraflı bir duvar uygulamamız var. Bunun ismi geleneksel Japon mimarisinde soji diye geçiyor. Normalde tek panel olarak kullanılırken biz bunu çift duvar halinde kullandık. İçerisine led aydınlatmalar döşeyip yapay bitkiler koyduk. Burası aslında akşam tamamen loş bir ışık, komple duvar ışığa dönüşüyor aslında diyebilirim. Burada bir orta sehpa tasarımı yaptık. Aslında komple bir kütüğü aldık, parçalarını birleştirdik ve boyamasını yaptırdık. Onun dışında koltuklarımız yine kendi tasarımımız. Japon mimarisine sadık kalarak bütün projeyi yürütmeye çalıştık aslında.
1: Ağırlıklı olarak Japon mimarisinde de olduğu gibi beyaz ve ahşabın tonlarını öne çıkarmak istedik. Evet. Ve başarılı olduk gibi.
0: Evet. Yani burası aslında hem yüksek tavanlı hem açık renklerden dolayı çok ferah bir konsept. Bu arada burada iki yatak odası var. Onun dışında bir tane yatak odamızda ebeveyn banyomuz da var. Ortada bir döner merdiven sistemiyle ikinci kata çıkartıyoruz insanları. Alt kattaki yatak odamızda yine soji uygulaması yaptık. Bu sefer sojiyi birebir uyguladık. Evet. Sadece onu bir sürgülü kapı halinde uygulamasını yaparak alt katı üst kattan ayırdık ve iki farklı mahremiyet alanı oluşturduk aslında.
1: Ve bu soji üst katı da aydınlatıyor, alt katı da aydınlatıyor ve aynı zamanda arkadaki yatak odasını da aydınlatıyor. Yani genel olarak aydınlık veren bir sistem bu. Ve gözümüze hiçbir şekilde çarpmaması çok büyük bir avantaj. Çok güzel bir ışık sistemi, tavsiye ederim.

0: Bu arada üst katı çıkan kısmı yatak odasının aslında yatak başlığı gibi planladık. Yani komple ışık bütün alt kattaki odayı, oturma alanını ve üst kattaki yatak odasını genel aydınlatması halinde tasarlandı. Alt katta yatak odasında komodin olarak bir ahşap parça var. Bu parça 350 yıllık bir parça, bir antikacıdan bulduk onu da. İki parçalı bir aydınlatma indirerek ahşap parçamızın üzerine yatağın tek tarafında bir yatak başı uygulaması aslında orada gerçekleştirdik.
1: Şundan bahsetmek istiyorum bu Japon konsepti için. Diğer gezdiğimiz bütün domlar 6 metre çapında, bu sadece 8 metre çapında. Yani bu iki çifte uygun bir konseptimiz. Bahsettiğimiz gibi birinin kendine ait ebeveyn banyosu var. Onun haricinde bizi zorlayan detaylar olmadı mı? Tabii ki de oldu. Merdiven gibi mesela. Bunların çok ince detayları vardı, ölçülmek, biçilmesi gereken. Bizi zorladı bazı noktalarda ama birazcık uykusuz gecelerin ardından bunları çözdük diye düşünüyorum.

0: Şu anda Metaverse konseptimizin verandasındayız. Burada zemini epoksi çalışması yaptık. Grafitinin sokak sanatı olmasından dolayı biraz da bunu konseptimize yedirmek istedik. Bu yüzden yatağımızı zeminde kullandık. Onun dışında iki farklı oturma elemanımız var. Bunlardan bir tanesi daha küçük, açık renkli. Bir tanesi de tam tersi, fazlasıyla iri ve nar çiçeği rengini kullandık. Böyle bir zıtlık yakalayarak aslında grafiti sanatını biraz daha konseptimize yedirmek istedik. Bunun dışında aydınlatmalarımız beyaz, ince, çubuk şeklinde. Bunun sebebi de duvarımızı ön plana çıkartmak, duvarı örtecek hiçbir şey kullanmamak içindi. Bu şekilde tasarımı bir bütün olarak konsepte yedirmek istedik aslında. İnsanların buraya gelip doğayla iç içe keyifli vakit geçirebilmelerini hedefledik. Umarım siz de beğenirsiniz.
1: İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size bir şeyler katmışızdır. Hoşça kalın.

Merhaba, ben Tülay Okun. Şu an Beykoz'da bulunan 20 metrekare küçük evimizdeyiz. Burası Beykoz'da, orman içerisinde, yeşillikler ortasında. Aslında şehre çok yakın ama bir o kadar da yeşil ve çok rahat nefes alabildiğiniz bir yer. Pandemi öncesi Türkiye'de küçük evler olduğunu araştırmıştım. Bir sosyal medya kanalına görmüştüm bunu. Pandemi başlar başlamaz da küçük bir çocuğumuz olduğu için ve doğayla iç içe büyümesini istediğimiz için çok da fazla beklemeden bir an önce siparişimizi verdik ve bu eve sahip olduk.

Tamamen termobutan yapılmış, çam ağacından yapılmış bir ev burası. Doğayla iç içe yaşıyoruz zaten, o yüzden de doğaya saygılı bir ev açıkçası. 20 metre

kare, tekerlekli, araç plakalı, araç ruhsatlı geliyor ve böylece istediğiniz yere konumlandırabiliyorsunuz bu evi. Şehrin içinde de aslında buraya çok yakın bir evimiz var bizim. Ama buraya sadece hafta sonları, özellikle bayram tatillerimizi burada geçiriyoruz. Küçük bir çocuğumuz olduğundan bahsetmiştim size. Doğanın bütün renklerini burada tanıyor. Bütün yaprakları, bütün ağaçları burada öğreniyor. Çok komik bir şey söyleyeceğim, kertenkeleyi bile seviyor. Hatta bir gün böyle bir saksının içerisine girmiş bir kertenkele vardı ve onu göndermek istemedi. Bu kadar hayvanları sevmesi, bu kadar doğayla haşır neşir olup bu kadar iç içe olması bizi çok mutlu ediyor açıkçası. Çünkü ben ona bu tarz bir öğretiyi hiçbir okulda veremeyeceğim, bunu biliyorum.

içi 20 metrekare ama dışarıda 150 metrekare kişisel bir bahçemiz. Artı bir de ortak bir alanımız var. Yani burası normalde 8 dönüm arazinin üzerine konumlanmış bir alan. Evin içinin çok küçük olması bizi çok da fazla kötü anlamda etkilemiyor. Ama biz zamanla kullanmaya başladıktan sonra şunu fark ettik. Bir dek ihtiyacımız var. Çünkü yağmurlu havalarda çamurlu ayakkabının bir biçimde dekin üzerine kalması gerekiyor. Bunun gibi ihtiyaçlar doğmaya başladıktan sonra önce dekimizi yaptırdık. Bahçemizin çitlerini çektik. İçeriği yeşillendirip ağaçlandırdık. Yürüme yolları yaptık yine çamurları çok fazla içeri getirmemek adına. Artı çocuğumuzu akşam erken saatte uyuttuğumuz ve içeride de çok fazla vakit geçiremediğimiz için dışarıya bir kamelya oluşturup ve buraya kendimize küçük bir salon yarattık aslında. İçine de güzel bir kuzine soba koyduk. Kış dönemleri hem sobamızı yakıp ısınıyoruz hem de üzerine yemek pişirdiğimiz günlerde oluyor ve çok lezzetli oluyor. Kamelya ile birlikte dışarıya da bir oturma alanı yaptık. İki tane ahşap sandalyemizin ortasına çiçeklendirmeler koyduk ve dışarıda güzelce bir salıncağımız var. Özellikle akşam saatlerinde güneş gittikten sonra bütün çocuklar burada dekin üzerinde oynuyorlar. Yarış yapıyorlar birbirleriyle, skuterleriyle, bisikletleriyle. Dekimizin altında odunlar var gördüğünüz gibi. Onlar hem dekor amaçlı hem de biz onları kış döneminde gerçekten yakıyoruz ve ısınıyoruz onlarla. Zamanla yaşamaya başladıktan sonra çocuğun bisikletidir ya da işte bu tarz skuterıdır gibi ürünleri koymak için de bir depo alanına ihtiyacımız oldu. Ve küçük bir depo yaptırdık kendimize. Evin yanında duruyor o da. Bu arada evin dış yüzeyini özellikle fin çamı seçtik. Yangına karşı ve sele karşı çok dayanıklı oluyorlar. Artı bir de doğayla da birebir uyumlular. Özellikle bu yüzden fin çamı seçtik.

Burada kendi sebzemizi kendimiz yetiştiriyoruz. Arkada küçük bir bahçe alanımız var bizim. Buraya gelirken özellikle alışveriş yapmıyorum çünkü domates, salatalık, biber, hatta patlıcan, kabak. Bütün sebzelerimiz biz burada bahçemizden alıyoruz ve inanılmaz lezzetli oluyor yaptığımız salatalar ve yemekler. O yüzden de ayrıca keyifliyiz. Sürekli doğanın sesiyle birliktesiniz zaten. Doğanın sesiyle uyanıyor. Hatta bizim çok güzel bir bülbül sesimiz vardır. Tam önümüzdeki ağacın üzerinde duruyor. Onunla uyup onunla uyanıyoruz. Artı burada rüzgarın sesini, yaprakların çıkartmış olduğu hışırtı seslerini ve bütün doğayı dinleyerek uyanıp onunla birlikte uyuyorsunuz ve bu çok keyifli oluyor.

Şu an kamerimizin içerisindeyiz. Bahsettiğim gibi burası bizim küçük bir salonumuz oldu artık. Küçük bir kuzine sobamız var. Hem ısınmamızı bununla sağlıyoruz hem de üzerine çok güzel yemekler yapıyoruz. Özellikle kumpir, mantar üzerine mükemmel oluyor. Burada bir perdemiz var. Geceleri filmlerimizi burada izliyoruz. Özellikle yıldızlar ve dolunayda o kadar tatlı oluyor ki buranın keyfini çıkarmak. Çok güzel filmler izliyoruz. Dilerseniz evin içine geçelim.